0: İşte orada! Gözleri de kör değil artık, görüyor! Neden ağlıyorsun anne? Bak, artık gözleri de açıldı! Ne olursun ağlama!
1: Benim anlayışlı, akıllı kızım! Sana seneler sonra her şeyi anlatacağım!
0: Anne, son bir defa amcayı daha yakından görebilir miyim? Fazla yaklaşmayacağım yanına!
1: Peki yavrum, ama parka girme, dışarıdan, uzaktan bak!
0: Olur anneciğim!

0: tanem.
1: Amca!
0: Gül yavrum, bir tanem sensin.

0: fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim.
1: Biz Kemal Öget ismini hiçbir zaman unutmadık.
2: Gül'ü kurtaracaksın değil mi Kemal? O bizim tek evladımız.
3: Kekol ekelerin üzerimden! Şuraya bak! Bunlar suçlunun canlı delili!
4: Kemal! Yalvarırım! Ne olursun, beni de kurtar!
2: Bak, ölümün eşiğindesin! Hiç mi vicdanın yok senin? Hiç mi kalbin yok? Belki doğruyu söylemeden öleceksin! Hiç değilse Allah'ın huzuruna günahkâr gitme!
4: Feride sana ihanet etmedi Kemal! O tertemiz ve namuslu bir kadındır! Firuzan'la ben tuzak kurduk ona! Her şeyi Firuzan'la hazırladık! Seni Feride'den ayırmak istiyordu! Ben dünyanın en alçak insanıyım! Allah günahlarımı affetsin!

0: Biraz heyecanlı ya, dolu biraz. Ben Şefrafet İnce, yeni bir haftaya sizlerle karşınızdayız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler.
0: Yeni hafta, yeni yarışmacılar.
2: İddialı yarışmacılar.
0: Kesinlikle. İddialı yarışmacılar, Damla.
2: Evet.
0: Kesinlikle. Seni tanıyalım Ülker.
1: Mersinliyim, 32 yaşındayım. Spor eğitmeni olarak bir spor şirketinde çalışıyorum. Evliyim ve bir kız çocuğuna sahibim.
0: Maşallah.
1: Yemeklerin tadı ve buranın şahı olmaya geldim. Bu şekilde yarışmanın sonunda göreceksiniz.
0: Peki, evet. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, başarılar. Teşekkürler.
0: Damla,
1: sağ olun.
0: Seni tanıyalım.
2: Merhabalar, Damla Gürler ben. 35 yaşındayım. Global bir kahve firmasında eğitmen olarak çalışıyorum. Bekarım, ben de tabii ki de iddialıyım. Haftaya damgamı vurmaya geldim.
0: Hadi bakalım, sen de hoş geldin. Başarılar. Fikri Bey.
3: İsmim Fikri Kopuz, Rizeliyim. Rize'den geliyorum. Radyo programcısıyım. 30 yaşındayım. Size şöyle hediyeler getirdim de şunları takdim etme şansım var mı?
0: Çok teşekkür ederim.
4: Dakika bir, gol
0: el
4: bir.
0: El emeği, göz nuru.
4: Gözler kamaştı.
0: Elinize sağlık, çok teşekkür
3: Şurada
0: ederim.
3: Şurada da çayımız var.
0: Rize hatırası.
3: Organik çayımız
0: çok
3: var.
0: Çok teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık. Çaydan ziyade emek verilmiş çok güzel iki hediye. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Karadeniz'e buradan selamlar, sevgiler.
3: Sağ olun.
4: Fikri Şov'u seviyor. Şefe hediyesiyle damga vurmaya çalıştı. Ama tabii biz bunları yemeyiz.
3: Yok, hayır ya. Şov yapmadım. Ben sadece Karadeniz'in kültürlerini getirmek istedim.
0: Bahar Hanım, sizi tanıyalım.
5: Ben Bahar Koca, 33 yaşındayım. Evliyim, aslen Akdinliyim. İstanbul'dan katılıyorum ve şampiyon olmaya geldim. Ödülü kazanacağım yani.
0: Wow, aynen. Süper. Peki yarışmaya başlamadan önce yarışmamızın formatından bahsetmek istiyorum. Sizlere ilk önce benim vermiş olduğum yemek tarifini ve benim vermiş olduğum süre zarfında yemeği yapıyorsunuz. Yemekler bittikten sonra tadım masasına geçtiğimizde bu görmüş olduğumuz gözlüğü gözünüze takıyorsunuz. Kendi yapmış olduğunuz yemeği bulmaya çalışıyorsunuz. Ve kendi yapmış olduğunuz yemeği bulduğunuz takdirde 0'dan 5'e kadar puan verebiliyorsunuz. Yani pazartesiden perşembeye kadar 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Final günü 10 bin liranın sahibini belirlediğimiz gün ise 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz ve 10 bin liranın sahibi oluyorsunuz.
2: Oluyorum.
0: Bakalım.
1: Evet.
0: Hazır mıyız?
2: Evet.
1: Hazırız.
6: Senin yemeğim.
3: Gönlünüze tat kuran Fikri ile Fiko Şov benim yemeğimde. Yansın ortalık, yansın Karadeniz, yansın benim yemeğim.
0: Haydi bakalım, o zaman başlayalım.
2: Of of of. Hani sizden gelmiyor güzel kokular.
3: Yansın kokular diyoruz. Güzel kokular geliyor.
0: Burayı temizle.
2: Arkadaşlar lütfen benim gibi hijyenik çalışın.
3: Yansın hijyenikler diyelim, hadi bakalım.
1: Yandı Karadeniz, yandı.
0: Yandı, yemek yandı, yemek.
2: Oh. Karadeniz değil, yemek yandı, yemek.
0: Sloganla uyguluyorsan yanlış bir strateji. Nedir buranın hali? Dur, dur, dur.
2: Ay, elim ayağım dolaştı.
0: Yapma.
2: Maalesef.
0: Hile.
2: Şefim taktik yapıyor ya, taktik.
0: Taktik. Burada işlemez. Hop. Hop. Dur orada.
2: Ben çok tuzlu yapmam genelde yemeklerimi.
3: Ya çok güzel ya.
2: Şimdi bu yemekte biraz kafam karıştı. Benim tabağım da olabilir.
3: Yansın olabilirler.
0: Hazırsanız başlayalım.
3: Hazırız. Yansın ortalık, yansın Karadeniz.
0: Buyurun gelsin yorumlar.
2: Karnım ağır biraz çiğ.
3: Yansın karnım ağırlar.
0: Bir daha söyle.
1: Bu benim yemeğim.
3: Yansın benim yemeğim.
1: Nazara geldik galiba.
0: Kimin nazarına geldin?
3: Bu da lezzetli aslında da.
1: Ya bence sen hiç konuşma, senin yemeğin berbat ya.
0: Gelsin puanlar.
1: Tabii ki de kocaman sıfır.
3: Yansın sıfır puanlar.
6: Benim yemeğim.
3: Yansın ortalık, yansın Karadeniz. Ortalığı yakmaya geldik.
0: Bakalım. Wow. Kaldıralım peçetelerimizi. Evet Fikri, ne olabilir sence?
3: Yani tavukla ilgili bir yemek artık. Tam olarak duruma göre bakacağız.
0: Peki Bahar Hanım?
5: İçli pilav gibi duruyor. Köri var, tavuk var. Ama baget olduğu için fırında tavuk da olabilir.
0: İç pilava köre konduğunu da senden duyuyorum.
4: Değişik tat.
0: Ülker.
1: Yani tavuk bir sporcu olarak vazgeçilmez bir şey.
0: Evet, bol protein.
1: Kesinlikle pirinç de var, karbonhidrat şefim. Yani tavuklu bir pilavla alakalı bir sunum gerçekleşecek galiba.
0: Damla Hanım.
2: Şefim bu bence köri soslu tavuk ve yanında bademli pilav eşliğinde buharda sebzeler.
0: Wow. Bugün sizler için tavuk büryan yaptık. Yanında da muhteşem bir karnabahar kızartması. Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış, izleyelim, notlarımızı alalım. Benim yemeğim. Günlerden tavuk büryan, muhteşem baharat kokulu bir ana yemek. Yanında yardımcı olarak karnabahar kızartması yapacağım. Şimdi gelsin malzemeler. 4 adet tavuk baget, 1,5 su bardağı daha önceden ıslatılmış olan pirinç, 1 adet kapya kırmızı biber, 1 adet yeşil biber, 1 adet domates, 1 adet soğan, yaklaşık 1 avuç kuru badem, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 yaprak defne yaprağı, 1 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı kişniş. Karnabahar için 6 dal karnabahar, 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta. Hadi başlayalım. Tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım. Bagetlerimin şu kısımlarını kıracağım. Bagetlerimi güzelce bir mühürleyeceğim. Bagetler orada mühürlenirken hemen küçük küçük soğanlarımı doğrayacağım. Soğanların bagetlerin üzerine ilave edeceğim. Üzerine tereyağımı ilave ediyorum. Şimdi sıra geldi kırmızı biber ve yeşil biberin doğranmasına. Doğramış olduğum biberleri büryanıma ilave edeceğim. Biberlerim burada kavrulurken bademlerimi şimdi havanda biraz ezeceğim. Ve bademlerimi de tavuğuma ilave edeceğim. Biraz karamelize olasıya kadar tavada çevireceğim. Domatesi küp küp doğrayacağım. Biraz kavrulduktan sonra pirincini ilave edeceğim.

0: Pirinçle birlikte güzelce kavuracağım. Pirinçlerimden güzel güzel böyle çıtır çıtır sesler gelirken hemen salçasını ve baharatlarını ilave edeceğim. Defne yaprağı, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçasını ilave edeceğim. Bu yemeği pilav gibi düşünmeyin, hafif sulu, biraz da lapa olması lazım. Şimdi zerdeçalımı ilave edeceğim. Yeni baharı ilave edeceğim. Kimyon, kırmızı toz biber ve son olarak kişnişi güzelce ezeceğim, ilave yapacağım. Şimdi biraz kavuracağım ve suyunu vereceğim. Üzerine yaklaşık 6 su bardağı sıcak kaynamış su ilave edeceğim. Kapağını kapatıp altını kısacağım. Şimdi burada muhteşem o baharatlı kokuyu alırken ne kaldı geriye? Karnabahar. Karnabahar için öncelikle tavayı ocağa koyacağım. İçerisine bir su bardağı sıvı yağ ilave edeceğim. Karnabaharlarımı ortadan 3'e böldüm. Şimdi sosu için 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, üzerine yarım çay bardağı su, üzerine biraz karabiber, biraz tuz. Harcı şu şekilde çırpacağım. Sosum hazır. Şimdi yağım ısınmışken hemen karnabaharları sosuma ilave edeceğim ve başlayacağım karıştırmaya. Yağıma ilave edeceğim. Karnabaharlarını yağdan alacağım. Çıtır çıtır. Şimdi sunum zamanı. Pilavım hazır. Sulu sulu muhteşem. Tabağımın kenarına şöyle ilave edeceğim. Frank soğan ilavesi yaptım. Yanına kızarmış karnabahar ilavesi yapacağım. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden elinize sağlık, afiyet olsun. Benim yemeğim. Hazır mıyız?
1: Hazırız şef.
2: Hazırız.
0: İzlediniz, gördünüz.
1: Evet. Evet.
0: Süreniz 40 dakika ve yarışma başlamıştır.
2: Hadi bakalım, ortalığı yakmaya geldim.
0: Fikri heyecan bastı galiba hemen, evet. Böyle.
2: Yok.
0: Kafam mı karıştı?
2: Yok, kafam karışmadı ya. Şimdi hemen başlayacağım şef.
0: Hadi bakalım. 40 dakika içerisinde muhteşem 2 tane yemek istiyorum. Bir tanesi büryan, en önemli yemek. Yanında garnitürü olan çıtır çıtır güzel bir karnabahar bekliyorum sizden.
3: Şöyle arkadaşlarıma bir baktım. İçerisinden belki Damla bana rakip olabilir ama o da belki. Bahar'ın beni güçlü görmesi normal, buna şaşırmadım. Aslında diğer yarışmacılar da bunu söyleyecektir, öyle tahmin ediyorum.
1: Şef, arkadaşlar çok rahat görünüyor.
0: Evet, sen çok hızlısın maşallah. Hemen açtın hızlı bir şekilde.
1: Yani onların hocam rahatlığı bizim spa merkezinde var.
0: Nasıl bir rahatlık?
1: Yani biraz çok relaxlar sanki.
3: Folyoları ne zaman açmayı düşünüyorsun acaba?
1: Kesinlikle.
3: Ben seni o folyoları açarken de göreceğim.
1: Evet, benden hızlısın mezarda.
0: Bahar, evet. İlker iddialı başladı. Korktun mu biraz?
3: Yok, kesinlikle korkmadım. Öyle iddialı başlayanları sonunda görüyoruz. Kesinlikle.
0: Ne oluyor sonunda?
3: Fos çıkıyor.
1: Şef bana mı söyledi?
0: Evet.
1: Yemeğimiz tavuk aslında. Balıkla daha fazla uğraştığını hissediyorum ben onun. Bilmiyorum.
3: Her türlü yemeği yaptığımı ve sevdiğimi eminim. İster tavuk, ister balık, fark etmez. Yemek
1: bakacağız.
3: Olsun yeter ki.
1: Göreceğiz Bahar Hanım.
3: Göreceğiz, göreceğiz.
0: Parmaklara dikkat edelim. Evet. Parmaklarınızı doğramayın, elinizi rendelemeyin. Tertemiz bir yemek bekliyorum. Yansın mı Karadeniz?
2: Yansın arkadaşlar.
0: Ne zaman
2: yansın
0: yanacak Karadeniz'in altı?
2: Yapacağız şefim. He? Biraz heyecan başta ama
0: vallahi.
2: Bakacağız.
0: Bakacağız, yapacağız.
2: Yapacağız, ortalığı yakmaya düşünüyorum.
0: Oğlum benim bildiğim Karadenizler şimdi yemeğin yarısına gelmişti.
2: Doğrudur.
0: Sen Karadenizli olduğundan emin misin?
2: Evet.
0: Radyo programı nasıl gidiyor?
2: Has Rizeli, Has Rizeli. Eğlenceli gidiyor. İnternet radyom var. Onda program yapıyorum.
0: Ne programı yapıyorsun?
2: Eğlenceli, neşeli bir program yapıyorum.
0: Hiç eğlenceli gibi durmuyorsun ama. Heyecandan mı?
2: Ya, heyecanlandık biraz. Şöyle bir şey var. İşte bir uşak var ki yazın çay toplayan, kişinin düğünlerde horn kıran, lanayla muhlamaya bayılan, kemence sesini duyduğunda horna başlayan, hamsi tavaya aşık olan, gönlünüze tat kuran...

0: Fikri ile Fikoşov 360 TV benim yemeğimde. Yansın ortalık, yansın Karadeniz, yansın benim yemeğim.
1: Haydi bakalım, o zaman başlayalım.
0: Enerjimiz gelsin.
1: Güzel, enerji gelsin.
2: Fikri'nin yaptığı tamamen şov ama yani burası bir yemek yarışması. Eminim ki şefim de ona iyi puanlar vermeyecek.
0: Rakiplerine karşı onlara inat. Yansın ortalık, yansın Karadeniz diyoruz. Yansın benim yemeğim diyoruz.
3: İlk fireyi verdim Gülsah galiba ben.
1: Dakika bir, gol bir.
2: Yemek yapmayı bilmeden gelirsen böyle olur. Hızlıydım diyor bir de yani. Bence kaybettin sen şu anda yarışmayı.
1: Elinizde kan revan içerisinde, hemen hızlanalım.
3: Evet, hemen tedavi
1: yaptım. Nasıl becerdiniz?
3: Bıçak galiba çok keskin şefim.
2: Bıçak keskin olacak
3: tabii. Ama ben hızıma güveniyorum. Ondan dolayı sıkıntı olacağını düşünmüyorum şefim.
1: Hanımefendi soğan doğramayı bilmiyor galiba.
2: Soğanla pek aram iyi değil.
3: Şefim, kabuklara bakar mısınız?
2: Ya vay, soğanın içinden çıktı o kabuklar. Gerçekten anlamadım.
3: Fıstığı niye da mı kabuklu yiyorsunuz acaba Damla Hanım?
2: Yok, ben de kanlı yemek tercih etmiyorum.
3: Kanlı
2: yani
3: mı?
2: Senin yemeğini tatmak istemiyorum şu anda mesela.
3: Benim yemeğime...
2: İyi bantladığını da düşünmüyorum eline.
3: Benim yemeğime kurban ol.
2: Yok, sen yanlışlıkla benim yemeğime bence 10 puan vereceksin, 5 puan vereceksin ama... Bunu da söylemedim deme.
1: Haydi bakalım, hızlanalım. Hızlanalım, parmağımıza bir eldiven takalım.
3: Evet, hemen şefim, hemen. Evet. Evet.
1: O soğanlar, hanımefendi, evde soğan doğramadınız mı hiç?
2: Ben rolladım.
1: Bak, hala sen benim dediğimi niye dinlemiyorsun?
2: Aldım.
1: Bu soğanları bir keresinde olmaz o soğanlar. Soğanı sen soymayı becerememişsin, kabuğuyla birlikte doğrama. Kafasını al, ortasını al, başını al. Altını almışsın, üstü duruyor, soğanlar hep kabuklu orası.
2: Ay şefim, bir yandan da israf olmasın dedim.
1: Ya,
4: kabuğunu biz yiyeceğiz yani, biz tatacağız. İsrafı mı var?
1: İsrafla alakası yok bunun bu arada.
4: Damla'nın o soğanları kabuğuyla doğramasının tek sebebi var. O da beceremediğinden.
2: Ben asla beceriksiz değilim ama benim şansım da soğan çok zarlı bir soğandı. O yüzden öyle bocaladım aslında soğan doğrarken.
1: Haydi Fikri.
5: Biraz hızlanmam lazım.
1: Evet, derisini almanız lazım.
5: Derisini almam lazım.
3: Şefim. Fikri Bey sanki pikniğe gelmiş gibi hareket ediyor.
1: Nasıl?
3: Pikniğe gelmiş gibi hareket ediyor. Piknikte hissediyor kendini galiba.
0: Ortalığı yaktığım zaman o zaman göreceğiz.
3: Fikri Bey, duyuyor musun bıçağımın sesini?
0: Evet.
3: Oraya geliyor mu?
0: Az sonra, bir zaman sonra benim tavuk yemeğimin kokusu sana gelecek.
1: Hop! Dur orada. Dur. Git elini yıka. Oğlum, elini yere değdin. Yerden aldın.
2: Ay, inanmıyorum. Asla yemem.
3: Hiç yenik değil.
2: Gerçekten eli yere değdiyse gerçekten yemeyeceğim o yemeği.
1: Tamam, yıkattın beni, yıkattın.
2: Fikri'nin yemeğini tatmak istemiyorum çünkü Fikri asla temiz çalışmıyor.
0: Arkadaş galiba beni başkasıyla karıştırdı. Ben gayet güzel ve tertemiz çalıştım.
1: Ocakların altı burası çalıştı. Damla ve Ülker çalıştırdı. Sizin ocağın altı da çalışmıyor galiba.
4: Evet, ben kapattım kendim.
1: Kapattınız. Niye?
4: Çünkü yanıyor da soğan.
2: Bence bahar ne yaptığını bilmiyor şu an.
4: Daha soğanın kabuğunu ayıramamışsın. Ocağın altını yakmadığımı kolaçan ediyorsun.
2: Canım benim, tavukları koydum.
4: Tamam,
2: İyi
4: ben...
2: bir gözlemci de değilsin galiba.
4: Tamam, ben de tavukları koydum. Şu an sebzelerimi koyuyorum.
2: Neyse, puanlama aşamasında görüşürüz.
4: Aynen, görüşürüz şekerim.

0: Tavuk derileri alınsın. Bu peçeteyi buradan alalım. Bu tarafa geçmeyelim.
1: Özür dilerim.
0: Fikri, ocağın altı çalışıyor mu?
2: Evet, küçük ateşe koydum onu
0: ben
2: da.
0: Ben senin yerinde olsam yüksek ateşe koyardım onu.
2: Şimdi yüksek ateşe koyduğumu yağ sıçrıyor ya şefim.
0: Ya, yansın diyordun az önce.
3: Şefim hani yakıyordu ortalığı.
1: Çalışırım. Şefim onun ne istediği belli değil. Yakacak mı, yanacak mı karar veremedim.
0: Sor bakayım bir. Sor bakayım, yakıyor mu?
1: Fikri Bey, yanacak mısınız? Yakacak mısınız? Karar verin bence. Önce ocağın
2: altını... Yani espri amacı diyorum, yansın benim yemeğim diye.
1: Espri
2: tabii,
1: yok, biz lafa bakıyoruz.
2: Tabii yemeği yakmayacağım.
3: Şefim, ben yanmış benim yemeğim. Şefim, ben yanmış yemek istemiyorum lütfen. Vurmuş bir slogan, yanıyor Karadeniz, yanıyor Karadeniz. Kendini yakacak haberi yok.
2: Yansın ortalık, yansın Karadeniz. Ortalığı yakmaya geldik. Yansın ortalık, yansın Karadeniz. Ortalığı yaktığım zaman o zaman göreceğiz. Benim yemeğimde. Yansın ortalık, yansın Karadeniz. Yansın benim yemeğim. Yansın benim yemeğim diyoruz.

0: siz ne yapıyorsunuz efendim?
1: Derilerini almayı unutmuşum.
0: Derilerini almayı unutmuşuz. İçinden derisini mi söküyorsunuz?
1: Aynen.
0: O yemek çıktı, tahtaya geldi. Siz tamam, gayet bayağı bir hijyeniksiniz ya.
2: Şefim, izninizle bakabilir miyim acaba?
0: Buyurun, buradan. Herkes birbirine bakabilir. Sadece
2: ya Bahar Hanım'ı görmek istiyorum. Bahar Hanım'ı. İstersen basket atsaydın. Tavuğu böyle fırlatarak.
3: Ya kendi yemeğine bak burada. Daha ne olduğu belli değil yemeğinde.
2: Onların derileri kalmış şefim. Bilmiyorum.
0: Bunların hepsi puan et gidecek.
2: Bilmiyorum şefim yani. Onların derileri kalmış.
1: Önünüze derili gelirse puanınızı etkiler. Ülker'in benim yanıma gelip beni kolaçan etmesi benim sinirimi bozmuyor. Beni kendine rakip görüyor ve bunun için beni kontrol etmeye çalışıyor.
2: En güçlü rakibim kendim. Çok rahat ve heyecan yapmazsam bu yarışmanın şampiyonu benim.

0: Kendi yaptığın yemeği bulabilecek misin?
1: Tabii ki de. İddialıyız şefim, dedik ya baştan.
0: Yanlışlıkla Bahar Hanım'a puan versen ne olur?
1: Yanlışlıkla Bahar Hanım'a puan vermeyi inşallah, yani düşünmüyorum. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama eğer puan verirsem de onu sonraki aşamalarda söke söke alırım. Benden Bahar'a bugün puan yok. Kesinlikle iyi bir gözlemciyim ve puan gitmeyecek.
2: Damla inşallah bana puan verir de o yüz ifadesini çok merak ediyorum.

0: Bahar Hanım da uyuyor galiba. Hiç sesi çıkmıyor.
1: Yo, sizi analiz ediyorum Ülker Bey.
0: Bu kadar sessizlik.
1: Sadece sataşıyorsunuz hala.
0: Bu kadar sessizlik.
1: Yani sizin,
0: bu kadar sessizlik hayra alamet değil.
1: Demeyeyim diye sustum ama yani pilav yaptığınız tencereye bakar mısınız?
0: Önemli olan tencere değil. Yemeğin içindeki tat. Şefimize,
1: önemli olan tencere, tat.
0: Şefe sunacağım tat. Önemli olan o.
1: Ben direkt şampiyon olmaya geldim. Birinci olmaya geldim. Ülker kendisini avutuyor sadece.
0: Son 20 dakika.
2: 20 dakika mı? Hemen yapmamız lazım. Daha karnabahar.
0: Son 20 dakika.
2: Daha karnabahar.
0: Bu 20 dakika içerisinde yemek yapacaksınız. Daha karnabaharlar duruyor. Efendim siz ne yapıyorsunuz? Yapma.
1: Maalesef.
0: Ben dişime tane kişniş gelmesini istemiyorum.
1: Anlamazsınız belki şefim.
0: Anlamaz mıyım?
3: Şefim taktik yapıyor ya.
1: Ama şefim kim veriyorsunuz? Karşıya ihale veriyorsunuz.
0: Ben yapmış olduğum ne dedim?
3: Çok teşekkürler. Kişnişleri bütün koyduğun için direkt 0 vereceğim.
0: Evet.
3: Anlayacağım seni yemeğini.
0: Hile.
3: Hile yapmadım.
0: Taktik
3: unuttum.
0: Burada işlemez.
3: Taktik de değil kesinlikle.
0: Ama bu taktik.
1: Ya kişnişi için taktik yapmadım.
3: Kesinlikle o bir taktikti.

0: Of of. Hani sizden gelmiyor güzel kokular.
1: Böyle kokluyorsun da daha baharatların kasende duruyor. Nasıl bir baharat kokusu o? Böyle ellemişsin. Hiç koku gelmez ki.
2: Artık pirinçler, sular verilmesi lazım. Evet. Zaman daralıyor. Haydi temizleyelim Aynen. buraları. Temizleyelim. Nedir buranın hali? Bu tezgahın üstü ne? Kaldır burayı, temizle. Yemeğin yarısı ocakta.
1: Şefim.
2: Haydi hızlı.
1: Bir de titizlik.

0: bahsediyorum.
1: Haydi.
0: Damla'ya şöyle bir bakıyorum da rakip olabilir diye düşünmüştüm ama sanırım o da bir fiyasko.
2: Bahar bunun kriterini yapacak kişi değil. Bahar sadece konuşuyor.
3: Şefim, Bahar Hanım çorba mı yapmış?
0: Ha.
3: Burada boyum uzun, bu şekilde görebiliyorum ama...
1: Nasıl?
3: Çorba yapmış, tavuk çorbası. Tavuk çorbası
0: Allah
3: yapmış.
0: Allah aşkına, ne kadar iğrenç gülüyorsun. Gülmeyin de bir adamla.
3: Tavuk çorbası...
0: Kıza, ne yaptın sen? Ne göreceğim.
3: Tavuk çorbası yapmış.
4: Evet, yansın kokular diyoruz. Evet, güzel kokular geliyor.
1: Oğlum, alnının terini sil ya. Terli terli yemek yapma.
0: Ay, içine damlayacak, hep onlar da bizi yiyeceğiz.
1: Evet.
0: Ay.
2: Ya ben gerçekten Fikri'nin yemeğini tatmakta şu an.
4: Abi çok şefim çok hızlı yaptığım için mecbur terliyoruz.
1: Şimdi git ellerini bir yıka, koş hızlı.
4: Evet.
1: Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Artık buranın pirinçleri
2: hemen
1: atılsın.
2: Hemen şefim, hemen, hemen, hemen, hemen.
1: Hemen de. Daha karnabaharınız var. Bu yem pilavlar pişecek mi? Pirinç, çiğ pirinç yiyemem ben.
2: Ben size çiğ hiçbir şey yedirtmem. Merak etmeyin.
1: Bu domatesliği ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bak orada domates falan var. Hani defne yaprağı var,
3: herhalde
1: köri var.
3: Eve götürecek şefim.
2: Bir dakika, domates unutmuşum. Teşekkürler şefim.
1: Orada daha çok şey var, çok.
3: Damla doğru yerde değil. Çok heyecanlı ve yayvan yapıyor her şeyi. Yavaş yapıyor. Bu onu kötü yansıtacak.
4: Şefim, bademleri dövüyoruz. Yansın bademler diyerekten.
1: Oğlum sen başka cümle bilmiyor musun? Yansın, yansın. Yani söndürmek için ne yapmak lazım?
4: Söndürmek için.
1: Senin ben radyo programı, senin radyo programı yaptığına inanmıyorum ben.
4: Yapıyorum şefim, gerçekten.
1: Şimdi ben sana bağlandım. Beni yönlendirir misin? Ne yapıyorsun yani, o radyoda nasıl bir havaya giriyorsun?
4: Yani sohbet muhabbet ediyoruz. İşte
1: devam edelim aynı zamanda.
4: Evet. He. Şöyle bir şey yapıyoruz yani. Konuşuyoruz. Mesela şöyle yapıyoruz. Sıradaki şarkıyı Rafet Şef'e armağan ediyoruz. Yansın Ortalık, Yansın Karadeniz, böyle espri şekilde.
1: Hep, hep Yansın Karadeniz
4: ya mi? Ben, benim sloganım Yansın.
1: He, Yansın. Niye? Yanmak iyi bir şey değil ama ya.
4: Ya espri amaçlı söylüyoruz onu.
1: Söndürmeye kim geliyor?
4: Ya bir yakalım da şefim. Ondan sonra söndürürüz onu.
1: Yandı tencerenin altında, yani yanık kokusu geliyor.
4: Evet. Kısalım.
1: Ben mi söndüreceğim altını?
4: Kısalım.
1: Bahar.
0: Şefim, bir de tahta kaşıkla pişirme, onu biz yiyeceğiz. Kapağını kapat. Hiç mi pilav yapmadın ayağım?
1: Yardımcı olur musun?
0: Yok, olama.
1: Niye?
0: O kadar fikir verdik, yeter.
4: Yardımını
0: Fikriye da... Fikriye fikir verdik.
4: Yardımınızı da istemiyorum zaten.
1: Taze soğanlar ne yaptı? Sor bakayım bir.
4: Evet, soğanları ne yaptınız bu arada? Yansın soğanlar.
0: Yandı.
4: Evet, o soğanları karnabahar sosuna koyması lazım, değil mi şefim?
1: Yok.
0: O kadar biliyorsun işte. Bilmediğim bu kadar. Belli, bari akıl verme. Fikri Bey tamamen yanlış bir programa gelmiş bence. Beceriksizliğin en önde gideni bence.
4: Yani burası yemek yarışması değil mi? Yani yemek yarışmasına geldim yani. Yanlış bir yere gelmedim.

0: bu pasaklılık ne ya? Şefim, siz benimle dalga mı geçmeye geldiniz bugün? Hadi.
1: Soru sorabilir miyim ya?
0: Sor.
1: Şu bağırla, kanı bağırları herhalde doğramayacağız herhalde. Böyle
0: atsın. Yok, getir Allah aşkına, cebime koy. Gel.
1: Hayır,
0: getir.
1: Yok. Doğratsam çok ince olur da yani.
0: Oğlum siz beni izlemediniz mi?
2: Karnı bağırlarımı ortadan üçe böldüm.
1: İzledim de şimdi tam hatırlayamadım tabağı şefim.
0: Hatırla o zaman. Yanındakinden kopya çek bahardan.
3: Hayır canım, önüne bak. Esin demin yansın Karadeniz derken neredeydi aklın?
0: Efendim bu ne?
3: Şefim yanlış yaptım ya.
0: Siz ne yapıyorsunuz?
3: Sanırım sos.
0: Ne sosu bu? Bu ne bu?
3: Yumurta.
0: Yumurta nerede?
3: Un.
0: Siz evde yemek yapıyor musunuz?
3: Yapıyorum.
0: Ha, ben sıvı yağ falan koymadım ona.
2: Şimdi sosu için 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, üzerine yarım çay bardağı su, üzerine biraz karabiber, biraz tuz. Harcı şekilde çırpacağım.
3: Ama çok katı oldu. Burada da sıvı yağ yazdığım için.
0: Tamam. Sıvı yağı burada kızartmak için.
3: Tamam, evet de

0: Çok katı oldu yumurtayla un.
1: Suyla açsaydın biraz.
0: Suyla açacaktım değil mi?
1: Kek, efendim siz benimle ilk gün bak bir şey demiyorum. Ya. Az sonra ocağın altını açtığım zaman karışmam. Taktik mi yapıyorsun? Söyle bir şey demeyeceğim.
0: Yok vallahi taktik yapmıyorum.
1: Tamam bu.
0: Yazdığım için.
1: Peki bunları nerede kızartacaksın?

0: ortalığı toparla dedim sana bak. Buralar leş. Ben pis yemek yapan ev hanım istemiyorum. Temiz, temiz, temiz. Hızlı.
1: Anne.
2: Ben temiz çalışmıyor değilim ama birazcık dağınık çalıştım. O da ilk günün heyecanıyla. İkinci gün asla öyle bir şey olmayacak eminim.
1: İnşallah hijyenden puan kaybeder.
0: Yandı yemek yandı yemek.
2: Karadeniz değil yemek yandı yemek.
0: Ya dostum karıştır seni. Karıştır korkma karıştır. Evet.
1: Ay gitti gitti gitti.
0: Yok yok yok bir şey yok.
1: Gitti vallahi gitti.
0: Söylemesem gitmişti ama. Evet.
3: Karıştırmadım şefim ya.
1: Hepim o yenmez ya.
0: Yenir yenir şu an en iyisi yenir. Bu. Şu ana kadar en iyisi burası bu arada söyleyeyim ya.
3: Yani.
1: Çiğ o çiğ.
0: Azıcık daha su verirsen toparlar.
3: Vereceğim vereceğim.
0: Ama hızlı. Hadi.
3: Ya, heyecan yaptım şefim.
0: Abi heyecan ya. Yapma yemek yanmış ya. Sloganını uyguluyorsan yanlış bir strateji. Yani yanlış yemek yemem ben.
2: Fikri şov yapma derdinde ve heyecanla kesinlikle yenik düşecek. Aşırı heyecanlı çünkü.
4: Heyecanım aslında beni başarıya götüren şey olarak düşünüyorum. Ne diyelim? Yansın heyecanlar.

0: Ay ne yaptın?
1: Evet burada...
0: Kırmızı toz ver ne alaka?
1: Tosun içine töktüm.
0: Niye?
1: Burada not aldım, ona göre yaptım.
0: Kırmızı toz biber nerede?
1: Kırmızı biber, toz biber içine...
0: Karıştır, hızlı. Çırpma teriyle, çırpma teri bak, çırpma teri.
1: Doğru diyorsunuz, haklısınız.

0: Bir dakika sessiz olalım. Bir saniye sessiz olalım. Kaldıralım kapağını.
1: Kaldırıyorum ve gelen koku hissedin kaldıralım. Arkadaşlar.
0: Kamera duy sesi.
2: Bakıyoruz. O ne ya?
1: Sesi. Yanlış.
2: Yapışmış, yapışmış.
1: Paella, bu kadar karıştırma.
0: Dur.
1: Paella yaptım şefim.
0: Yanlış ama bunlar. Al. Yanık değil mi?
1: Bu
0: yanık değil mi?
1: Ay ben bunu kıstım zaten.
2: Ben ne dedim şefim? Şefim ben ne dedim?
1: Yok yanık değil.
0: Son 6 dakika.

0: Arkadaşlar lütfen benim gibi hijyenik çalışın.
1: Evet, ne kadar hijyenik çalıştığını görüyoruz. Evet, yansın hijyenikler diyelim, hadi bakalım.
0: Yansın hijyenikler.
2: Hijyenik nasıl yanıyor Fikri Bey?
0: Fikri Bey, lügatınızda başka bir kelime var mı? Allah'ınızı severseniz başka bir cümle kurun ya.
1: Benim sloganım yansın, her tarafı yakıyorum.
0: Tamam, yandıyız. 45 dakikadır yandık piştik zaten.
1: Her tarafı yakıyorum.
3: Fikri'nin yansın Karadeniz'inden gerçekten yani... Gına geldi.
1: Evet, madem rakiplerim sinir oluyor, bunu her zaman söylemeye çalışacağım.

0: Son 5 dakika. Hijyene puan veriyoruz bu arada.
1: İşte bu. Şefim ben nasılım hijyen konusunda?
0: Siz şu an en temiz ve en doğru giden sizsiniz.
1: O zaman yansın Karadeniz diyorum.

0: Efendim sizin buralarda yağ oldu tüm. Benim tezgahımı da batırdınız. Beni de batırdınız.
1: Özür dilerim şefim.
0: Bir zahmet toparlarsanız.
1: Tabii ki.
0: Bu da bari karnabaharlar yanmasın.
2: Damla Hanım, siz de deminden beri hijyen hijyen dediniz de hiç hijyenik görmedim sizi de.
1: Nasıl mesela, anlatır mısınız?
2: Gelin bir de buraya bakın bakalım. Aynı yemeği yapıyoruz.
1: Sizin bir kere boyunuz kısa. Nasıl gördünüz benim tezgahımı?
2: Vallahi boyum kısa olabilir ama görüyorum, Allah göz vermiş. Boyla işin alakası yok bence. Ya evet, boyum kısa olabilir.

0: tahta ne olacak tahta?
1: Tahtayı temizleyeceğim şu karnabaharları
0: mı? Bak bu tahtanın üzerinde yumurta var. Böyle doğranmış kocaman kocaman soğanlar var. Bu soğanlar bununla birleşmiş.
1: Yok yok.
0: Nasıl yok yok? Allah aşkına şuna bakar mısın ya? Burayı temizle. Bir daha söylemeyeceğim. Burayı temizlemesinde 2 puan kıracağım senden.
1: Ben temizliyorum.
0: Orayı temizlemezsen 2 puan kıracağım senden.
1: Şef benden puan kırmayacak bence. İlk günün heyecanına verebilir onu.
0: Son 3 dakika.
2: Şefim bir de hijyenden bahsediyor
0: son
2: bana.
0: Son 3 dakika.
1: Ay şefim çok güçlüsünüz. Ay elim ayağım dolaştı. Ay ay.
0: Yandı. Yandı karnabahar yandı. Alman lazım.
1: Aldım.
2: Yandı Karadeniz yandı.
1: Bir saniye aldım. Ay çok zor.
0: Altına peçete koy. Yağlı yağlı karnabahar yiyemem ben.
1: Tamam.
0: Karnabahar yağlı yiyemem ben.

0: Fikri çok yavaşsın. Ben hızlı diyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya?
1: Ya şefim.
0: Korkma.
1: Haklısınız da.
0: Kaldır tahtayı hızlı. Bak şu bulaşıkları bir kaldır elinin altından. Abi hızlı dedikçe sen yavaşa gidiyorsun. Bırak ne halin varsa gör. Elde
1: hemen yapıyorum şefim, hemen yapıyorum abi.
0: Yansın diyordun. Yansın, kavrulsun. Ortada bir şey yok. Son bir dakika.
2: Süzgecin haline bak. Süzgeçliğinde ne vardı?
3: Daha yeni aldım. Elinden o yok mu? Elini yıka. Daha yeni aldım. Yardım, insaf.
0: Siz bugün buraya dördünüz de eğlenmeye gelmişsiniz.
3: Ay bir şey diyeceğim. Bazıları da sırf yani laf söylemek için söylüyor. Bakmadan. Sırf konuşmak için yine konuştu işte.

0: Bu ne?
1: Yok yok bir şey.
0: Ver bakayım şu kaşığı. Kaşığı ver kaşığı. Kaşığı. Bu yemeğin altı yanmış.
1: Hani şefim?
0: Al. Ya, o... Son 10 saniye. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Kaldır elleri.
2: Şefim ek süre verme şansınız var mı?
0: Ek süre vermek istiyor musunuz ek süre?
3: Hayır. Hayır tabii ki de vermiyorum.
1: Hayır.
2: Yani...
0: Ama senin de eksiğin var. Senin de var.
2: Çünkü hepimizin de eksiği var şefim.
1: Benim soğanım zaten
0: bak,
1: yok.
0: Artı bir dakika daha veririm ama birer puan silerim. İsteyen varsa.
3: Kabul etmiyorum.
1: Ben istemiyorum. Ben istemiyorum.
0: İstemiyorsun.
3: Ben de istemiyorum.
0: Sen
1: ben yemeğime güveniyorum.
3: Ben de güveniyorum.
0: Yani, sen istiyor musun?
2: Ben mecbur isteyeceğim şefim ya.
0: Ah canım kıyamam.
2: Ne yapayım?
0: Son bir dakika.
2: Hemen şunları atıp.
0: Tamam hızlı.
2: Hemen alayım
0: hızlı. Onları. Hızlı. Bir puan kıracağım haberin olsun ona
2: tamam.
0: göre.
2: Tamam.

0: Şimdi büryan yiyeceğiz. Karnabaharlı. Tadım zamanı gelsin. Hadi gidelim tadıma.
1: Bahar'ın yemeği çok kötü oldu. O kesin düşük puan alacak.
2: Bence benim yemeğim gayet güzel oldu. Sunum olarak, tat olarak, lezzet olarak güzel olduğunu düşünüyorum. Benim yemeğim.
1: Ben çok tuzlu yapmam genelde yemeklerimi.

0: çok güzel ya.
1: Şimdi bu yemekte biraz kafam karıştı. Benim tabağım da olabilir.
2: Yansın olabilirler.
3: Hazırsanız başlayalım.
2: Hazırız. Yansın ortalık, yansın Karadeniz.
3: Buyurun gelsin yorumlar.
1: Karnabahar biraz çiğ.
2: Yansın karnabaharlar.
3: Bir daha söyle.
4: Bu benim yemeğim.
2: Yansın benim yemeğim.
4: Nazara geldik galiba.
3: Kimin nazarına geldin?
5: Bu da lezzetli aslında da.
4: Ya bence sen hiç konuşma, senin yemeğin berbat ya.
3: Gelsin puanlar.
4: Tabii ki de kocaman sıfır.
2: Yansın sıfır puanlar.
6: Benim yemeğim.
3: Muhteşem tavuk büryan hazırladık. Yanında kızartılmış karnabaharla servisini sunduk. Şimdi tadım zamanı. İlk Damla senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur.
7: Merhaba şefim.
3: Merhabalar. Gözlüğümüzü takalım. Evet, hazırsanız başlayalım.
7: Çok hazırım. Başlayalım.
3: Peki.

0: Açalım. Açalım. Evet, nasıl buldunuz yemeği?
1: Yemek biraz tuzsuz olmuş. Karnabaharda da, tavukta da, hatta pirinçte de tuz tadı alamıyorum. Baharatlar da biraz eksik gibi. Ben çok tuzlu yapmam genelde yemeklerimi. Acaba benim yemeğim olabilir mi diye düşünüyorum.
0: Sence kimin yemeği olabilir?
1: Yani yağ dengesi iyi. Ülker'in değil bu yemek. Karnabaharlar da iyi pişmiş. Ülker'inkiler, onu daha çok gördüğüm için ondan şu an yola çıkıyorum. Onunkiler çok pişmemişti. Bahar'ın yemeği olabilir mi? Çok oda su içerisindeydi yemek. Daha böyle bir sulu olabilir belki diyorum. Bunu yemeyeyim. Şefim, bu yemek... bu yemek benim şefim. 5 veriyorum.
0: 5?
1: Evet.

0: açalım. Gelsin yorumlar.
1: Şefim, bunun karnabaharları hiç pişmemiş. Ve bu bayağı sulu yapılmış bir yemek belli. Pirinçler aşırı sulu geldi. Siz orada bıçakla böldüğünüz aşamada bile sulu bir yemek sesi geldi bana. Yağ dengesi fena değil gibi ama sulu. Bu sulu. Bu...
0: Kimin olabilir?
1: Bu yemek bence Bahar'ın yemeği.
0: Puanın gelsin.
1: Bahar'ın yemeğine puanım 0.

0: açalım. Gelsin yorumlar.
1: Bu yemek aşırı yağlı. Ve bu da suyla yapılmış bir yemek, bariz. Karnabaharlar hiç pişmemiş. Yani bu karnabahar kızartması değil. Yani karnabahar buğulama gibi bir şey olmuş bu. Ve sanki o karnabahar sosu süzülerek yağa konmuş. Onu hissettim.

0: tuzu var ne karabiberi, baharatlar hiç yok neredeyse.
1: Sizce kimin yemeği olabilir?
0: Bu yağlı olduğu için Ülker'in diye düşünüyorum bu yemek. Ülker'in yemeği bu yemek.
1: Puanınız?
0: Puanım 0.

0: Açalım. Evet, buyurun. Söz hakkı sizde. Nasıl buldunuz yemeği?
1: Şimdi bu yemekte biraz kafam karıştı. Bu yemeğin de benim olabileceğimi düşünüyorum. Defne kokusunu çok hissettim bu yemekte. Defne yaprağının kokusunu. Yani defne çok, diğer baharatlar az. Ve dediğim gibi elim çok tuzlu değildir benim. Tuzsuz bir yemek. Bu yemek benim şefim.
0: Puanın gelsin.
1: Bu yemeğe de 5 veriyorum.
0: 5. Açalım gözümüzü. Bakalım kime ne puan vermişsin?
1: Evet.
0: Görebiliyor musunuz?
1: Evet, görüyorum.
0: Buyurun yerinizi alalım. Bak bakalım.
2: Evet. Bu yemek yanık değil miydi?
3: Yanık değil.
2: Yanık değil miydi
3: çok
2: bu?
3: Güzel.
4: Ama kendi yemeğimi bulmuşum.
5: Evet, Yansun tadım masası.
3: Fikri'yi de buldunuz. Evet. Ona da 5'i verdiniz. Sizin 5 almanız hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Aynısınız yani şu an.
1: Ama çok arada kaldım çünkü birazcık benim yemeğimin de dibi tuttu. O yüzden evet kendi yemeğimden emindim.
3: Hani yemeğinizi değil.
1: Tabii siz kendi yemeğimizi arıyorsunuz. Bahar Hanım yani hani burada zamanla yaşıyoruz. Yemeğin altı tutmuş olabilir gayet.
5: Yansın kokular. Fikri kokular Bey. Geliyor benim yemeğim kokusun. Ben yemeğimi kokusundan alacağım bulacağım inşallah.
1: Bahar'a puan vermeyeceğim demiştim zaten. Bahar'a puan falan vermedim.
3: Bugün Damla Hanım'dan puan alamadım ama daha çok günlerimiz var. Damla Hanım istese de istemese de bana o puanı verecek.
0: Bahar hazırsan senle devam etmek
3: hazırım
0: istiyorum.
3: Hazırım şefim.
0: Buyur lütfen.
3: Teşekkür ederim.
0: Buyurun. Gözümüzü takalım. Hazırsanız başlayalım.
3: Hazırım şefim.
0: İşte bu.

0: Açalım. Buyurun gelsin yorumlar. Nasıl buldunuz yemeği?
1: Tavuk pişmemiş. Karnabahar da çiğdi. Baharatlar dengeli. Define tadı alıyorum. Benim tabağım da olabilir diye düşünüyorum. Ama Ülker Bey'in de olabilir diye düşünüyorum ama benim tabağım değil zannetmiyorum.
0: Puanınız gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Açalım. Buyurun gelsin yorumlar.
1: Karnım ağır, biraz çiğ. Sossuz. Benim yemeğim olabilir. Benim yemeğim diyorum. Güzeldi. Pirinci de güzel pişmişti.
0: Puanınız gelsin.
1: Beş.
0: Beş.

0: açalım.
1: Yediğim tabakların içinde en kötüsü bu diyebilirim.
0: Neden?
1: Az çok kimin yaptığını çok iyi biliyorum.
0: Kimin sence?
1: Yansın Karadeniz Fikri'nin.
0: Puanınız gelsin.
1: Tabii ki kocaman bir sıfır.

0: Açalım. Buyurun yorumlar gelsin.
1: Tamamen tatsız, tutsuz, hiçbir baharat yok. Karnabaharda hiçbir şey yok. Tavuk çok yavan. Yani hani o pilavla pişmiş gibi değil sanki. Baharatlardan ayrı bir pişmiş gibi. Beğenmedim.
0: Kimin olabilir?
1: Ülker Bey'in olabilir. Damla'nın da olabilir. Çünkü çenesi çalıştığı kadar eli çalışmadı.
0: Nasıl?
1: Çenesi çalıştığı kadar diyorum, eli çalışmadığı için.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Evet, artık gözlüğümüzü çıkartabiliriz.
1: Hiçbir şey görmüyorum.
0: Evet, buyurun sizi yerinize alalım.
2: Gerçekten çok iyi oynuyorsun. O kadar.
1: Yes be! Budur, budur, budur.
3: Yani gerçekten senin tadın yok yani. Şu güzel yemeğe, şu...
1: Güzel yemek mi?
3: Sıfır puan veriyorsun.
1: Ya sırf ağzıma girdiği an karnabaharın yanık olduğunu... Yani çuk diye evet. Şuraya dedim ki...
3: Onun için sizin de tadım mı şeyiniz yok. Tadım alma...
1: Tadım böyle yapılır. Benim gibi. Yani.
3: Yansın sıfır puanlar. Espri amaçla. Yansın sıfır puanlar.
1: Şefim, hadi bakalım. Taktik yapan kendileri.
4: Bahar kesinlikle strateji yapıyor. Kendi yemeğini de öyle buldu. Ve bundan sonra Bahar'ı daha iyi gözlemleyeceğim.
1: Puan alamadığı için Çamurat izi kalsın yolundan devam ediyor.
0: Ülker sen alalım.

0: Ülker, hazır mısın?
1: Hazırım şef.
0: Ülker'cim, ellerini görebilir miyim bir? Evet. Göster.
1: Şefim, bıçaklar çok keskin. Nazara geldik galiba.
0: Kimin nazarına geldin?
1: Yani burada bulunan o üç yarışmacı gözleriyle yedi gibi geliyor bana.
0: En çok kimin nazarına geldin?
1: Büyük ihtimal Bahar'ındır.
0: Öyle mi?
1: Kesinlikle.
0: Hazırsan ilk tadıma başlayacağım.
1: Hazırım şef.
0: Açalım.

0: Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim, tavuk az pişmiş ve tadını çok fazla alamadım bunun. Biraz kuru olmuş. Baharatları uygun geldi damağıma. Zerdeçal biraz sanki ağır bastı diye hissettim.

0: Kimin olabilir?
1: Bu yemek benim.
0: Bir daha söyle.
1: Bu benim yemeğim.
0: Duymadım.
1: Bu benim yemeğim şefim.
0: Gelsin puanlar.
1: Beş.
0: Beş.

0: Açalım. Ülker, bekleyecek miyiz daha? Yemedin hala.
1: Bitti şefim. Çünkü...
0: Buyurun.
1: Bunun sebebi galiba dişçiye gideceğim bundan sonra. Dişlerim ağrıdı bunları çiğnerken. Hiç pişmemiş. Özellikle karnabahar çok çiğ kalmış. Ama şu an ikilemde kaldım. Çünkü ben karnabaharı sanki yetiştiremedim diye hatırlıyorum.
0: Sence kimin olabilir bu yemek?
1: Bu tabak benim ya. Evet, bu yemek benim yemeğim. Şefim... Vazgeçtim. Sıfır.
0: Sıfır.
1: Evet.

0: açalım. Bugün tavuk büryan yaptık. Nasıl buldun tavuk büryanı?
1: Çok çok sulu olmuş bu. Pilavı özellikle. Bir pilav tadı şeyi olarak gelmedi bana. Ağır bir şekilde baharat hissiyatı verdi damakta. Beğenmedim tabağı.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak Damla Hanım'ın.
0: Puanın gelsin.
1: Tabii ki de kocaman sıfır.
0: Sıfır.

0: Açalım. Evet. Nasıl bulduk yemeği?
1: Bu yemek acımsı bir tat yarattı bende nedense. Çok farklı bir tadı geldi. Bu neyden kaynaklı? Zerdeçal mı acaba? Sanki pişmemiş gibi. Baharatı öz alırsın ya, o şekilde boğazıma yapıştı. Çok kötü.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Bahar Hanım'ın.
0: Bahar Hanım'ın?
1: Evet.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır. Peki, çıkartalım gözlüğümüzü.
1: Umarım bulmuşumdur.
0: Yerimize geçelim. Bak bakalım kime ne puan vermişsin?
2: Buldun kendi yemeğini.
3: Yani evet, teşekkür ederim.
4: Yansın tadın tabağı. Yani şöyle bir şey var Ülker Bey. Yani benim yemeğimi yediniz, gayet beğendiniz, gayet güzel dediniz. Ama sıfır verdiniz.
1: Ya bence olsun. Sen hiç konuşma. Senin yemeğin berbat ya. Ya
4: benim yemeğimi ilk önce güzel dediniz ama.
1: İkinci.
4: Yani 5 puan verecektiniz, sonradan vazgeçtiniz.
2: İkinci yediğiniz Damla'nın.
1: Şefim 5 puanımı değiştirdim galiba.
0: Evet.
1: İkincide, değil mi?
2: Fikriye
4: evet. Evet, benim yemeğim. Tam horonum oynarken yarım kaldı. İnşallah diğer bölümde horonumu tepeceğim. Kendi yemeğimi de bulacağım.
0: Evet Fikri. Horonu orada... Devam etmeyelim. Horona burada devam edelim.
4: Evet.
0: Kendi yemeğini bulursan horon tepecek misin?
4: Evet, evet.
0: Buyur işte. O zaman gel bakalım.
4: Evet, yansın benim yemeğim diyerekten gelelim bakalım.
0: Senin motton mu bu yansın?
2: Zaten.
4: Evet, benim sloganım yansın.
0: Yansın.
4: Evet.
0: Bakalım tadımda da yanacak mıyız?
4: Evet,
0: takalım inşallah gözlüğümüzü. Evet Fikri, hazır mıyız?
4: Evet hazırız. Yansın ortalık, yansın Karadeniz, yansın benim yemeğim. Başlayalım.
0: Karadeniz yakma ya. Karadeniz ülkemizin en nadide illerinden.
4: Evet.
0: Rize. Değil mi?
4: Evet Rize. Rize'ye de buradan sevgiler, saygılar gönderelim.
0: Kendini kendi radyo programında zannettin galiba.
4: Evet.
0: Orada öyle söylüyor musun?
4: Evet, söylüyorum.
0: Ellerin niye titriyor?
4: Biraz heyecan yaptım galiba. Biraz böyle rahatlayalım. Evet, şu anda rahatım.
0: Açalım. Tavuk büryanı nasıl buldun Fikri?
4: Evet, bunun aslında lezzeti yerinde. Tuzu da, baharatlar da yerinde aslında. Bu yemek, şimdi biraz kararsız kaldım. Aslında gayet güzel, güzel. Yani ne bileyim şefim. Tadı, tuzu da yerinde. Güzel, güzel yemek yani ne bileyim.
0: Kimin olabilir?
4: Yani aslında bu yemek benim olabilir mi? Artık olabilir ya, benim olabilirim ya. Yansın olabilirler. Yansın bulmalar. Evet, bu yemek tadı da güzel dedik. Yani acaba... Neyse, tamam. Bu yemek benim ya.
0: Kesin.
4: Güzel görünüyor yani. Tadı tuzu yerinde ne bileyim. Güzel geldi bana lezzeti.
0: Gelsin puanlar.
4: Buna 4 mi versek, 5 mi versek? 5 verelim buna.

0: Açalım. Karadeniz gibi açalım. Evet. Buyurun.
1: Ya çok güzel ya. Bu da lezzetli aslında da. Dördümüzde çok lezzetli yemekler yaptık herhalde. Ne bileyim, bana biraz öyle geliyor. Bunun biraz tuzu eksik gibime geldi. Aslında bu da benim yemeğim olabilir aslında. Bu benim yemeğim olursa buna 5 değil de daha düşük verme ihtimalim var tabii.
0: Kendi yemeğine.
1: Evet. Yani evet. Bu da olabilir benim yemeğim yani şu anda.
0: İnsan kendi yemeğine düşük puan verir mi?
1: Ya şimdi az önceki yemeğe 5 verdim ya, buna da yüksek, bu da benim yemeğim olabilir, buna da yüksek düşünüyorum ama. Ya bu yemek ya bağır anamın olabilir.

0: olabilir diye düşünüyorum. Yani buna yüksek puan değil de buna 2 verelim.
1: 2?
0: Verelim.
1: Bahar Hanım'a 2 verdin.

0: Açalım. Evet Fikri Bey, hazırsanız.
1: Ya çok güzel ya, hepsinin tadları ne bileyim çok güzel geliyor bana ama.
0: Hepsine çok güzel diyorsun. Strateji mi geliştiriyorsun?
1: Ya hayır ya, tadları güzel ya. Yani tadları fena değil yemeklerin de. Yani nasıl yapacağız? Buna da
0: kimin olabilir?
1: Yani bu benim yemeğim olur mu? Ülker Bey'in olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Benim yemeğim olur mu acaba? Ya buna da bir verelim.

0: Evet, açalım. Evet, son tadım tavuk büryan. Nasıl buldunuz?
1: Öf, bu da bunu karnabaharları pişmemiş bir yer. Yansun karnabaharlar diyelim. Evet, karnabaharlar pişmemiş. Evet, öyle geliyor bana. Tuzsuz, tuz da yok bunda. Karnabaharları pişmemiş ya. Benim karnabaharlarım pişmişti biraz. Bayağı pişmiştiler. Bu benim yemeğim değil herhalde zannedersem. Buna da Damla Hanım'ın olabilir bu yemek.
0: Kaç puan veriyorsun?
1: Ya buna da 0 puan verelim.
0: Öyle mi?
1: Artık 0 puan verelim buna.
0: Çıkartalım gözlüğümüzü. Kendi yemeğini buldun mu?
1: İnşallah bulmuşum.
0: Kendi yemeğini bulacaksın, horon tepeceksin.
1: Evet, inşallah.
0: Gözlüğümüzü koyalım.
1: İnşallah bulmuşumdur. Şöyle bir kendime geleyim. Evet.
0: Yerine geçelim. Bak bakalım.
2: Bravo. Tebrik Bravo. Ediyorum yemeğimi bulduğun için.
3: Bravo. Ben teperim onun yerini horon.
1: Ya ben kaçıncı sırada şefim tadımımı yaptım? Benim yemeğim kaçıncı sıradaydı?
0: Son.
1: En son mu?
2: Sağlık. Yaktın karnabaharlara.
1: Ama karnabaharlar benim pişmişti ya.
3: Pişmemiş.
2: Sonradan değişti kendi yemeğini.
0: İlk 3 yemeği beğendin ve herkese puan verdin. Kendine geldin 0 puan verdin.
2: Ne yaptığını bilmiyormuş.
3: Ne güzel 5 veriyordun bana.
1: Ya ben karnabaharlardan yola çıktım. Ne bileyim karnabaharlarım benim biraz pişmiş gelmişti. Herhalde ağzıma tıh bir karnabahar geldi. Ne yapalım ya, yansın karnabaharlar ya. Hornumu bir türlü güzel oynayamadım. İnşallah bundan sonra hornumu güzel bir şekilde oynayacağım.
0: Şimdi tadım sırası bende. Bakalım biz kimine puan vereceğiz. Benim yemeğim. Hiçbir tat yok. Güzel olan tek bir şey var. Benim istediğim hafif sulu bir pilav. Bir dahaki böyle yemek pişirdiğinde sana testere vereceğim. Tarladan toplamışsın, içine bütün koymuşsun. Bir dişçi sponsoru bulursun herhalde bana.
4: Teknik bir sürü hata.
2: Daha durun ya.

0: gün, merak etmeyin.
1: Defne yaprağın küçük bir parçası ağzımıza gelse kabuk mu yiyeceğiz? Bu bildiğin Çorum leblebisi gibi dökülüyor.
0: Az laf çok işlemli ana. Dur bakalım. Aslında istenilen ölçüde koymuştum şefim suyumu da.
1: Sana puanım 0. Benim yemeğim. Evet, Rafet Şef'in tadımına hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: Heyecan var mı?
0: Evet.
2: Fazlasıyla.
1: Hadi bakalım. Ülker, ilk senle başlamak istiyorum.
2: Afiyet olsun şefim.

0: Öyle bakmayın şefim ya.
1: Sizin evde tuz yok mu ya? Evet, tuzsuz beslenmeye alışmışsınız. Tuz iyi bir şey değil. Tuz hayatımızda zararlı bir madde. Ancak bir yemeğin içerisinde olması gereken bütün lezzeti çok az bir şey, tuz veya limon, ön plana çıkar. Yemekte sıfır tuz. Tuz olmadığı için ne zerdeçal, ne kişniş, ne defne, hiçbir tat yok. Güzel olan tek bir şey var. Muhteşem bir karnabahar var. Ama ben karnabaharı garnitür olarak yanına ilave ettim. Benim istediğim hafif sulu bir pilav, iyi pişmiş bir tavuk. Ve bütün lezzetler eşleşmesi lazımdı. Baharatlar var ama hepsi birbirinin üzerinde, kule gibi. Tuz olsaydı ayrışacaktı o. Tuz olmadığı için sana vereceğim puan 2. Gelelim yansın Karadeniz'in dağları mı diyorsun, ne diyorsun?
2: Yansın Karadeniz, yansın ortalık diyoruz.
1: Yok Karadeniz, ülkemizin hiçbiri yanmasın ya. Evet.
2: Espri amaçlı, espri amaçlı.
1: Doğal kalsın.
2: Evet.
1: Ne yiyeceğiz burada?
2: Tavuk büryen şefi. Çok lezzetli bir tavuk büryen.
1: Ne?
2: Afiyet olsun. Tavuk büryen.
1: Büryan.
2: Büryan, evet.
1: Bunları ne yapacağız? Tarladan toplamışın, içine bütün bütün koymuşsun.
2: Evet ya, ilk gün...
1: Boğazıma takılır, boğar bu beni.
2: Evet, doğrudur şefim, haklısınız. Onları ince ince doğramam lazım. Panik yaptım.
1: Evet.
2: İnşallah ikinci bölümde daha güzel geleceğim.
1: Bademleri ne yapacağız?
2: Bademleri de güzel dövdüm ama... iyi dövememişim.
1: Sesi duyuyorsun değil mi?
2: Nasıl şefim?
1: Bademlerin sesini duyuyorsun değil mi?
2: Evet. Yani sebzelerin doğrama şekilleri biraz büyük olabilir şefim ama lezzeti fena değil zannedersem yani.
1: Sen de tuz koymamışsın ya.
2: Evet, zannedersem doğrudur. Tuzu unuttuk şefim, o da var.
1: Sesi duy.
2: Evet, tavuklarda...
1: Yok, tavuk değil bu, karnabahar.
2: Karnabahar, evet.
1: Çi.
2: Yani benim karnabaharlarım şefim biraz birazı çok pişmişti, birazı da tığ kalmış. Tam
1: bir tane daha bakalım. Pişmiş mi? Deneyelim.
2: İti evet.
1: Çi.
2: Şefim hiç mi pişmiş karnabahar yok orada?
1: Karnabaharın bir tanesi çiğ, biri pişmiş olmaması lazım.
2: Evet, hepsini.
1: Eşit bir şekilde evet, hepsinin pişmesi
2: haklısınız,
1: lazım.
2: Haklısınız şefim.
1: Karadeniz'de testere çok biliyorsun.
2: Evet.
1: Bol, odunculuk bol.
2: Evet, doğrudur.
1: Bir dahaki böyle yemek pişirdiğinde sana testere vereceğim. Testereyle gel. Tavuklar pişti mi?
2: Tavuklar yani...
1: Tavuklar gıdaklamaya başladı burada. Bak. Tavuk pişmiş ya. Vallahi pişmiş.

0: Yansun tavuklar diyelim.
1: Şefin dişi kırıldı. Sen Yansun diyorsun hala.
2: Bir dişçi sponsoru bulursun herhalde.
0: Tavuklar nasıl şefim?
2: Yani... Gıdaklayacak böyle. Uçacak neredeyse tavuklar.
0: Evet.
2: Tavukların çiğ.
0: Tavuklarım da çiğ. Yani şöyle söyleyeyim şefim. Tabağımda iyi bir şey var mı acaba? Yani öyle söyleyelim. Yani ne yapalım?
2: Yani tabağında iyi bir şey var mı?
0: Yani hiç olmazsa 0 puan almayalım. Yani...
2: Tabağında tek iyi olan bir şey var, pirinçler pişmiş.
0: Ya o da güzel bir şey şefim. Ne yapalım? O da güzel bir şey. Yansun pirinçler diyelim, ne yapalım? Yansun pirinçler. Olsun.
2: Sana puanım. Maalesef. Karadeniz'in hatırına bir de senden bir puan kıracağım biliyorsun.
0: Evet, doğrudur.
2: Bir de bir puan gitmişti zaten senin. Sana puanım. Sana normalde Karadeniz'in hatırına bir puan verecektim. Bir de yemeği de yetiştiremedin. Yemek tavukçı, gıdaklıyor böyle, uçacak neredeyse.
0: Yani...
2: Karnabahar çiğ, yemek yetişmedi.
0: Yani bir pirinçle idare edebilir miyiz şefim?
2: Yok, idare edemeyiz. Bir de burada taze soğanlar falan bütün özentisiz yemek. Evet. Karadeniz'in hatırına, ilk günün hatırına...
0: Evet şef.
2: Sana puanım. 1.
0: Sağ olun şefim. Afiyet olsun.
2: Geçelim Bahar Hanım'a. Bahar Hanım, taze soğanlar nerede?
3: Pilavın...
2: Bahçeye yetişemediniz koparmaya galiba.
3: Yok şefim, ben pilavın içine koydum.
2: İçine.
3: Maalesef.
2: Kişnişleri...
3: Havanda dönmedim.
2: Pirinç pilavı yerine kişniş pilavı yedim. Yani pirinçten çok kişniş geldi aynı ağzıma. Bolca kişniş dövülmemiş ve uyardım seni. Keşke orada bir kaşıkla şöyle üstünden alsaydım.
3: Denedim ama salçaya çok yapışmıştı.
4: Teknik bir sürü hata.
3: Sizin tabağınızı da göreceğiz Damla Hanım. Daha durun ya, ilk gün, merak etmeyin.
2: Önünüzde tuz karabiber var, hiçbiriniz yemeğinize tuz karabiber koymamış. Hiçbiriniz.
3: Şefim... Ben tuz çok değil aslında, hiç kullanmıyorum, hiç.
2: Senin güzel yemek yaptığını düşünmüştüm ben aslında. En temiz, en doğru, en hijyenik çalışan sen diye düşünmüştüm ki hala öyle düşünüyorum. Ama yemeğinde biz burada en önemli şey... Yemeğin lezzeti. Ufak tefek hatalar olabilir, hepinizde oldu. Görmezden geldim. Ama tat, balans,
3: sus, evet.
2: Denge, baharat. Evet Bahar, sana puanım. Bir.
3: Teşekkür ederim. Bugün şeften düşük puan aldım ama yarın ne yapıp ne edip yüksek puan alacağıma çok eminim.
2: Yanlış bir strateji geliştirilmiş bir yemek. Değil mi?
4: Şefim çok yanmadı. Son anda kurtardım yemeğimi.
2: Nasıl?
4: Son anda yemeğimi kurtardım.
2: Kurtardın.
4: Ve...
2: Bu yemeği böyle martılar, güvercinler, kuşlar... Onlara çok güzel böyle evin önünde bulgur falan atıyorlar böyle, hepsi uçuşuyor böyle. Tam onların yiyeceği bir yemek. Ben ne dedim? Hafif sulu olacak, kuru olmayacak, hafif lapa olacak ve sulu olacak. Bu bildiğin Çorum leblebisi gibi dökülüyor. Çiğ bu ya. Pirinçler çiğ.
3: Laf çok işte bakalım.
2: Anlamadığım burada tavuk pişip de pirincin çiğ kalması enteresan.
4: Aslında istenilen ölçüde koymuştum. Şefim suyumu da.
2: Nasıl?
4: Suyumu da istenilen ölçüde koymuştum pirince. Çok mu kaynattım acaba diyeceğim. Suyu
2: bilmem.
4: Çekti.
2: Kadına bir daha baktırabilirim istiyorsan.
4: Yok yok.
2: Pirinçlerin çiğ. Karnabahar çiğ. Gel. Aç aç. Pişmiş mi karnabahar kökleri?
4: Hayır pişmemiş şefim.
2: Teşekkür ederim. Sana puanım. Maalesef. Sıfır. Niye sıfır? Tadı, tuzu, osu, busu, ıvırı, zıvırı değil.
4: Şeften sıfır puan aldım ama bu beni asla hayal kırıklığına itmedi. Aksine daha bir hırslı oldum şu anda.
2: Yemeğin odak noktası neydi? Pilav. Evet. Tuz. Olmayabilir. Unutmuş olabilir. Baharat, lezzet. Bunlar unutulabilir. Baskın olmayabilir. Ama bir puan, iki puan alır. Ama yemeğin odak noktası...
4: Pirinç.
2: Pilav. Pilav çiğse veya tavuk çiğse... O yemeğin istediğin kadar güzel yemek yap. Daha önceki programlardan mesela... Odak noktamız bizim ciğerdi. Yanmış taş gibi bir ciğer. Sıfır. Pirinçler çiğ. Karnabaharı yedirdim çiğ. Puan maalesef sıfır. Şimdi gelelim. Totalde bugün almış olduğunuz haftanın ilk günü ve ilk puanlar gelsin. Ülker.
5: Evet.
2: İlk senle başlayacağım. Toplamda ilk gün almış olduğum puan 4. Fikricim toplamda almış olduğum puan 6. Evet Bahar, senle devam etmek istiyorum.
4: Evet şefim.
2: İlk gün toplamda almış olduğum puan 11. Damla, toplamda almış olduğum puan 11 ve Bahar'la birlikte Damla da ikisi eşit bir şekilde 11-11 puandalar. Bakalım yarın bu puanlar artabilir, çıkabilir.
3: Damla Hanım'la şu anda aynı puandayız. Liderliği paylaşıyoruz. Ama yarın öyle bir fark atacağım ki uçurumlar olacak Damla ile aramızda.
4: Yarın Bahar bana asla fark atamaz. Ben kimin ne olduğunu bugün çok iyi anladım. Herkese de ona göre puanlama yapacağım yarın.

0: Hocam neredeyiz?
1: Bergama.
0: Bergama. Yani söylenecek o kadar çok şey var ki tam da böyle ufukta görünüyor böyle. Bergama mı dediniz?
1: Evet, burası Bergama. Bence sen Pergamon'dan bahsediyorsan arkada.
0: Ah evet, güzel. Evet. Pergamon antik kentindeyiz. Tepede orada bir köy var uzakta. Orada bir antik kent var uzakta.
1: Oradan başlayalım.
0: Oradan başlayalım.
1: Yani buradan bayağı yolumuz olacak.
0: Evet,
1: o zaman.
0: Bayağı yolumuz olacak.
1: Çünkü dünyanın... buradan tiyatro görünüyor. Sonra tapınağı görüyoruz. Trajan Tapınağı'nı, oraları bir yakından görmek, içine girmek fena olmayabilir.
0: O kadar fazla özelliği olan bir antik kent ki, dik yamaça kurulmuş dünyanın en dik tiyatrosu. Bir aşk uğruna buradan kaçırılan bir kütüphane.
1: Doğru, burası...
0: Bir aşk uğruna değil mi?
1: Evet.
0: Başka, buradan ta Almanya'ya, Berlin Müzesi'ne kaçırılan Pergamon.
1: O ne uğruna? Ona bakmak lazım.
0: Ona bakmak lazım. Yol uzun.
1: İstersen gidelim.
0: Gidelim.

0: aslında hani antik kentler kurulurken işte kuruluş amaçlarından bir tanesi tüm civarı ve tepeyi gözlemek. Aynı zamanda işte yöneten kısmının yukarıda kralların ve onlara hizmet eden insanların aşağıda olması gerekiyor. Şu anda biz hem tapınaklar bölgesinin olduğu yerdeyiz hem de kralların evlerini konumlandırdığı mevkideyiz.
1: Evet, ama bir şey söyleyeyim arada. Bütün baktığımız zaman antik kentlerin de böyle bir tepe üzerinde konumlandığı falan hani çok genellenemez aslında.
0: Evet, evet.
1: Çünkü liman kentlerini unutmayalım.
0: Tabii.
1: İonya ve Aeolia kentlerine baktığımız zaman çoğunlukla liman kenti yani bunlar.
0: Evet, evet.
1: Ve biliyorsun denizcilik çok gelişmiş, ticaret, bunların kolonileri vesaire.
0: Hemen fakat, bir şey söylemek istiyorum
1: tabii
0: hocam.
1: Tabii böyle kentler de var.
0: Zaten Pergamon için söylenen şey Batı Anadolu'da Helenlerin başkenti.
1: Evet. Ama ona da bir şey söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Başkentler çoğu zaman hep el değiştirebilir. Yani Efesus'un öne çıktığı, Pergamon'un öne çıktığı vesaire böyle dönemler var. Ama burası da tabii çok uzun zaman çok büyük bir hakimiyet kurmuş.
0: Özellikle İskender'den sonra.
1: Evet, tabii. Bir Attalos hanedanlığı saltanatı var burada.
0: Evet.
1: Kentin başından sonuna kadar. Aslında kentin hikayesini daha sonra anlatırız ama karmaşık bir hikayeyle, bir aile hikayesiyle ve bir para meselesiyle
0: para
1: başlıyor.
0: Meselesi.
1: Ve sonra Attalos hanedanlığı boyunca da sürüyor.
0: Ve gelişim gösteriyor. Özellikle çok, Roma çok. Hakimiyetinde böyle şehir hani gelişebileceği en zirve noktaya kadar geliyor.
1: Tabii onun yanı sıra sanatı, işte felsefecileri, zengin olan kentler onları çeker.
0: Doğru
1: ve renklenir hayat.
0: Doğru
1: o zaman. Bir de mesela ya biraz önce gene sen konuşurken aklıma geldi. Bir de şimdi içeride olan antik kentleri görüyoruz.
0: Evet.
1: Tam deniz kenarında olmayan. Fakat hani Efes'te mesela öyledir. Doluyor deniz. Biz
0: evet.
1: Şimdi içeride görüyoruz ama aslında onlar...
0: Şimdi 9 kilometre içeride ama dönemde tam liman kenti oluyor yani.
1: Ama her bir kentinde gene bir tepe noktası var, akropolü
0: evet.
1: Var yani.
0: Kralların ve yöneten kısmın konumlandığı.
1: Ve kutsal alanın olduğu yer.
0: Burada onu en belirgin şekilde görüyoruz değil mi hocam? İşte kutsal Athena tapınağının zemini.
1: Evet, sunağı. Kutsal alanın terasa kadar gelmesi
0: terasa
1: kutsal
0: kadar
1: yapıların.
0: Geliyor.
1: Yanında
0: ardında
1: da
0: kralların
1: krallar bulunuyor. Oralara da
0: hemen
1: gidiyoruz şimdi.
0: Sol tarafında o yamaca oturtulmuş dünyanın en
1: tiyatro.
0: Dik tiyatrosu var. Orada da Dionysos'a bir gönderme
1: onları
0: atıfta
1: da
0: bulunacağız.
1: Görelim, orada anlatacağız.
0: Evet,
1: bunlar
0: evet,
1: keyifli konular.
0: Evet.
1: Atlatabiliyor. Bir de özellikle Roma dönemi tiyatroları sadece artık yani antik dönemde ya da işte Helenistik döneme sarkmış haliyle sadece işte tragedya ya da işte tiyatrolar filan değil. Artık hepimiz biliyoruz ki gladyatör dövüşleri, hayvan dövüşleri.
0: Amaçları farklılaşıyor.
1: Sonra her türlü iyi ya da kötü işte komedi gösterileri, spor müsabakaları hatta. Mesela Laodikea'dan ben su sporlarının bile yapıldığını hatırlıyorum şeyde tiyatroda. Sürekli bir faaliyet var orada. İşte
0: evet.
1: Asıl kamusal alan, halkın eğlenceyle olan ilişkisi daha çok tiyatrolarda tabii gerçekleşiyor. O yüzden hep işliyor mekanlar senin dediğin gibi.
0: Evet, evet.
1: Olanlar.
0: Evet.

0: Hocam eğer müsaade ederseniz mesleğim gereği bu tiyatroyu ben anlatmak istiyorum.
1: Tiyatrocusun.
0: Peki, teşekkürler. Günümüzde var olan, günümüze kadar gelen tiyatro Roma döneminde inşa edilmiş. Biliyorsunuz erken Helenistik dönemde Batı Anadolu'nun Helenistik dönemdeki başkenti oluyor Pergamon. Ama bu günümüze Roma'dan geliyor.
1: Gördüğümüz Roma,
0: evet.
1: Yani.
0: En önemli özelliği dünyanın en dik tiyatrosu.
1: Gerçekten öyle.
0: Çünkü Pergamon kendisine, kentinin batısına konumlanmış ve çok dik bir yamaç üzerindeyiz. Ayrıca Batı Anadolu'daki kentler içerisinde en çok oturma sırasına sahip tiyatro.
1: 80 olduğu söyleniyor.
0: Evet, doğru. Yazılı kaynaklarda öyle olduğu söyleniliyor. İnanılmaz güzel bir akustiği var. Aşağıdaki insan mırıl mırıl söylense bile yamaca o kadar güzel geliyor ki ses. Bu tamamen o dönemde akustik sorunun çözüldüğünün göstergesi.
1: Tabii aşağıdan o sırada geçen otomobiller de yok.
0: Evet, o zamanlarda otomobil yok.
1: Caddenin kenarında değil burası.
0: En fazla atlama sesi olduğu düşünülebilir. Evet. Alman kazı ekibinin yapmış olduğu yazılı belgelerde sahnenin ahşap olduğu söyleniyor. Hemen sahnenin arkasında o ahşap sütunların portatif bir şekilde sahneye konumlandığını gösteren çukurlar da var.
1: Evet. Kare şeklinde bir takım çukurlar var orada.
0: Çukurlar var, portatif olduğunu
1: oraya
0: gösteriyor.
1: Demek ki ahşap direkler geçiyor, evet. Ve üzerine sahne kuruluyor.
0: Sahne kuruluyor.
1: Çok enteresan bir nedeni var ama onun portatif olmasının.
0: Çünkü tiyatronun batısında bir Dionysos tapınağı var.
1: Evet.
0: Milattan önce 2. yüzyılda konumlandığı söyleniyor. Dionysos tapınağının görseli, yani manzarası kapanmasın diye oyunlar oynandıktan sonra ahşap olan yerden çıkartılıyor
1: ve tapınağa tekrar, ne tuhaf bir duygu değil mi? Yani evet. Bize şu anda çok yabancı gelen bir şey.
0: Evet.
1: Yani bir tapınağın güzelliği her saniye görülsün ve hiçbir şey onu kapatmasın diye bunca külfeti göze alıyorlar, söküyorlar, takıyorlar, açıyorlar önüne yani, evet. Her defasında.
0: Bir pas atabilir miyim size?
1: Şimdi
0: Dionysos deyince aklınıza ne geliyor?
1: Kas, onu da söyleyeceğim. Zaten hemen herkes bilir bunu ama gene de bir hatırlatayım. Daha önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu tiyatro aslında senin söylediğin gibi bir Roma tiyatrosu halinde bize görünüyor.
0: Evet.
1: Ama bu tiyatronun aslında küçük bir halinin milattan önce 4. yüzyılda, 3. yüzyılda olduğu da yazılıyor.
0: Evet, erken Helenistik dönem.
1: Evet, Helenistik dönemde burası inşa edilirken Dionysos Tapınağı da bir kompleks halinde düşünülüyor. Yani tiyatro varsa Dionysos Tapınağı da var diye düşünülüyor. Bunun nedeni biraz önce söylediğin şey, sorduğun şey, Dionysos tabii ki tiyatrocuların tanrısı aslında. Evet. Dionysos tiyatrocuların tanrısı ve tiyatrocularda, özellikle Yunan kültüründe tiyatrocularda bizim anladığımız anlamda ya da senin gibi bir tiyatrocu değil. Yani özerk bir sanat ortaya koymuyorlar.
0: Evet.
1: Dini bir şey bunlar, işlevleri var.
0: Var oldukları, yaşamış oldukları dönemlerdeki
1: kültlerini ortaya koyuyorlar. Evet. Yani o toplumun kültünü ortaya koyuyorlar. Ayinler, tabii o ayinlerin içinde o tapınmaların içindeki faaliyetler bu tiyatro oyunları. Dolayısıyla tiyatroyla da Dionysos Tapınağı'nın bir kompleks halinde düşünülerek buraya inşa edilmesi hemen anlam kazanıyor.
0: Anlam kazanıyor, doğru. Bir de yine yazılı kaynaklarda Pergamon'a ait 5 tane tiyatro olduğu
1: öyle
0: söyleniyor.
1: Diyorlar.
0: Ama 2 tanesi günümüze kadar.
1: 2 tane
0: gelmiş.
1: Var.
0: Bir yukarıdaki, bir de aşağıdaki. Evet. Aşağıda da var bir tane. Hocam, şimdi bir tiyatrocuyum.
1: Bir de şey de var. Acaba onu mu söylüyorsun? Pardon, sözünü kestim
0: aşağıda.
1: Ama.
0: Aşağıda.
1: Asklepion'un tiyatrosu,
0: evet,
1: var.
0: Onu, evet, evet, onu söylüyorum. Tamam. O şimdi bir Gecekondu Mahallesi'nin içerisinde kalmış.
1: Hmm.
0: Hocam, tiyatrocu deyince böyle tiyatroculuk damarlarım kabardı ve böyle hani coştum. Acaba diyorum ki bu tiyatroda da kimse olmasa da tek başıma bir oyun mu böyle? Tek başıma bir tirat mı söylesem aşağı inip?
1: Buyurun.
0: Peki o zaman.
2: Dostlar, Romalılar, vatandaşlar, beni dinleyin. Ben buraya Sezar'ı övmeye değil, gömmeye geldim.

0: Hocam buralarda şeyler de var ha. Bunlar loca gibi.
1: Aslında bir şey söyleyeyim mi Özgür? Deniliyor ki metinlerde burası genellikle senin şimdi yaptığın gibi hitabetler, halka seslenmeler için kullanılıyordu.
0: Doğru.
1: Daha
0: doğru.
1: Az tiyatro oynanıyor burada yani.
0: Çok amaçlı.
1: Ve hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri de yok bu tiyatroda.
0: Doğru, doğru. Çünkü öyle bir alanı yok bunun. Hocam, düşünün ki burası böyle portatif bir sahne. İkinci tiradımız yine William Shakespeare'den geliyor hocam, Hamlet. Babasının hayaletini görüyor ve kendi başına kalıyor sahnede. Tek başına, kimse yok. Düşüncesi böyle bulanıyor bir anda kafa sesiyle birlikte. Var olmak mı, yok olmak mı? İşte bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim yumruklarına, oklarına? Yoksa bela denizlerine karşı dur yeter deniz. Ölmek, uyumak sadece. Uyumakla rüya görebilir insan ama. Ama düşüncesinde başka başka yerlere gidebilir. İşte tiyatro böyle bir şey hocam. Hayatın aynası dedikleri bu.

0: Hocam, Dionysos tapınakları, yani en azından Pergamon için konuşuyoruz, ne zaman önemini kazanıyor, ne zaman tarih sahnesinden siliniyor?
1: Dionysos tapınakları tabii yani Hristiyanlıkla birlikte aslında, mesela Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa verdiği önem arttıkça, paganlara bakışı kötüleştikçe tabii ki Dionysos'la birlikte diğer tapınaklar da önemini kaybetmeye başlıyor. Ama bir şey var, orası enteresan. Mesela pagan kültürü Hristiyanlık karşısında gerilemesine rağmen en ömrünü uzun tutan Dionysos kültü olmuştur.
0: Çünkü tiyatro ile ilişiğinden dolayı.
1: Vallahi bilemiyorum. Yani insanlar onu çok fazla terk etmediler. Ve o Hristiyanlığın en baskıcı dönemlerinde bile Dionysos kültünün devam ettiğini biz biliyoruz. Nereden? Hala yapılan resimlerden ya da işte Roma dönemindeki
0: ritüellerden,
1: mozaiklerden hala devam ettiriyorlar onu.
0: Evet. Burası en parlak dönemini şimdi Roma ile birlikte kazanıyor değil mi?
1: Evet, yani şimdi burası Attalos hanedanının kenti aslında. Yani işte milattan önce 3. yüzyılda başlasa ve şeye kadar, Bizans'a kadar gelecek.
0: 1300'e kadar. Zaten bu Dionysos Tapınağı'nın tarih sahnesinden silinmesi de 1300'lü yıllara dek anlıyor.
1: Evet,
0: yani Bizans'la birlikte son buluyor.
1: Milattan önce 2'de yapılıyor bu Dionysos. Yani 2. Ermenes zamanında yapılıyor. Fakat milattan sonra 2'de Trajan Tapınağı yukarıya yapıldığı andan itibaren burasının önemi
0: işlevselliğini
1: kalmamaya başlıyor.
0: Peki, evet, daha mütevazı bir
1: 13.
0: çapta.
1: 13. yüzyılda da dediğin gibi artık Bizans'la birlikte burası yakılıp yıkılıyor.
0: Bir yani pagan olduğu ilan ediliyor.
1: Ya da işte buradaki malzemeler başka şeylere, tapınaklara, kiliselere falan gidiyor.
0: Manzarası da çok şıkmış.
1: Evet, yani sahnenin yanındayız şu anda. Yani tiyatro bu tarafta kaldı, setler ve şu anda biz sahnenin hizasındayız. Tabii sahnenin arkası da bu manzaraya baktığına göre böyle.

0: Nasılsın?
1: O kadar dik yapmışlar ki hakikaten dünyanın en dik tiyatrosu yani.
2: Bu tiyatro hakkında bir şey söylemek istiyorum.
1: Kötü bir şey mi söyleyeceksiniz?
2: Biraz. Şimdi hakikaten bu metinlere baktığın zaman bu tiyatronun aşağıdan iki girişinin olduğu söyleniyor.
1: Evet.
2: Fakat böyle bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü insanlar aşağıdan giriyorlarsa bu kadar yükseğe çıkmaları ve buradan tekrar tiyatroyu boşaltmaları mümkün değil. Demek ki buralardan da bir giriş çıkış yolları olması gerekiyor ki bu iş hallolsun, herkes bizim halimize düşmesin. Zaten bir şey daha söyleyeyim. Anadolu'da Antik Tiyatrolar diye bir kitap var, bilirsin.
1: Yaşar Yılmaz'ın
2: kitabı. Onda da böyle bir kuşkusu vardır. Mutlaka der bir yerlerden başka bir giriş çıkışında olması gerekir.
1: Yani çok mantıklı bir şekilde şuraya çıkana kadar
2: o da
1: öldük yani.
2: O durumumuza maruz kaldı herhalde. Evet. O yüzden yazdı böyle bir şey.
1: Hocam arkada çok güzel bir şekilde Trianos Tapınağı görünüyor.
2: Trianos Tapınağı ya da Trajan Tapınağı böyle söyleyebiliriz.
1: Pergamon denilince akla gelen en güzel görsellerden biridir. Değil o mi? Üçgen alındı.
2: Beyaz mermer olması bir kere.
1: Harika.
2: Ve orası da temizlendi. Uzaktan da çok güzel.
1: Çok da iyi çalışmış arkeolojik kazı ekibi.
2: Bu tapınak yapılırken ön tarafında yeterli alan yok. Evet. Ve o terası uzatıyorlar.
1: Evet.
2: Yani işte o gördüğümüz
1: ki düz alan bir şey kazanabilmek için.

0: Pergamon yükseklerdeki tepe. Şu anda neredeyse
1: anladım
0: böyle.
1: O.
0: Öyle evet, mi? Evet. Yani o sebepten dolayı Pergamon demişler. Ama şu anda gerçekten neredeyse böyle elimizi uzatınca bulutlara ve güneşe değecekmiş hissiyatını veriyor. Tepenin de en yüksekteyiz, en yükseğindeyiz. Trian Tapınağı. Yani Alman kazı ekibi gerçekten çok büyük bir iş başarmış burada.
1: Gerçekten öyle ve tabii geçerken baktık buraya gelirken yol kenarlarında hep bu tapınağın da parçaları var.
0: Mimari yapı elemanlarının tamamını gördük neredeyse.
1: Evet, yazıtlar var, o elemanlar var, sütunlar yolun kenarında. İşte onlar yerini bulduğunca yavaş yavaş tamamlanmaya çalışılacak mümkün olduğunca tabii.
0: Hikaye şu hocam şimdi Trajan Tapınağı'yla adını ilk Trajan'la birlikte alıyor. Aslında Hadrian döneminde tamamlanıyor. Ve ilk kez bir Roma İmparatorluğu'nda imparator adına bir tapınak yapılıyor. Evet. Bunun aslında sosyolojik bir açılımı da var. Yani insanlar, halk ve imparator bir anlamda özdeşleşmiş oluyor. Ya da bir anlamda halk bu büyük şeyi, bağlılığı imparator adına tapınak yaparak o şükranlarının belirtisi
1: Bergamon'a
0: olarak sunuyor.
1: Galiba ilk hani tanrılaştırdığı imparator,
0: Roma İmparatoru
1: Trajan. Onun da işte adına yapılan bu tapınak milattan sonra 1. yüzyılın sonunda başlıyor.
0: Evet. Tamamlanamıyor galiba.
1: Evet, Trajan döneminde tamamlanamıyor. Sonra gelen Hadrianus tabii onun döneminde tamamlanıyor. Bir tanrılık da ona

0: bir tanıtı ona veriliyor. Evet. Ve halk tarafından sunulan bir şükran gibi.
1: Burada yalnız evet bir sosyolojik tarafı var, bir psikolojik tarafı var ne dersek diyelim ama galiba asıl siyasi bir tarafı var.
0: Doğru.
1: Yani bu kentin Roma İmparatorluğu'na bağlılığının göstergesi bir parça işte siyasi bir yakınlık kurma isteği.
0: Evet.
1: Ne bekleniyor onu tabii işte o uzun hikaye onu daha sonra
0: şöyle yani
1: konuşabiliriz.
0: Buranın kentleştirilmesi anlamında yani antik bir kent oluşturulmasına bağlamış olabilirim. Yani şu anda aklıma o geliyor. Mesela büyük imparator biliyorsunuz Makedon İskender öldükten sonra bir takım varisleri var. Trakya kralı imparator Lysimakos burada hakkını şeyden yana kullanıyor. Almış olduğu büyük bir miktar 9000 şey var.
1: Bir para birimi var.
0: Bir para birimi
1: hatta
0: var.
1: Hatta deniyor ki bunu hesaplamak bugünkü ekonomistlerin filan işi
0: altından kalkamayacağı altından bir durum.
1: Evet öyle bir şey var.
0: Ona veriyor. O da gelip burada güzel bir şekilde hani sanat adına, kültür adına gerçekten çok güzel bir şekilde ona bağlılığını sürdürüyor.
1: Evet. O enteresan bir hikaye. Yani bu kentin enteresan hikayelerinden bir tanesi. Onu daha geniş zamanda konuşalım şimdi
0: tamam,
1: biraz sonra
0: tamam.
1: Burada. Fakat şöyle bir dolaşalım istersen. Yani mimarisine bir bakalım ne niyetle yapılmış,
0: havasını
1: nasıl bir mimari.
0: Havasını bir soluyalım değil mi? Gerçekten hani böyle çok feci haz veriyor.
1: Bakalım yani. Mesela buradaki sütunlar şimdi çok sık değil mi? Yani şey alışık olduğumuz aralıklardan daha sık.
0: Evet.
1: Sütunlar gördüğün gibi bir yere kadar yivli, gerisi düz.
0: Evet.
1: Deniliyor ki yüksekliği his olarak arttırmak için bunlar yapılmış.
0: Evet.
1: Çünkü bu yeteri kadar yüksek değil aslında bu tapınak. Hı hı. Neden? Şöyle yazılıyor, yer çok müsait değil.
0: Evet.
1: Yani hatta tiyatrodan kemerler şeklinde gördüğümüz bölüm sonradan ilave edilmiş.
0: Doğru.
1: Yani burayı bir parça daha olanaklı kılabilmek için işte gelenler, gidenler daha iyi gösterebilmek için vesaire. Sonra
0: teras elde ediyor değil mi bu düzlükle?
1: Teras elde ediyor. Ayrıca daha önce Trajan döneminde yapılan haliyle bu galeriler yok.
0: Stoa değil mi bunlar?
1: Bu galeriler yok ve galerilerin şeyi ilavesi işte o Hadrianus döneminde yapılıyor.
0: Tabii o zaman mimari ekipler de biraz şey oluyor. Nüfusun artmasıyla birlikte teknoloji biraz daha şey olmuş oluyor.
1: Onu bilemiyorum ama gel bak şimdi sana bir şey göstereceğim buradan. Bir de böyle bir şeyle karşılaşıyoruz şimdi. Sence kim bu?
0: Hadrianus.
1: Bilemedim bir hakkın daha var.
0: Tanrı mı? Kral.
1: Söylemem. Söyle bir şey.
0: Trajanus.
1: Zaten iki seçenek vardı. Fakat ikisi de değil.
0: İkisi de değil mi?
1: Evet değil. Çünkü bu heykel aslında burada değil. Bunun aslı Bergama Müzesi'nde ve bir zırhlı asker torsu. Bu, deniliyor ki bu buraya keyfi olarak yerleştirilmiştir. Yani hiçbir anlama gelmiyor.
0: Ama güzel bize de konu oldu yani. Siz de beni mat etmiş biliyorsunuz. Arkeoloji böyle bir şey.

0: Hocam 1883 ve 1885 tarihinde Karl Humann ve ekibi, Alman arkeolojik kazı ekibi buraya geliyor. Bölgede böyle bir antik kentten haberdarlar tabii. Fakat o dönemde mimari ekipmanları yani sütunlar falan kırılarak parçalanarak kireç taşı yaptığına evet. şahit oluyor. Ve Alman hükümetine bir dilekte bulunuyorlar. Yani biz burada akademik ve arkeolojik bir kazı çalışması yapmak
1: evet,
0: istiyoruz
1: diye. Evet, kent bu şekilde değil yani ortaya tabii, çıkmış değil.
0: Hiç böyle tamamen otluk. Tabii bunları da şeylerden, seyyahların yazmış olduğu yazılardan, seyahat

0: Namelerden ediniyoruz bu bilgileri.
1: Onunla birlikte Alexander Kautse diye de bir şey arkeologdan bahsedilir. Neyse devam edelim.
0: Osmanlı hükümeti bununla ilgili bir yazışma yapıyor Alman hükümetiyle ve burada bir kazı çalışması yapılmasına izin veriyor. Kazı çalışmasıyla birlikte Karl Humann buraya geliyor ve en tepeden kazmaya başlıyor. İlk kazdıkları bölge burası oluyor.
1: Evet.
0: Burada işte tapınakların sütunlarını ve biraz önce söylemiş olduğumuz heykelleri buluyor.
1: Tabii Akropol'den gidecek.
0: Akropol'den yürüyor. Sonrasında burada bir akademik çalışma ve böyle arkeolojik çalışmayla ilgili uzun yıllar boyunca hala da mesela Profesör Doktor Felix ve ekibi burada bu güzel arkeolojik çalışmaları devam ettiriyorlar.
1: Bu İyi arada, ki de Herrat'ı da ihmal etmeyelim. O da çok uzun yıllar burada çalıştı Rat ve ben onunla kısa bir sürede olsa İstanbul'da işte bu Alman Arkeoloji Derneği'nin şeyinde, dairesinde biraz tanışma fırsatı da bulmuştum. Bunu da bu arada hani duygusallığım çerçevesinde sana aktarayım.
0: Harika, harika. İyi ki de yani arkeolojik verilerle bugünkü mesela bu Hadrian Tapınağı o kadar görkemli duruyor ki yani günün her saatinde insanlar burayı ziyaret ettiklerinde farklı farklı böyle güneş ışınlarına göre tarihle iç içe böyle tarihe dokunabiliyorlar yani. Böyle hani akşama doğru çöktükçe bende bir duygusallık, böyle bir arkeolojiyle ilgili bir şey, bağ kurma hissi doğuyor.
1: Arkeologuman hakkında bir şey söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Evet, böyle bir şeyi var, çabası ya da işte böyle bir faaliyeti var diyelim. Fakat bazı metinler şöyle yazar onun hakkında. Bu Osmanlı'ya yol yapmak için geldi. Hı hı. Ve o yolları yaparken buradan bütün işte değerli parçaları da Almanya'ya kaçırdı. Tabii şimdi bir böyle yorumu var. Bir de şöyle, Berlin Müzeleri adına geldi. Ve burada gerçekten çok yararlı işler yaptı. Hatta gelir gelmez burada ayakta kalmış Pergamon'la ilgili ne varsa hepsini fotoğrafladı. Ve o fotoğraflar belgeledi. Sayesinde biz aslında bütün bir şehir olabileceğini burada gördük. Bir de böyle yorumlar vardır. Yani birbirine 180 derece zıt iki tane yorumdan bahsediyoruz.
0: Kişisel görüşümü ortaya koyayım mı?
1: Tabii. İlk parantez böyle içinde yapmış. Birini daha anmak istiyorum burada. Mesela bizi bu konularda çok besleyen, yayınlarıyla besleyen işte Sanat ve Arkeoloji yayınlarının Nezih Başgelen bunu yayınladı. Evet. Bunun fotoğraflarını yayınladı.
0: Evet, doğru.
1: Ve oradan da baktım ben. Gerçekten çok iyi bir şey çalışma yapılmış burada. Fotoğraflama yapılmış. Oradan da biraz biliyorum. Pardon,
0: doğru.
1: Sözünü kestim.
0: Yok yok, yani kişisel özgür olarak benim de fikrim iyi ki gelip çalışmışlar. İyi ki böyle bir kazı çalışması başlatmışlar. Bence de buradan kaçırıp götürmemişler ya. Osmanlı hükümetiyle sanki arada bir anlaşma yapılmış. Çünkü koskoca bir tapınak buradan kalkılıp da Berlin'deki Pergamon Müzesi'ne götürülemez
1: tabii,
0: herhalde.
1: Tabii tabii. Yani biraz biz şimdi...
0: Ortada bir ticari alışveriş olmuş.
1: Biz derken Türkiye olarak duygusal bakıyoruz işe. Yani mesela düşünsenize ne zaman arkeolojik etik ya da arkeoloji bilimi son derece geçerli bir hal aldı.
0: Osman Hamdi'den itibaren.
1: Yani 19. yüzyılın sonu. Bundan önce zaten böyle dünyada da böyle bir şey yok. Yani evet. Arkeoloji dediğiniz şey amatör arkeolog olarak anılıyor. Mesela Schliemann,
0: evet.
1: İşte Truva'da amatör arkeolog evet. olarak geçer. Ama aslında nedir? Hazineci.
0: Evet,
1: yani
0: definici.
1: Devlete gelir, evet hazine aramak, define aramak için gelir, müsaade ister. Onunla bir pazarlık yapar, müsaadesini alır, der ki şu kadarı sizin, şu kadarı benim.
0: Evet.
1: Ama bir sakıncası doğmuşsa, yani vaat ettiğinden daha azını belki devlete vermiştir.
0: Evet.
1: Ama devlet de bunları bilmektedir yani.
0: Evet, doğru.
1: Hiç zaten böyle durup dururken de son derece hırsızlama bir şey dışarıya kaçmadı.
0: Evet, bence de, bence de. Bu konuda
1: kaçanlar hariç.
0: Kaçanlar hariç.
1: Yani şey...
0: Definecilerin götürdükleri hariç.
1: Yani anlaşma dışında kaçırılanlar hariç.
0: Hayır.

0: Corent diye, Corent mesela. O daha süslü, daha işlemeli.
1: 18 metreye kadar yükseldiği yazılıyor bu sütunların. 10 metre, 18 metre arasında değişen. Burasının restorasyonu yapılırken ya da işte parçalar yavaş yavaş eklenmeye başlanırken tam üzerinde durduğumuz yerden başlanmış aslında. Çünkü çok elverişli bir yerdeyiz. Evet. Arkası buranın araziye dayanıyor.
0: Araziye dayanıyor yani ve sağlam, zirve noktasındayız.
1: Sağlam bir yere dayanmış. Depremlere çok dayanıklı olduğu söyleniyor. Ama tabii ortası için böyle söylemek mümkün değil. Hala mesela Bergama'ya çok uzaktan baktığında burası yine de aynı ihtişamıyla görülüyor yani. Kim
2: aynı bilir? Şekilde oradan buraya baktığında da görülüyor.
1: Evet.
2: Bir şey söyleyeceğim. Hani sohbetimizde Hereon demiştik ya.
1: Evet.
2: Hereon ne biliyor musunuz hocam? Aklıma geldi. Sagalassos'ta bir belgesel çekmiştik. Oradan aklıma geldi. İki saattir neydi düşünürken buldum. Akropollerde yani tepeye kurulan kentlerde Hereonlar zafer anıtı, zafer tagı olarak inşa ediliyor. Ve uzaktan bakıldığında kente, o kentin bir zaferler sonucunda oraya kurulduğunu gösteriyor. Yani Hereon zafer anıtı gibi.
1: Sanıyorum bunu biraz arkasına düşüyor.
2: Evet, daha
1: oraya
2: böyle.
1: Da daha sonra gideceğiz.
2: Evet. Tabii. Daha batıdayız şimdi. Antik tiyatronun hemen bir kat üstündeyiz.
1: Tam önümüzde tiyatro var. Evet. Aşağıya doğru muazzam bir eğim var. İniyor. Ve bunun önünde bir kere daha söyleyeyim. Tiyatroya bakan tarafında bu platformun altında kemerler var. O daha sonra yapılmış burayı genişletmek için.
2: Evet.
1: Ve de işte dediğim gibi hala uzaktan bakıldığında burası aynı İhtişamla görünüyor.
2: Ne söylesek az.

Düşünsenize bundan 2500 ya da 3000 yıl öncesine bir insanoğlu geliyor, bu tepenin üzerinde bir kent kurmaya çalışıyor. Kent büyüyor, genişliyor, nüfus çoğalıyor ve uygarlık haline geliyor. Savaşlar oluyor, doğal afetler oluyor. Çeşitli uygarlıklar inşa ediliyor üstüne ve zaman akıp geçiyor. Ama Pergamon tarih sahnesinden hiçbir şekilde silinmiyor. Hatta üstünde ne aşklar yaşanıyor, öyle aşklar yaşanıyor ki 2000 yazmalı büyük bir kütüphane buradan Antonius'tan ta Kleopatra'ya, Mısır'a kadar gidiyor. İnsanoğlu hep genişliyor. Şimdi ben Özgür Özgülgün olarak ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden bir tanesinin Pergamon'da Hadrian Tapınağı'nın önündeki bu düzlük diyor. Bakırçay'a geliyorsunuz, buradan bir bakıyorsunuz, hayatınızın geri kalan kısmını hakikaten boş ve anlamsız geçirdiğinin farkına varıyorsunuz. En iyisi bu güzel ve doyumsuz manzarayı seyretmek olur. Tarih, arkeoloji, Pergamonlular, uzun yıllar ve Bakırçay ve günümüzün Bergaması.

0: Selinos, yani bugünkü Bergama çayının üstüne konumlanmış.
1: Ha evet.
0: Yani yer yok, yapacak yer yok. Şehir aşağıya doğru gelişiyor.
1: Evet, kontrol edilmiş o akarsuda. Aha. Ve iki tane yan yana tünelin içine hapsedilmiş akarsu ve üstüne de bunlar geliyor.
0: Neden Kızıl Avlu denildiğini biliyor musunuz?
1: Kırmızıdan, tuğladan herhalde. Evet. Demek ki...
0: Aslı orijinali beyaz mermermiş.
1: Beyaz mermer, boyalı mermer aslında. Evet. Demek ki mermerler düştükten sonra bu kırmızı tuğlalar çıkınca...
0: Evet.
1: Yeni bir isim demek.
0: Evet, kızıl. Bazilika da deniliyor, Kızıl Avlu da deniliyor. Evet. Konum itibariyle de tam Pergamon'a çıkmış yolunun üzerinde böyle.
1: Evet. Pergamon. İçinde de bir tane Bizans tapınağı var.
0: Tapınağı var. Dışı böyle avlu. Hep bu böyle şey işte Mısır krallarına ve tanrılarına adanan böyle dörtlü bir avluymuş burası.
1: Mısır şeyleri şahane. Burada.
0: Şahane yapmışlar burada. Yalnız değil mi?
1: Heykel çok güzel.
0: Hadrian yaptırıyor bunu hocam.
1: Yaptırıyor ve şeyi de güzel. Iki. Yani temsili de güzel.
0: Çok güzel.
1: Taklit olarak çok güzel bir heykel.
0: Hemen Bazilika'nın girişinde böyle müze gibi bir şey var.
1: Orijinalleri o evet. Siyah mermer orijinaller orada.
0: Evet. Bize göre sağ, o heykele göre sol kolu da hemen içindeki şeyde sergide.
1: Bazı parçalar içeride ve çok da güzel sergilemişler. Bir sanat sergisi gibi, modern sanat müzesi halinde onlar evet. Orada o havada duruyor yani.
0: 60 metreye 26 metrede yükseklik var.
1: Ha onu bilmiyorum.
0: Çok güzel ya. Of of.
1: Ve bunların bu şimdi heykellerin yeni versiyonlarının, taklitlerinin yapıldığı
0: evet,
1: yer buraya
0: evet,
1: çok yakın
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Ustalar da buraya çok
0: ve çok ünlü var. O ustalar galiba.
1: Bakalım.
0: Bakalım.

0: Selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Ya,
1: siz nasılsınız?
0: İşinizi biraz böleceğiz, kusura bakmayın ama.
1: Buyurun.
0: Biraz sohbetlemek istiyoruz sizi.
1: Tabii.
0: Bayağı meşhur bir baba olsunuz. Ve bu heykellere can veriyorsunuz. Bunları tekrar canlandırıyorsunuz.
1: Yapıyoruz.
0: Ve restorasyona çok büyük katkınız var.
1: Var, evet.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: 78 yılından beri.
0: Oo, neredeyse yaşıt.
1: Yani.
0: Benimle yaşıt neredeyse. Bayağı da tanınan bir ustasınız.
1: Ya şimdi biz Alman arkeolojiyle çalıştığımız için.
0: Enstitüyle çalışıyorsunuz.
1: Enstitüyle, evet.
0: Felix'te kazı başladı.
1: Felix, evet.
0: Kentin, antik kentin çeşitli bölgelerinde çalıştınız mı yoksa çalışma atölyeniz sadece burası?
1: Yok, Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım.
0: Mermer'de?
1: Mermer'de, montajda, tapınaklarda, saraylarda.
0: Evet, bir arkeolog kadar bilgisi,
1: biraz.
0: Bilgi var o zaman. Biraz bu Kızıl Avlu'yla yani içinde bulunduğumuz yerle ilgili bir hikaye anlatabilir misiniz? Burası Mısır tanrılarına adanan bir tapınak.
1: Kral Adrian döneminde Mısır tapınağı, yani Mısır tanrıları tapınağı diye inşa ettiriliyor. Tabii büyük özgü Mısırlılardan esinleniyor. Birçok heykeller şu bölümde gördüğümüz aşağı yukarı 21 veya 28 adet olması lazım Mısır tanrısı. Değişik figürlerde. Ama günümüzde ancak şu gördüğümüz belden aşağı yarım ulaşmıştır. Baş veya göğüs kısımları var ama yeterli değil şu an bizim restorasyonda yürütmemiz için. Biz sadece bir tane segment yaptık. Aslan, bu çift figürlü. Ön aslan kadın, arka kurt adam. Buna takiben biz Güney Kule ve bu güney duvarda ve tonozlarında restorasyon devam ediyor şu an.
0: Güney Kule'nin içerisinde orijinalinin bir
1: tabii,
0: kolu var herhalde.
1: Var ve değişik figürler de var. Evet. Yani aşağı yukarı 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılmış şekilde. Elinde tabii en iyi parça onlar, bu Kızıl Avlu'ya ait.
0: Siz yöre insanı mısınız, Bergamalı mısınız?
1: Ben aslen Arnavut'um ama burada doğumluyum yani. Bergama doğumluyum. İşte 1978'de ben 16 yaşında başladım Alman arkeolojiyle çalışmaya. Ve çok bir ustalarla da çalıştım yabancı.
0: Siz, tabii, sizin de ustalarınız vardı yani?
1: Yok. Benim ustalarım hep dışarıdan gelen yabancılar. Yani Alman, İsveç, böyle. Onlardan çok şeyler öğrendim tabii. Onlar tabii bizden daha ileriydi. Ve öğrendim aşağı yukarı. Şimdi çok şey yapabiliyorum restorasyon konusunda A'dan Z'ye. Her şeyi yapabiliyorum.
0: Hiçbir şey tesadüf değildir değil,
1: değil
0: mi?
1: Tabii.
0: Bunun üstündeki motifi neye göre işliyorsunuz?
1: Orijinaline göre.
0: Orijinalinin fotoğrafı var herhalde.
1: Elinizde parçaları var.
0: Anladım. Yani

0: Bunlar müzede.
1: Müzede var veya iş bu kaza alanlarında var, ören yerlerinde var. Onlardan tabii mimarlar çiziyor. Tam ölçüler çıktıktan sonra yani projelendiriliyor. Biz başlıyoruz tabii yapmaya.
2: Merak ettiğim şey şu aslında. Şimdi dönemin teknolojik koşullarıyla evet. Şimdiki teknolojik koşullar arasında büyük bir şey var herhalde, değil mi? Fark var. Yani bunu nasıl işlemişler?
1: Şimdi biz daha önce mesela Trajan Tapınağı'nda yaptığımız zaman hiç makine kullanmadık.
2: Hiç kullanmadık.
1: Hiç kullanmadık.
2: El işçiliği.
1: Yani o zaman neyse o. Ama şimdi günümüzde tabii çabuklaştıralım diye tabii imkanlardan yararlanıyoruz. Makineler var.
2: Onların yapmış olduklarına böyle baktığınız zaman hakikaten sanat eserlerinin kusursuz olduğunu görebiliyor musunuz?
1: Tabii ya, şimdi muhakkak biraz kusur var. Var ama tabii bu göze hoş olduğu için bunu
2: ama
1: işi bilen...
2: Ama bu kusuru ben dışarıdan bir turist olarak baktığımda göremem değil mi?
1: Siz tabii, ben görebilirim tabii.
2: Böyle var mı hiç şey hikayeniz, fark ettiğiniz hikaye? Mesela gelmiş burayı döndürememiş ya da zaman yetmemiş, onu başka bir figürle süslemiş. Veya
1: süslemiş tabii var, bunlarda var. İşte mesela duvara gelen veya bir heykel önüne gelen yerlerde kaydırmış ama tabii...
2: Bu bir mimari hile.
1: Tabii hile yani, evet. Biz de yapabiliyoruz onu bazı şeylerde. Mümkün olduğu kadar tabii en aza indiriyoruz.
2: Peki bir eseri elinize aldığınızda onu siz de tarihlendirebilir misiniz? Ya da onun canım, gerçekten tabii. O tarihe ait tabii, olduğunu tabii.
1: Şey çünkü dönemleri biliyoruz yani aşağı yukarı biz... En çok burada Roma var, Helenistik çağı var. Bizans pek o kadar değil zaten.
2: Bizans daha çok tahrip etmiş.
1: Tahrip etmiş burayı. Tabii. Yani tek tanrılı dine geçince bilhassa bu heykellerin hepsini kırmış, yok etmiş. Yani
2: pagan kültürü saymış.
1: Duvarlara onları. Koymuş veya tabanlara yok etmiş. Tekrar halk dönüp de bunlara gelmesin diye. Hmm. Tabii en büyük tahribi onlar yapıyor.
2: Evet, evet. Yani sizden sonra bir de oğlunuz var galiba.
1: Evet, oğlum var.
2: Meslek ona devrolacak galiba.
1: İnşallah. Yani... Tabii bu güzel bir şey ya, kalıcı bir şey. Örneğin yok olan bir şey değil. Hı-hı. Belki yüzyıllar veya bin yıllar gidecek bir şey.
2: Evet. Yani... Sizin babanızda var mıydı böyle bir meslek?
1: Evet, duvar ustasıydı. Hı. Yani o da duvar yapıyordu, örüyordu. Çok güzel de bir ustalığı vardı. Evet.
2: Yalnız şey, buradaki hani imparatorluğun Makedonya... Yani. Krallığı olduğu düşünürse sizde doğumunuz ve atalarınızın o topraklar yani evet. Demek ki tesadüf değil mi sizin iyi bir usta olmanız? Size şeyi de sorabilirim gerçekten merak ettiğim için. Almanlar bir dönem buradan tapınağı kaçırıyorlar, Zeus tapınağını kaçırıyorlar.
1: Ben ona inanmıyorum kaçırılan bir şey ya.
2: Sizce nasıl olmuş olabilir?
1: Zaten o benim bildiğim kadarıyla...
2: Karl Humann ve ekibi.
1: Karl Humann ekibi, evet. Bu zaten kapalı bir tapınakmış. Hı hı. Ve o zaman tabii bizim... Eski insanlar zaten bu yukarıda garajın orada kireç yapıyorlarmış. Belki görmüşsünüzdür.
2: Evet, kireç kuyuları
1: yani temelleri varmış. Var evet orada da.
2: Rahatsız oluyor Karl Humann ve
1: Almanya'ya... Hayır yok, çok güzel figürlü taş getiriyorlar. Dikkatini orada. Çekiyor tabii. Aha. Şimdi yağmurlardan ve erozyondan bir köşesi açılmış bu tapınağın.
2: Evet.
1: Tabii mermer hazır var, alıyorlar oradan. Diyor ki nereden geliyor? Tabii götürüyorlar, diyorlar ki biz buradan alıyoruz. Bu o zaman hangisi artık yetkili bilmiyorum.
2: İzin alıyor galiba
1: tabii,
2: Osmanlı'da.
1: Tabii yani durduruyor.
2: Evet.
1: Diyor ki yani kireç yapmayın, çok güzel bir şey bu. Onlar da kabul ediyor. Onun yerine büyük ihtimal sanıyorum ki sönmüş kireç geliyor.
2: Başka bir yerden.
1: Almanya'dan geliyor büyük ihtimal. Onun karşılığında da tapınak. Ya örneğin işçisini bunu götüremezsiniz.
2: Evet.
1: Aşağı yukarı bilmiyorum ama 4,5 ton civarında çalamazsınız.
2: Sadece bu bir de.
1: Yani bir de evet yani. Şimdi bir de düşünürseniz koskoca tapınak mesela binlerce ton. Yani bu bilmiyorum ama 1-2 sene veya 3 sene bir zaman içinde giden bir şey. Hı hı.
2: Ama parşömen de değil bu gemilere yükle,
1: yani,
2: Mısır'a gönder.
1: Yani kağıt da değil yani. Onun için biraz tuhaf oluyor. Çalma gibi bir şey ben sanmıyorum olsun ya. Ki resmen verilmiş bence.
2: Evet, evet, evet.
1: Yani, ne de hani tabii bize göre şimdi tapınaklar biraz biliyorsun yani. Müslüman kesim için evet. Pek cazip değil.
2: Evet, doğru.
1: Ama aslında şimdi düşünürsen Almanya için çok büyük bir gelir getiren bir tapınak. Evet. Herkes mesela merak edip gidiyor ama biz sadece temellerini görüyoruz.
2: Evet, doğru.
1: Ya, tabii gönül ister ki gelsin orijinal yerine.
2: Ama burası da iyi olmuş ya. Ya biz hani bir sürü arkeolojik ören yerini kazıyoruz ama çekiyoruz. Pergamon onların içerisinde en böyle gün yüzüne çıkmış ya ve hani Pergamon... bilimsel olarak gün yüzüne çıktığında çok iyi anlaşılıyor
1: ya, tabii
2: burada.
1: Tabii şimdi çok mesela daha önce de şeylere büyük imzalar atmış. En azından Perşimen burada bulunmuş.
2: İyi ki varsınız diyoruz o zaman.
1: Hepimiz.
2: Sayenizde biz de görmüş oluyoruz.
1: Yani şimdi işte yavaş yavaş bunları toparlamaya çalışıyoruz.
2: Kolay gelsin.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Görüşürüz.

0: ekranların en çok bilgi veren yarışma programı Cevap Soru'da ile karşınızdayız. Bilal Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ersin Bey, merhaba.
0: Merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Bilal Pekgöz, 1986 doğumluyum. Merzifonluyum. Bir teknoloji firmasında teknoloji kiralama ve satış uzmanı olarak çalışıyorum. Müzikle uğraşıyorum. Klarnet çalıyorum. Aynı zamanda 1,5 aylıkta nişanlıyım.
0: Peki Bilal Bey, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz aramıza. Ve papyonlu bir yarışmacımız var. Yunus, seni izleyicilerimiz tanıyor. Evet. 2 günde önce 5000 lira final sorusunu bildin. Ve 2. bölümde ise cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 lirayı kasaya koydun. Şu anda 6000 lirayla papyonla beraber karşımıza çıktığını görüyoruz.
2: Evet.
0: Bunun nedenini de tabii ki herhalde ben de izleyicilerimiz de merak ediyor.
2: Aslında bu son sıralar Celal Şengör çok izliyorum ve çok da seviyorum kendisine. Ona benzemek için yaptım. Biraz da tombulum zaten. Hafif de benziyorum. Gençliğini andırıyorum sanki.
0: Papyon bakalım sana bir uğur getirecek mi? Celal Hoca'ya da buradan saygılarımızı da iletelim. Bugün yine iddialı mısın?
2: Evet iddialıyım. Arkadaşlarım da iddialı olmasını istiyorum. Güzel bir şekilde yarışmak istiyorum onlarla. Hırslı olsunlar.
0: Işıl Hanım, Yunus'a aslında en zorlu rakip sizdiniz dünkü bölümde. Bugün duygularınız, düşünceleriniz, iddianız ne durumda?
3: İddiam devam ediyor. Başarılı olduğum yere kadar giderim.
0: Ve Murat, sen dün hiçbir iddiam yok demiştin.
4: Aslında iddialıydım ama Yunus'u çok başarılı gördüm. Çünkü Yunus 12'de 12 yaptı. Gardımızı düşürdü. Yani inşallah bugün iddialı olacağım. Yunus'u indireceğiz inşallah.
0: Bakalım. İndireceğiz. Peki bu kez 3. bölümde bayağı iddialı bir söylem geldi Murat'tan. Teşekkür ediyoruz. Bilal Bey, 3 ayrı etabımız var. Her biri 4 sorudan ibaret. 1. etabımız bilgiye dayalı. Her biri 1000 puan değerinde. Eğer bir kişi bilirse o zaman 1000 çarpı 2 olacak. 2. etabımız dikkate dayalı. Ben okuyacağım. Sizlerin çok dikkatli bir şekilde dinlemesi gerekiyor. Cevap zaten sorunun içinde yer alacak. 3. etabımız akıl oyunu. Burada ise pratik zekanızı konuşturacaksınız. Zaman zaman işlem yapacaksınız. Daha zorlu bir etap. Her biri 3000 puan değerinde. Yine bir kişi bildiği takdirde 6000 puanı hanesine yazdıracak. Finale kadar böyle gideceğiz. Ve en çok puan alan yarışmacımız da finalist olacak. Finalde birebir karşılıklı olarak yarışacağız. 20 saniyelik süreniz olduğunu her bir soru için hatırlatıyorum. Aynı zamanda kalem, ben soruyu sizlere sormadan önce eliniz hazır bulunsun. Yalnız süreniz başladı dedikten sonra kalemi kullanarak yazmaya başlıyorsunuz. Sizlerden de bunu rica ediyorum. Var mı sorunuz? Herhalde yok. O halde cevap soruda başlıyor diyelim. Cevap soruda, cevap soruda. 1. etabın ilk konu başlığıyla başlıyoruz.
5: Kara gözüm, iki gözüm, evde misin?
6: Yahu sen deli misin?
5: Değilim kara gözüm, merak ettim ne yaptın diye.
6: Dayak yiyeceksin bak yine.
5: Yahu kara gözüm, akşam Sultan Hazretleri gelecek. Sen hala iki kelimeyi bir araya getiremiyorsun.
6: İki kelimeyi ne araya getireceğim anlamadım ya.
5: Kel demiyorum, kelime diyorum.
6: Alırım şimdi seni elime diyorum. Bıy bıy bıy bıy.
0: Evet, herkesin bildiği Karagöz ve Hacivat ilk sorumuzun konu başlığı. Karagöz ile Hacivat geleneksel Türk gölge oyunu. Karagöz okumamış bir halk adamı. Sürekli Hacivat'la alay eder, her işe burnunu sokar. Hacivat ise tam bir düzen adamıdır. Oyunda ayrıca Çelebi, Matiz, Tiryaki, Beberuhi, Arnavut, Yahudi, Laz,

0: anne, Arap bacı gibi yan karakterler de vardır. Birinci sorumuz gelsin lütfen. Karagöz ile Hacivat'ta mahallenin kabadayısı olan karakterin adı nedir? 20 saniyelik süreniz başladı. Buyurun. Türk geleneksel tiyatrosunda çok önemli bir yeri var Karagöz ile Hacivat'ın. 5 saniye kaldı. İlk sorumuz. 1000 puan değerinde. Süre bitti. 4 yarışmacımızın cevaplarını görelim lütfen. Evet, 3 yarışmacımız yazmış. Bilal.
1: Bende yok. Yani çünkü hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadın. Bu yüzden evet. Herhangi bir evet. Şey yazmadın.
1: Evet.
0: Yunus.
2: Arnavut.
0: Yunus'un yanıtı Arnavut.
3: Ben Işıl Hanım. Karagöz dedim. Karagöz dediniz.
0: Siz Karagöz dediniz. Yan karakteri sormuştuk aslında.
3: Ben yanlış anlamışım.
0: Peki Murat.
4: Ben hatırlayamadım ama Bebe Ruhi dedim. Belki olur diye düşündüm ama.
0: Peki Bebe Ruhi nereden geldi aklına? Benim okuduklarımdan mı geldi yoksa hani daha önce acaba...
4: Biliyordum Bebe Ruhi'yi ama acaba o karakter mi diye düşündüm. Yazmak istedim ben. Tam olarak cevabı bilmiyorum ama.
0: Peki. İlk soru herhalde biraz zorladı diye düşünüyorum şu anda. 4 yarışmacımızın 3'ü yanıt verdi, 1'i boş bıraktı. O halde cevabı görelim hep birlikte. Tuzsuz Deli Bekir. Aslında doğru yanıt buydu ve ilk defa puansız başlıyoruz. Ama daha önümüzde finale kadar 11 soru daha var. Hazırsanız ikinci sorumuza geçiyorum. Konu başlığımız gelsin.

İtalya ikinci sorumuzun konu başlığı ve dikkatli bir şekilde sorumuzu dinleyin lütfen. İtalya'nın Toskana bölgesinde yer alan bir çan kulesi. Eğri oluşuyla dünya çapında ünlü. 1173 yılında yapıldı. Bu kule daha dördüncü katının inşası sırasında zemini nedeniyle yan yatmaya başladı. Kule her 100 yılda 7 santim eğiliyor. Bu nedenle bir süre sonra yıkılma aşamasına geldi. Kule 2001 yılında tamamlanan ve 260 milyon dolara mal olan proje ile 45 santim düzleştirilerek kurtarıldı. İkinci sorumuz geliyor. İtalya'nın sembolü olan ünlü kulenin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son 5. İlk soruda hiçbir yarışmacımız puan alamadı. İkinci soruda bakalım cevaplar ne olacak? Puan verecek miyiz? Buyurun lütfen. Bilal Bey.
1: Pisa Kulesi.
0: Pisa Kulesi diyor. Yunus.
2: Pisa Kulesi.
0: Yunus'un yanıtı da aynı.
3: Pisa Kulesi.
0: Işıl Hanım, sizin yanıtınızda iki tane Z görüyorum. Hı hı. Pizza.
3: Pizza Kulesi.
0: Pizza Kulesi olarak evet. mı diyorsunuz? Yani bu hani İtalya'nın meşhurdur ha, yok pizzası.
3: Canım. Normal pizza Onu kulesi, mu... evet. Adını ben Pizza Kulesi olarak biliyorum.
0: Pizza Kulesi olarak biliyorsunuz. Yazarken...
3: Yazarken hatalı yazmış olabilirim. Tek söyleyelim mi bilmiyorum da.
0: Peki. Ben rejiden bununla ilgili bir onay almak tamam. zorunda kalacağım. Murat.
2: Pizza Kulesi.
0: Murat'ın yanıtı da Pisa Kulesi. Şimdi üç tane yarışmacımız Pisa Kulesi yazdı. Işıl Hanım aslında sorunun yanıtını biliyor ama yazılış olarak iki tane Z yani bildiğimiz pizzayı yazdınız.

0: Rejiye soruyorum. Işıl Hanım, yanıtı biliyorsunuz aslında ama maalesef bizim yarışmamızın formatı gereği kelimelerin, cevapların doğru bir şekilde yazılması da gerekiyor. Bu bakımdan kabul edemiyoruz sizin.
1: Sağlık olsun.
0: Pizza kulesi olarak yazmıştınız. Pizza yerine pizza yazdınız. Bu bakımdan...
1: Kulesi yazsaydım kabul
0: edemiyorum. Hayır. İki tane Z olduğundan dolayı.
1: Z ile yazdım.
0: Evet. Yanıtı da görmüş olalım böylelikle. Sizler 3 doğru cevap vermiş olacaksınız. Tabii ki aslında görüntüler ekrana geldiği anda herkes bir çırpıda mutlaka izleyicilerimiz de hangisi olduğunu mutlaka bilmişlerdir. Peki puanlar 350, 350, 350 ilk puanlar hayırlı olsun diyelim ve 3. sorumuzun konu başlığı geliyor şimdi.

0: Üçüncü sorumuzu okuyorum. Birinci Körfez Savaşı 1990-1991 yıllarında Irak ile 28 devletin askeri koalisyonu arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu devletlerden 8 tanesi Arap devletiydi. Bu nedenle bölgede 1945'ten beri var olan Arap Birliği büyük bir darbe yedi. Savaştan yenilgiyle ayrılan Irak'ta Saddam'a karşı ayaklanmalar başladı. Savaşın sona ermesinden yaklaşık 6 ay sonra Sovyetler Birliği'nin dağılması ile tüm dünya yeni bir yapılanma dönemine girdi. Konu başlığımız Körfez Savaşı'ydı ve işte sorumuz. Irak hangi ülkeyi işgal ederek 1. Körfez Savaşı'nı başlatmıştır? 20 saniyelik süreniz başladı. Irak hangi ülkeyi işgal ederek 1. Körfez Savaşı'nı başlatmıştır? Televizyondan canlı yayınlanan görüntüler 90'lı yıllara damga vuran savaşlardan birisiydi. Süre bitti. 4 yarışmacımızın cevabını görüyoruz. Bilal.
1: İsrail. Emin olmamakla beraber.
0: Emin olmamakla beraber İsrail yazdın. Yunus.
2: Katar. Ama kuvvet de olabilir, emin değilim.
0: Peki. Işıl Hanım.
3: Kuveyt.
0: Işıl Hanım'ın yanıtı Kuveyt. Murat.
4: Cevap Kuveyt.
0: Üstelik bayağı iddialısın. Cevap Kuveyt diyorsun.
4: Kuveyt'i işgal etmesiyle başladı.
0: Peki. İki yarışmacımız Kuveyt cevabını verdi. Yunus Katar yazdı. Bilal İsrail yazdı. Cevabı görelim. Doğru cevap Kuveyt olacaktı tabii ki. Işıl Hanım ve Murat puanları paylaşıyorlar. Murat, sen zaten aslında herhalde belki de yarışma boyunca ilk defa bu kadar emin bir şekilde yazdın. Öyle tahmin ediyorum.
4: Evet,
0: çünkü biliyordum. Yanıtı verirken de söyledin. Cevap Kuveyt diye.
4: Kuveyt, doğrudur.
0: Işıl Hanım, hatırlıyor musunuz o yılları?
3: Çok net bir şekilde hatırlıyorum.
0: Yunus, iki ülke arasında gidip geldin ama sen belki de aslında o ikilemde kaldığın anda yanlış cevabı kalemle yazmış oldun.
2: Evet.
0: Siz Bilal Bey maalesef evet, doğru bir yanıt evet, veremediniz ama zaten emin değilim demiştiniz. Evet. Şu anda 850 puanla Murat 1. sırada. İlk etabın son sorusuna geliyoruz. 1000 puanlık son sorumuz, işte konu başlığı.

İştah açıcı bir soruyla devam ediyor cevap soruda. Osmanlı mutfağının en eski şekerleme türlerinden biridir. Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin ulufe töreninde dağıtılırdı. Askerlerin padişaha memnuniyetini ve bağlılığını gösterirdi. Türkiye'de 16. yüzyılda başlayan şekerleme imalatında

tatlandırıcı olarak bal, pekmez, bağlayıcı olarak ise un kullanılırdı. 17. yüzyılda yaygınlaşan Mevlid geleneğinde kokulu şurup ve şerbetlerin yanında bu şekerin ikram edilmesi gelenek haline geldi. Sorumuz gelsin. Mevlidlerde ikram edilen şekerin adı nedir? Süre başladı.

0: Süremiz sona erdi. Dört yarışmacımızın cevabını görüyoruz. Bilal.
1: Akide şekeri.
0: Yunus.
2: Konya şekeri.
0: Konya şekeri. Işıl Hanım.
3: Akide şekeri.
0: Akide şekeri. Murat.
4: Çok saçma sapan bir cevap verdim diye düşünüyorum ama. Mevlüt şekeri dedim ama.
0: Bulamadın herhalde.
4: Bulamadım.
0: Peki Işıl Hanım'dan ve Bilal'den akide şeklinde yanıt gördükten sonra, Yunus'tan da Konya şekeri yanıtını gördükten sonra aklında bir cevap oluştu mu?
4: Akide şekeri olarak düşündüm.
0: Akide şekeri evet, olarak. Tamam. Yanıtı yani görelim. Üzerine bir sohbet edelim. Doğru cevap akide olacaktı tabii ki. Bilal ve Işıl Hanım puanları paylaştılar. Yunus, iki bölümün finalisti. Hatta şu anda 6000 lirayla en fazla para kazanan yarışmacımızsın ama iyi bir başlangıç yapamadın.
2: Evet. Bana yıllarca yanlış öğretmişler herhalde. Ben Konya şekeri diye biliyordum bunu.
0: Konya şekeri olarak. Evet. Hiç duymadın mı peki akide şekerini?
2: Akideyi duydum. Ama şey farklı manalarda duymuştum. Akide şekerini de duymuştum da yani Konya şekeri diye öğrettikleri için herhalde bunun olsa gerek Konya şekeri yazdım.
0: Evet. Işıl Hanım 1000 puanla şu anda birinci etabı birinci olarak tamamladınız. Özellikle Pisa Kulesi sizin yanıtınızı doğru olarak kabul etmeyince biraz böyle moraliniz
3: evet,
0: bozuldu.
3: Düştü.
0: Biraz düştünüz.
3: Evet.
0: Ama öyle tahmin ediyorum ki yüzünüz yeniden şu anda gülmeye İnşallah. Başladı. Her şey yolunda herhalde.
3: Evet yolunda.
0: Tamam. Teşekkür ediyoruz. 850-850 Murat ve Bilal'in puanları Yunus şu ana kadar 350 puan toplayabildi. Ki yarışmanın şu ana kadar iki bölümünde en başarılı ismiydi. İkinci etaba geçiyoruz. Hazırsanız eğer. Cevap soruda, cevap soruda. İkinci etapta yine 4 sorumuz olacak. Her biri bu kez 2000 puan değerinde. Ve bir yarışmacımız bildiği takdirde 4000 puan kazanma şansına sahip. İkinci etabın ilk konu başlığı geliyor.

Enteresan bir soruyla karşı karşıyayız. Gülmek sana yakışıyor denir ya, aslında gülmek gerçekten herkese yakışır. Hep gülebilmek dileğiyle diyelim ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Cevap sorunun içinde yer alacak. Lütfen dikkatle dinleyin. Gülmek insan vücudunu önemli bir şekilde etkiliyor. Gülerken kalp atışı hızlanıyor, derin nefes alınıyor. Beyin vücuttaki gerginliği azaltan endorfin kimyasalını salgılıyor. Yapılan bir araştırmaya göre insanlar 50'li yıllarda günde ortalama 18 dakika gülerdi. Ancak bu süre günümüzde 6 dakikaya kadar düşmüş durumda. Yani son 50 yılda insanoğluna ne olduysa çok daha az gülmeye başladı. Yetişkinler günde ortalama 60, çocuklar ise 500 kez gülüyor. Yine bilim adamlarına göre kadınlar erkeklerden daha fazla ve daha yüksek sesle gülüyorlar. Sorumuz geliyor şimdi. Vücutta gerginliği azaltan kimyasalın adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Soruyu bilemediğiniz takdirde şöyle karşı masadan size bayağı bir gülmeye hazırlanıyorum.

0: Son 3 saniye. Süremiz bitti. Cevapları görelim. Bilal.
1: Endorfin.
0: Bir numaralı yarışmacımız endorfin dedi Bilal. Yunus.
2: Endorfin hormonu.

0: dörtte dörtle beraber görüyoruz şu anda. Bilal, Yunus, Işıl Hanım ve Murat doğru yanıtı verdiler. Endorfin olarak yarışmacılarımızın da yüzü biraz daha gülmeye başladı diye düşünüyorum. Yunus, yorgunluk mu var?
1: Yok, hayır. Gayet enerjiyim ama bunu dışa yansıtamıyorum.
0: Neden peki? Yani ilk iki gün daha hareketliydin. Daha böyle yüzün gülüyordu ama bugün biraz tutuksun. Yarışmayı da tutuk başladın.
1: Yani evet, bir tık olabilir. Hande Hanım'ın geçen programda dediği bir kelime vardı. Papaz her gün pilav yemez diye. Ben iki gün yedim. Belki üçüncü gün yiyemeyeceğim. Eleneceğim. Bilemiyorum.
0: Bilemiyorsun. Peki. Şimdi ilk yarışmamızda jonglörlük yaptığını söylemiştin.
1: Evet.
0: Ve yanında topların var mı diye sorduğumda hayır dedin. Ama bugün bize bir sürpriz yaptın.
1: Evet.
0: Getirdin herhalde.
1: Evet.
0: Peki o zaman o hünerini bir görelim mi senin?
1: Tabii, olur. Şimdi ilk hareketim cascade. Ben bunu YouTube'dan öğrenmiştim. Can sıkıntısından. Şöyle başlayayım. Şimdi tenis oynayacağım. Böyle. İkinci etapın sonunda da farklı yönlerimi gösteririm. Yani topla ilgili. Şimdi iki hareket göstereyim. Sonra da iki hareket göstereyim. Ondan sonra en sonunda belki finalist olursam iki hareket daha göstereyim.
0: Peki toplar arttıkça hareket daha da zorlaşacak. Topları evet. Da arttıracağız herhalde değil mi? Hareket
1: yani dört topu ama denemeye çalıştım. Şu aralar gelişme aşamasında.
0: Tamam, peki. Teşekkür ediyoruz. Alkışlayalım mı Yunus'u? Evet, güzel bir gösteriyle birlikte biraz daha herhalde yarışmacılarımızın da heyecanının dindiğini düşünüyorum. Hızlanmaya başlayalım isterseniz. Daha tempolu, daha hızlı bir şekilde ilerleyelim. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

0: Sizleri ve izleyicilerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Dünyanın en çok bilgi veren yarışmasında işte yeni sorumuz. Fransız devriminin ünlü generali Napolyon Bonaparte büyük aşkı Josephine'le tanıştığında 27 yaşındaydı. Ona ilk görüşte aşık oldu. Josephine aslında basit bir çiftçi kızıydı. Dul ve çocukluydu. Napolyon'dan 5 yaş büyüktü. Ancak Napolyon bunların hiçbirini umursamadı. Ailesinin itirazlarına rağmen 10 Nisan 1796'da Josephine'le evlendi. Evlendikten sonra çıktığı seferlerde yazdığı mektuplar dünyaca ünlü oldu. 13 yıl evli kaldılar ancak çocukları olmadı. Bir imparator için olmazsa olmaz bir erkek çocuk sahibi olmaktı. Bu nedenle Napolyon büyük aşkı Josephine'i boşadı. Avusturyalı Arşidüşeş Maria Louise ile evlenerek bir erkek çocuk sahibi oldu. Ancak en büyük aşkı her zaman Josephine olarak kaldı. Sevgilisi Josephine'e yazdığı bir mektup Britanya'daki Christie's müzayede evinde 3.8 milyon sterline satıldı. Sorumuz gelsin. Napolyon'un ikinci eşi Maria Louise nerelidir? 20 saniyelik süre başladı. Son 10 saniye. Süremiz bitti. 4 yarışmacımızın cevabını görelim. Bilal.
1: Avusturya.
0: Avusturya yanıtını verdi. Yunus.
2: İtalyan.
0: İtalyan dedi Yunus.
3: Ben tahmini yazdım çünkü tarihlere takıldım. Orayı kaçırmışım.
0: Paris yazdınız.
3: Evet.
0: Üstelik bir ülke değil, bir şehir yazdınız.
3: Evet, evet. Kaçırdım.
0: Murat.
4: Ben sorun içinde okuduğunuz metnin içerisinde yakaladım. Avusturya.
0: Avusturya. İki Avusturya yanıtı var. Bir İtalyan, bir de Paris yanıtı var. 4 yarışmacımızın cevabını gördük.

0: Peki doğru yanıt ne? Ben ne demiştim? Cevap soruda. Napolyon büyük aşkı Joseph'ini boşadı. Avusturyalı arşidüşeş Maria Louise ile evlenerek bir erkek çocuk sahibi oldu. Cevap soruda. Avusturya demiştim. Doğru yanıt Avusturya olacaktı. İki yarışmacımız Bilal ve Murat puanları paylaştı. 2350 oldu iki yarışmacımızda. Işıl Hanım ve Yunus puan alamadı. Napolyon Bonaparte deyince para, para, para biliyorsunuz. Parayla saadet olur mu Işıl Hanım?
1: Şimdiki zamanda oluyor. Yani herkes evvela evet paraya bakıyor. Ama saadet olur mu derseniz bana göre olmaz. Her şey para değil.
0: Önemli o dönemlerde olan böylesine önemli bir isim.
1: Evet.
0: Yani Napolyon Bonaparte bir çiftçi kızını görüyor. Evet. Aşık oluyor. Üstelik kendisinden 5 yaş büyük ve bir hanımefendiye karşı olan büyük bir aşkı var. Çocukları olamadığı için ayrılmak zorunda kalıyor.
1: Evet, maalesef.
2: Bir de Napolyon eğer dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu diye bir sözü de var Napolyon'un.
0: Yunus, Napolyon'a karşı var mı senin tarihten şöyle aklında kalan?
3: Evet, Akka Kalesi önüne geliyor Napolyon ve yenemediği, yani ilk yenildiği devletin Osmanlı Devleti olduğunu biliyorum ve Rusya'ya da yeniliyor sanırım. Bu sonralardan gidiyor, Hitler gibi yeniliyordu Rusya'da.
0: Türkler öldürülebilir ama asla mağlup edilemezler şeklinde de önemli bir sözü de vardır. Evet. Peki, sıradaki sorumuza geçelim isterseniz. Bakalım konu başlığımız neymiş?
4: The Academy Award for Best Picture.
5: You're impossible. Come on. La La Land.
6: I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
4: This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is Moonlight. The Best Picture.
6: Yeah. Okay.
0: Oscar'da tarihi hata sorumuzun konu başlığı. Yıl 2017 idi az önce izlediğiniz görüntülerde. Yer Dolby Tiyatrosu. 89. Oscar ödül töreni tüm ihtişamıyla başlıyor ve ödüller tek tek sahiplerini buluyor. En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Casey Affleck olurken en iyi kadın oyuncu ödülünün kazananı Emma Stone oluyor. En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali bu dalda ödül kazanan ilk Müslüman oyuncu olmayı başarıyor. Sıra gecenin en önemli anına geliyor. En iyi film ödülünü açıklamak için sahneye usta oyuncular Warren Beatty ve Faye Dunaway geliyor. Kazanan filmin La La Land olduğu anons ediliyor. Tüm ekip coşku içinde sahneye geliyor ve teşekkür konuşmaları yapılıyor. Ne var ki kısa bir süre sonra büyük bir hata olduğu ortaya çıkıyor. Ödülü kazanan asıl filmin Moonlight olduğu anlaşılıyor. Bu tarihi hata Oscar tarihinin unutulmazları arasında yer alıyor. İşte sorumuz. 2017 yılındaki tarihi hata kaçıncı Oscar töreninde gerçekleşmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı. Az önceki görüntüler acaba kaçıncı Oscar törenine aitti?

0: Süremiz sona erdi. Bakalım bu Oscar'daki tarihi hatada doğru yanıt verecek yarışmacımız olacak mı? Buyurun lütfen. Bilal.
1: 89.
0: 89 yanıtını verdi Bilal. Yunus.
2: 85.
0: 85 diyor.
3: Ben hata yaptım. Aslında 94 olması lazım. 54 yazdım.
0: Aslında 94 olması lazım dediniz.
3: Evet.
0: Ama 54 yazdınız.
3: Evet.
0: Murat.
4: 89.
0: Murat'ın yanıtı 89 oldu. 2 89 var, 1 85 var. Işıl Hanım aslında evet, 94 olması lazım dedi ama yanlış yazdığını ifade etti.
3: Evet.
0: Acaba ben ne demişim? Doğru yanıtı görelim lütfen. Yıl 2017 idi az önce izlediğiniz görüntülerde. Yer Dolby Tiyatrosu. 89. Oscar ödül töreni tüm ihtişamıyla başlıyor ve ödüller tek tek sahiplerine buluyor.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
8: Sana obayı bırak diyen ki, benim derdim yalnızlığım. Evlen gayri de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
9: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok.
7: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim.
8: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?
10: Bana evlat ver Allah.
8: Kahya! Koş!
7: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
8: Fatma'mız yüklü oğul.
7: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız? Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm.
10: Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
9: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
10: Hayır Osman emri.
11: Boş Beşik, bugün 18'de TV4'te.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Peşimde dolanma dedim, eteğime sürünme.
2: Dayımın bir çiftliği var, sana hediye edeceğim onu.
3: Nerede kaldın gene?
1: Fabrikadan anca. Bizim oralara gidelim. Birkaç dönüm toprağımız, bir de küçük evimiz olsun.
4: Kız da istiyor mu seni?
2: Heye, fazlasıyla.
1: Bin şükür olsun ki ölmedi Kemal.
3: Az önce gittiler anasıyla. Alacağı vardı, hem de helalleşmeye gelmiş.
1: Kimi kimsesi yok mu beyim?
5: Yok, Ramazan'dan başka o.
6: Kaza yapan araba trafik şubesinde size kayıtlı görünüyor.
4: Benim de evet.
5: Başınız sağ olsun. Beyefendi sana göndermiş bunları.
3: Babam mektubunda git kız kardeşinin eline, eniştenin ayaklarına kapan diyor.
1: Ne bu?
4: Çiftliğin tapusu.
2: Tamamdır ahbap, yolcudur Abbas, yol versen durmaz.
1: Sen bana anlatmak bu kaza nasıl oldu?
4: Nasıl olduğunu hala anlayamadım.
2: Allah bir daha göstermesin.
7: Vukuat var bugün 16.15'te TV4'te.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
7: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te. Cevap
15: soruda. 89. Oscar ödül töreniydi tabii ki ve doğru yanıtı iki yarışmacımız Bilal ve Murat bildiler. Işıl Hanım, yani cevabı verirken yazdığınızda düşündüğünüz aslında
16: evet.
15: Yanlıştı.
16: Evet.
15: Yunus?
17: Aslında şey bu, Leonardo DiCaprio'nun The Revenant'da aldığı Oscar'ın 2016'da olduğunu biliyordum. Ben sizden 85 gibi duydum. O yüzden 85 dedim. Normalde hani sizden duymasaydım 89 derdim 2017 şeyde. Ama sizden 85'i duyunca öyle demek şeyde kaldı.
15: 89 diye...
17: Evet, yani ben yanlış
15: söyledim. Yanıtı da o şekilde verdik. 89 ama evet. Sen bir anda 85
16: diyebilirdin. Ben de kaçırmışım orayı, evet.
15: İzlemiş miydiniz peki filmleri?
16: La La Land'i izledim ve Moonlight izlemedim. La La Land'i izledim, evet.
15: Beğendiniz mi?
16: Yani. Yani eski müzikallere göre, şeylere göre beni pek açmadı.
15: Bilal Bey, var mı filmleri ilginiz?
18: Filmleri ilgim aslında kitaplar kadar yok. Daha çok kitaplar diyebilirim. Tabii zaman buldukça film de izliyorum. Aslında bu sorudaki motive kaynağım bir önceki soru oldu benim için. Çünkü 2021 yılı benim için aşk yılı olduğu için o soruya dikkatle odaklanmıştım. O soruyu bilmem lazımdı. Onun için de bu soruya motive oldu o soru benim için.
15: Nişanlınızla olan,
18: evet.
15: Değil mi?
18: Evet.
15: Peki nasıl başladı?
18: Bir tanıştırma olayı ile başladı.
15: Evet. Öyle birileri vesile oldu sizin
18: tanışmanız. Tabii vesile oldu ama onda şöyle bir durum oldu. İkimiz de inanmamışız bu duruma. Yani olmayacağına, ilerleyemeyeceğine inanmışız kısacası.
15: Hani haberiniz bu şekilde... var mıydı tanışmadan önce, sizleri tanıştırmadan önce?
18: Bir gün önce haberim vardı. Ama yaklaşık 7 aydır da beraberiz. Çok şükür diyelim.
15: İlk birbirinizle buluştuğunuzda olmayacağını düşündüğünüz, inanmadığınız, şimdi aşık mısınız?
18: Hayır, tam tersi. İlk buluşmamızda olacağına ikimiz de inandık. Ama bize ilk tanışma, sizi tanıştırayım dedikleri zaman inanmamıştık. Yani nasıl olsa bu tanıştırmalardan bir şey olmaz gibi düşünmüştük. İkimiz
15: şu
18: öyle düşünmüşüz.
15: Aşık mısınız?
18: Evet.
15: Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsunuz?
18: Haziran sonu gibi.
15: Peki. Bu kadar bahsettiniz, aşık oldum dediniz. O hanımefendinin ismini de söyleyin. Bari buradan hiç olmazsa onu da
18: tabii
15: mutlu
18: ki,
15: etmiş olursunuz.
18: Tabii ki. Esra Karakuş. Onu çok seviyorum.
15: Esra Hanım, Allah tamamına erdirsin. İnşallah... Çok mutlu olursunuz. Beyefendi sizin ne kadar çok yoğun bir şekilde sevdiğini ve aşık olduğunu buradan da dile getirmiş oldu. Peki efendim, şimdi iki yarışmacımıza puanları paylaştırdık. Murat ve Bilal, yeni yarışmacımızdı Bilal Bey ve şu anda da iyi gidiyor. Murat, sen de geçen yarışmaya göre aslında daha iyi bir performans ortaya koyuyorsun. Bakalım bundan sonraki sorularda durum ne olacak? İşte... Son puan durumu da ekranlarımıza geldi. 3352 yarışmacımızın puanları. Yunus ilk iki yarışmanın aslında kazananıydı ama iyi bir performans ortaya koyamıyor. İkinci etabın son sorusu, yani yine 2000 puan değerinde bir soruyla devam ediyoruz.

Şarkılar ve makamları sorumuzun konu başlığı. Bekledim de gelmedin. Bir demet yasemen, Nihavend makamı. Akasyalar açarken bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap. Hüzzam makamı. İzmir'in kavakları, Karam, Segah makamı. Eski dostlar, Adana'nın yolları taştan, Rast makamı. Vardar Ovası, ben gamlı hazan, Hicaz makamı. Bir dalda iki kiraz, daracık sokaklar, Sabah makamı. Benzemez kimse sana, telgrafın tellerine, Uşak makamı. Şarkılar, makamlar ve işte sorumuz. Eski Dostlar şarkısının makamı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: eski dostlar, hepimizin herhalde bildiği o müthiş şarkı. Bakalım süremiz bitti. Yanıtlar ne olacak? Buyurun lütfen.
1: Rast makamı.
0: Bilal'in cevabı Rast. Yunus?
2: Rast.
0: Rast makamı diyor. Işıl Hanım?
3: Rast.
0: Siz de aynı yanıtı verdiniz. Evet. Murat?
4: Nihavend.
0: Murat Nihavend diyor. Işıl Hanım, bir önceki yarışmada Kaya'nın Mor Menekşe şarkısını beraberce mırıldanmıştık. Evet. Eski dostları herhalde bilirsiniz.
3: Evet.
0: Bilmiyorum. Bilal Bey, siz de müzikle ilgilendiğinizi söylemiştiniz.
1: Evet, evet.
0: Aynı belki zamanda... Yunus, Murat, onlar da katılırlar. Beraberce eski dostlar şarkısını bir söylesek olur mu?
3: Tabii ki, hay hay.
0: Buyurun efendim o zaman.

0: dostlar.
1: Alkışlar efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet. Doğru cevaba gidelim o halde. Bu güzel şarkının ardından acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Eski dostlar, Adana'nın yolları taştan. Rast makamı. Cevap soruda. Rast makamı doğru yanıttı. İlk üç yarışmacımız Bilal, Yunus, Işıl Hanım doğru yanıtı verdiler. Murat bu kez puan alamadı ve bir aranın ardından Yunus puan aldı.
2: Evet.
1: Artık bundan sonra bakalım, şu anda son sırada üçüncü etapla birlikte o eski performansını ortaya koyabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. İki etabı geride bıraktık. Önce 1000 puandı, sonra 2000 puandı puan değerleri. Ve şimdi hazırsanız eğer üçüncü etaba geçiyoruz. Puanlar artacak tabii ki. Cevap soruda, cevap soruda. Üçüncü etabımızın ismi akıl oyunu. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Yine bir yarışmacımız doğru cevap verdiği takdirde 6000 puan gibi puanı hanesine yazdırma şansına sahip olacak. Yarışmanın seyri değişebilir, liderlik değişebilir. Daha sonra devam edeceğimiz yarışmacıların isimleri değişebilir. İşte üçüncü etabın ilk sorusunun konu başlığı. Bu kez tabii ki sanatımızın gerçekten büyük bir sesi, söz yazarı, bestecisi ve her bir şarkısı efsane olan Sezen Aksu. Evet. Buradan hürmetlerimizi de gönderelim kendisine. Konu başlığımız Sezen Aksu. Türk pop müziğinin minik serçesi 13 Temmuz 1954'te doğdu. Asıl adı Fatma Sezen Yıldırım. 1976 yılında ilk sahne çalışmasına başladı. 1983 yılında Eurovision için Hey Amola şarkısı Türkiye finaline kaldı ancak yarışmaya katılma şansını elde edemedi. 1984 ve 1985 yıllarında da yine finallere kaldı ancak seçilemedi. Yani bugün Türk pop müziğinin önemli ismi olan Aksu birkaç kez denemesine rağmen Eurovision'da Türkiye'yi temsil edemedi.

0: Sezen Aksu ayrıca iyi bir pimpon oyuncusu. Çünkü bir dönem böbrek üstü bezleri çalışmayan sanatçı, doktoru hareket etmesi gerektiğini söylediği için pimpona başladı. Günde 8-9 saat pimpon oynayarak bu hastalıktan kurtuldu. Sezen Aksu sabahları 5.30'da uyanıyor. Sesinin en iyi çıktığı zamanın saat 9 olduğunu söylüyor ve her zaman bu saatte kayda giriyor. Sorumuzun metni bu. Acaba sorumuz ne? Sezen Aksu, Eurovision Türkiye elemelerine kaç kez katılmıştır? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. 9. soru, 3. etabın ilk sorusu, 3000 puan değerinde. Süre bitti. Bilal Bey, süre bitti. Kaldıralım cevapları lütfen. Bilal?
1: 2 diyorum.
0: Yunus?
2: 1983, 1984, 1985, 3 kez dedim ben.
0: 3 kez yanıtını verdi. Işıl Hanım?
3: 3 kez.
0: Sizin yanıtınız da aynı. Murat?
4: 1983, 84 ve 85'te 3 kez.
0: 3 yarışmacımız 3 dedi. Bir yarışmacımız 2 evet yanıtını verdi. Acaba doğru cevap ne? Görelim mi? 1983, 1984, 1985 Eurovision elemelerine katılıyor, finallere kalıyor ama ilginç değil mi? Böylesine değerli bir, kıymetli bir sesin finallere kadar gelip katılamaması çok enteresan bir bilgi. Daha önceden evet biliyor muydunuz bunu?
3: Evet.
0: Biliyordunuz Işıl Hanım.
3: Ben çok ilgiliydim. Eurovision'u çok severdim.
0: Öyle mi?
3: Hele Türkiye'nin katıldığı seneler çok büyük ilgiyle. Böyle sanki bir milli maç havasında beklerdik.
0: Hele şimdi, o puanlamada ülkelere
3: evet,
0: tek tek bağlanarak.
3: Evet, kalbimiz küt küt ata ata.
0: Yeri gelmişken Sertab Erener'e de buradan evet, değil mi? Evet, bize birincilik kazandırmıştı. Evet. Selamlarımızı, sevgilerimizi de göndermiş evet olalım. Peki 9. soruda puanları bölüştürdük. 3 yarışmacımız doğru yanıtı verdi. Bilal puan alamadı. Geldik şimdi 10. sorumuza. Acaba konu başlığı ne?

0: Gereksiz bilgiler konu başlığımız. Beni dikkatle dinleyin lütfen. 18 Şubat 1979 yılında Sahra Çölü'ne ilk kez kar yağdı. Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'dır. Ülkedeki yerleşik nüfus 1000 civarındadır. Dünyanın en kalabalık şehri Japonya'nın Tokyo kentidir. Nüfusu 36.8 milyondur. Açık bir gecede çıplak gözle 2000 ayrı yıldızı görmek mümkündür. Albert Einstein'ın 9 yaşına kadar düzgün konuşamadığı söylenir. Dünyanın en yüksek dağı Everest Dağı'dır. Dünyanın en hızlı koşan hayvanı saatte 120 kilometre hız yapan çitadır. Bu bilgilerin sonrasında sorumuzu görelim. Sahra Çölü'ne ilk kez günümüzden kaç yıl önce kar yağmıştır? 20 saniyelik süreniz başladı. Günümüzden kaç yıl önce kar yağdı Sahra Çölü'ne? 3000 puan değerinde bir soru. Süremiz bitti. Kritik bir an. Buyurun cevaplar. Bilal.
1: 42.
0: 2021-1979'da yazmışsın. 42 yanıtını bulmuşsun. Bilal'in yanıtı 42. Yunus.
2: Aynı şekilde 42.
0: Aynı şekilde 42 yanıtını verdi.
3: Ben 76 hatırladım. 45 dedim. 1976 hatırladım.
0: Kar Işıl Hanım 45 seneye. Yanıtını verdi.
3: Evet.
0: Murat.
4: 18 Şubat 1979. Sahra Çölü.

0: gününe kadar hatırlıyor. 18 Şubat dedi. Peki 42 yanıtını veren 3 yarışmacımız var. Işıl Hanım 45 dedi. Acaba 3000 puan kimlere gidecek? Buyurun yanıt gelsin. Doğru cevap 42 idi. İlk olarak zaten bu bilgiyi aktarmıştım.
1: Evet.
0: Sahra Çölü ile ilgili olarak 1979'da ilk kez kar yağmıştı. Ve bugünden çıkardığımızda karşımıza da 42 yanıtı geliyor. Dengeler her an değişebilir. Gerçekten müthiş bir rekabet var. Ve bu rekabetin heyecanı içinde 11. sorumuzun konu başlığını görüyoruz.
2: Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok. Irkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal.
0: Ruhu şad olsun Mehmet Akif Ersoy bu sorumuzun konu başlığı ve işte sorumuz geliyor. Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında doğdu. İlk şiirini 1895'te Mektep dergisinde yayınladı. Berlin şiiri Akif'in en uzun şiirlerinden biriydi. Bu şiir tam 796 beyitten oluşur. Temel eseri Safahat 7 kitaptan oluşur. Şair İstiklal Marşı'nı Safahat'e koymadı. Nedenini ise çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm şeklinde açıkladı. Ayrıca İstiklal Marşı için aldığı ödülü bağışlamıştır. Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda oldukça utangaçtı. Hayatı boyunca ana caddelerde yürümeyi tercih etmedi. Gideceği yere mümkün olduğunca tenha ve ara sokaklardan ulaşmaya çalışırdı. Sorumuz gelsin. Mehmet Akif Ersoy'un ilk şiiri kaç yaşındayken yayınlanmıştır? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevapları görelim. Bilal.
1: 22.
0: Bilal'in yanıtı 22. Yunus.
2: 22.
0: Yunus yine aynı yanıtı veriyor. Işıl Hanım.
3: 22.
0: Işıl Hanım da 22 cevabını verdi. Murat.
2: 22.
0: 11. soruda 4 yarışmacımızın yanıtı da aynı. 22 yanıtını verdiler. Acaba doğru cevap ne? 11. soruda 4 yarışmacımızı da tebrik ediyoruz. Öylesine büyük bir ismin sorusunun yanıtını da hepinizin doğru olarak yanıtlaması çok çok güzel oldu. Tebrik ediyorum sizleri ve 3000 puanı 4 yarışmacımıza da bölüştürmüş olduk. Şimdi final öncesindeki son soruya geleceğiz ama puanlara bir bakalım. Murat 6100 puanla şu anda lider durumda. İkinci sırada Bilal'i görüyoruz. 5800 puanım var. Üçüncü sırada son ataklarıyla beraber Yunus 4300 puana geldi. Işıl Hanım iyi başladınız, iyi götürdünüz ama özellikle son sorularla beraber 3950 puandasınız. Yine de tabii ki final için şans devam ediyor. Çünkü 12. sorumuza geldik. İşte konu başlığımız.

Diana'nın ölümü yakın tarihin belki de en sansasyonel acı olaylarından birisiydi. Ve şimdi okuyacağım soru çok kritik. 12. soru. Lütfen dikkatle dinleyin. Galler Prensesi Diana Spencer son yıllarda

0: çalkantılı hayatıyla gündemdeydi. 1997 yılında sevgilisi Dodi El Fayed'le birlikte tatile çıktı. Ancak paparaziler rahat bırakmadığı için çift kısa bir süre sonra Paris'e dönmeye karar verdi. 31 Ağustos sabahı Dodi'nin evine gitmek için otelden çıktılar. Paparazilerden kaçmak için otelin arka kapısını kullandılar ama başarılı olamadılar. Şoför peşlerine takılan muhabirlerden kaçmak isterken yolu şaşırdı. Girdikleri karanlık bir tünelde kaza yaptılar. Şoför Paul ve Dodi El Fayed olay yerinde hayatını kaybetti. Doktorlar 2 saat boyunca Lady Diana'yı hayata döndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kazadan tek kurtulan Diana'nın koruması oldu. Galler Prensesi 6 Eylül 1997'de yapılan görkemli bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Diana'nın ölümünün suikast olabileceği iddia edilse de bu konuda bir kanıt bulunamadı. İşte final öncesinde 12. soru geliyor ekrana. Lady Diana'nın kaza geçirdiği araçta kaç kişi bulunuyordu? 20 saniyelik süre başladı. Son 10 saniye. Süremiz bitti. 12. sorumuzun yanıtını görelim lütfen.
1: 3 olarak aklımda kalmış.
0: Bilal 3 olarak yazmış. Yunus
2: 3.
0: Yunus'un yanıtı da 3. Işıl Hanım?
3: 4.
0: Işıl Hanım 4 cevabını vermiş. Murat?
2: İkisi kazada öldü olay anında. Diana yoğun bakım alındı.
3: Koruma var. Tek
2: kurtulan da korumasıydı. 4 kişiydi.
0: İki yarışmacımız 4 dedi. İki yarışmacımız 3 dedi. Doğru cevabı gördüğümüzde finalist de belli olacak. Diana, onun özellikle o cenaze töreni hatırlarsanız eğer televizyonlardan yayınlanmıştı ve 2,5 milyar kişinin üzerinde canlı olarak izlendi. Son döneme damga vuran bir olaydı tabii ki Diana'nın hayatını kaybetmesi. Peki doğru cevap ne? Görüyoruz hep birlikte. Doğru cevap 4. Puanlar bölünüyor Murat ve Işıl Hanım'a. Yunus ve Bilal puan alamadı 12. soruda ve böylelikle finaliste belli oldu. Murat, tebrik ediyorum. Adını finale yazdırdın. Neler hissediyorsun?
2: Şu an şaşkınım. Açıkçası çok güçlü rakiplerim vardı. Şans, biraz da bilgi, biraz da dikkat, biraz da konsantrasyon oldum.
0: Bugün daha iyi bir performans seni finale kadar çıkardı tabii ki.
2: Aynen.
0: Bununla birlikte Yunus, ilk iki yarışmanın birincisi 5000'i ilk programda almıştı. İkinci programda soruya cevap vermeyeceğini ve devam etmek istediğini söylemişti. 1000 puan almıştı. Ama bu kez kendisine veda ediyoruz Yunus.
4: Evet. Her güzel şeyin bir sonu var.
0: Neden böyle oldu?
4: Neden böyle oldu emin olun ben de bilmiyorum.
0: Papyon?
4: Papyon herhalde kötü etkiledi beni. Biraz şanssızlık getirdi diyebilirim.
0: Yani papyonu gördükten sonra tamam dedim Yunus. Bundan sonra herhalde havaya girdi artık. Durmaksızın yola devam edecek gibi ama maalesef evet. Sana erken veda etmiş olduk.
4: Yani başlangıçta Einstein ruhuyla başladım. Cahil Şengör'ün ruhuna geçince frekanslar tutmadı herhalde. Öyle bir şey oldu.
2: Programın başında...
0: Ama renk kattın. Teşekkür ediyoruz evet, gerçekten 3 bölüm boyunca. Evet. Bizden 6.000 lira kazandın. Güle güle harca diyelim. Özellikle dünkü arkadaşlarımla beraber bir şeyler yapmak istiyorum demiştin.
4: Evet.
0: Yardıma ihtiyacı olan, zor durumda olan arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum demiştin.
4: Evet.
0: Onlara da buradan selam ve sevgilerimizi de iletelim. Işıl Hanım ve Bilal Bey, biz sizinle yarınki yarışmamızda tekrar birlikte olacağız. Teşekkür ediyoruz sizlere. Ve Murat'la beraber finale gidiyoruz. Dünyanın en çok bilgi veren yarışma programı Cevap Soru'da işte final etabı. Geldik en heyecanlı ana. 13. sorumuz, final sorumuz olacak ve karşımda da Murat var. Bugün en iyi performansını ortaya koydun. Bunun üstüne

0: koyabilmek yine senin elinde. Ya para ödülümüzü kazanacaksın, ya veda edeceğiz sana, ya da belki de farklı bir tercih, cevap vermeme hakkını kullanıp yine yarışmaya devam etme şansın var tabii ki. Neler hissediyorsun?
1: Vallahi yarışmak, burada yarışmak gerçekten çok keyifli. Aslında finalist olmama biraz şaşırdım. Yani gerçekten çok güçlü rakiplerim vardı. Bazı soruları bildiğim halde buranın atmosferinden dolayı aklıma gelmedi. Çok saçma cevaplar verdiğimi düşünüyorum. Öyle burada olmak güzel. Sizinle yarışmak çok güzel.
0: Özellikle Mevlüt Şeker'i cevabınla ilgili olarak değil mi? Akide doğru cevaptı.
1: Soru ama işte aklıma geldi. Buranın atmosferinden dolayı insan biraz
0: içerisine kasılıyor. Peki şimdi finale çıktığın için daha fazla bir heyecan var mı?
1: Açıkçası biraz sohbet edince o heyecanım geçti diyebilirim. Vardı.
0: Peki. Vardı. Finalde farklı farklı kategoriler yer alıyor tabii ki. Diğer sorulara nazaran biraz daha zor bir soruyla karşılaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Acaba final sorumuzun konu başlığını önce onu görelim, daha sonra da sorumuzla karşılaşalım.

Konu başlığımız Beethoven. Ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven 1770 yılında doğdu. Henüz küçük yaşlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak için kilisede piyano çalmaya başladı. İlk senfonisini 1800 yılında yaptı. 1801 yılında işitme problemleri yaşamaya başladı ve 1817 yılında tamamen sağır oldu. 9 senfoni, 5 piyano konçertosu, 1 keman konçertosu, 1 piyano, keman ve cello için üçlü konçerto, 32 piyano sonatı ve birçok oda müziği eseri üretti. En bilinen eseri 9. senfoniyi sağırlık döneminde besteledi. 1827 yılında ünlü bir besteci olarak hayata veda etti. Ünlü Ay Işığı sonatını oldukça mutsuz olduğu bir dönemde tanıştığı, gözleri görmeyen bir kızdan çok etkilendiği ve bu nedenle bestelediği rivayet edilir. 5000 para ödüllü final sorumuz geliyor. Beethoven ilk senfonisini yaptıktan kaç yıl sonra vefat etmiştir? 20 saniyelik süren başladı Murat.

0: Son 5 saniye. ...20 saniyelik süremiz bitti. Acaba final sorusuna yanıt verecek mi? Yoksa cevap vermeme hakkını mı kullanacak Murat?
1: Beethoven 1770'de doğdu demiştiniz. 1827'de öldü. İlk senfonisini 1800 yılında yaptı diye hatırlıyorum ama 1801'de de bir şey söylemiştiniz. Yani 1801'de yapmışsa 26 yaşında ölmüş oluyor. 1800 yılında yapmışsa 27 yaşında ölmüş oluyor. Ben de %50 şansımı kullanacağım. Ben 27 diye cevap vereceğim.
0: 27 olarak yanıt verme hakkını kullanmak istediğini ifade ettin. Murat, ne iş yapıyordun?
1: Bir kamu kurumunda memurum.
0: Memursun. Peki daha önceden hiç yarışma programına katıldın mı? Var mı böyle bir tecrübe?
1: Benim bilgiye karşı çok bir aşırı bilgim var. Araştırmayı severim. Böyle dünya tarihi olsun, her türlü müzik olsun, ne bileyim siyaset olsun. Her şeyi araştırmayı severim. Aklıma yani yazarak bir de yazmayı da severim yani.
0: İnternetten mi araştırıyorsun?
1: Hem internetten
0: araştırıyorum. Nasıl peki bu araştırmaları yapıyorsun?
1: Ben araştırmayı kitap okurken mesela kitap okuyorum. Önemli bir bilgi gördüm. Onu hemen not defterime kaydederim. Yazarım. Onları da böyle dönem dönem okurum.

0: seçtiğim notları böyle. Hem internetten, gazetelerden, işte televizyonlardan gördüğüm bilgileri böyle not etmeyi severim, böyle önemli bilgileri.
1: Dikkatin ne kadar iyi olduğunu aslında final sorularının en kritik bölümünde, bilginin dışında dikkate dayalı olan bölümlerde de çok iyi bir şekilde dinlediğini ve soruları yanıtladığını da gördük zaten. Final sorusuna 27 cevabını verdin. Hı hı. Doğru mu yanlış mı ne olduğunu birazdan göreceğiz tabii ki, ama az önce oradan nereye çıktığını, nasıl çıktığını, nasıl bu yanıtı yazdığını söylemiştim. Bir daha alabilir miyiz senden?
0: 1770 yılında doğmuştu, 1827 yılında öldü. 1800 yılında ilk senfonisini yaptı diye hatırlıyorum, öyle dediğinizi hatırlıyorum, ama 1801'de de bir şey yaptı demiştiniz. İşte ya 26 ya 27 cevap, %50 şansım var. Ama ilk senfonisini 1800 yılında yaptı diye hatırlıyorum.
1: Peki, cevabımızı izleyicilerimize bir daha gösterelim.
0: 27.
1: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Sorudan'ın final etabındayız. Acaba finalistimiz Murat vermiş olduğu yanıtla 5000 liralık para ödülünün sahibi mi olacak? Yoksa kendisine buradan veda mı edeceğiz? İşte final sorusunun doğru cevabı geliyor ekrana.

0: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
16: Peşimde dolanma dedim, eteğime sürünme.
17: Dayımın bir çiftliği var, sana hediye edeceğim onu.
18: Nerede kaldın gene?
16: Fabrikadan anca. Bizim oralara gidelim. Birkaç dönüm toprağımız, bir de küçük evimiz olsun.
19: Kız da istiyor mu seni?
17: Eee, fazlasıyla.
16: Bin şükür olsun ki ölmedi Kemal.
18: Az önce gittiler anasıyla. Alacağı vardı, hem de helalleşmeye gelmiş.
16: Kimi kimsesi yok mu beyim?
5: Yok, Ramazan'dan başka.
14: Kaza yapan araba trafik şubesinde size kayıtlı görünüyor.
19: Benim de evet.
5: Başınız sağ olsun. Beyefendi sana göndermiş bunları.
18: Babam mektubunda git kız kardeşinin eline, eniştenin ayaklarına kapan diyor.
16: Ne bu?
19: Çiftliğin tapusu.
17: Tamamdır ahbap, yolcudur Abbas, yol versen durmaz.
16: Sevda anlatmak bu kaza nasıl oldu?
19: Nasıl olduğunu hala anlayamadım.
17: Allah bir daha göstermesin.
11: Vukuat var bugün 16.15'te TV4'te.
20: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
21: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
22: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
23: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı.
0: Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Neydi ya?
8: Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.

0: TV 조제.
1: 예니 디스크 더블라 tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
13: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
14: Sana obayı bırak diyen ki, benim derdim yalnızlığım. Evlen gayri de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
13: Ben de yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok.
15: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim.
14: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma Bacı?
16: Bana evlat ver Allah.
14: Kahya! Koş!
15: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
14: Fatma'mız yüklü ol.
15: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız?
17: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma.
16: Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
13: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
16: Hayır Osman emri.
14: Murat! Kartal kaptı Murat'ımı!
0: Boş Beşik bugün 18'de TV4'te.
18: Doğru cevap 27. Murat, tebrik ediyorum.
19: Teşekkür ediyorum. Bu soruyu hani Beethoven hakkında yani hayatını okuduğum için bildiğim için bildim diye düşünüyorum sorunun cevabını. Çünkü hiçbir şey bilmemiş olsaydım o rakamları aklımda tutamazdım. Çünkü doğum ölüm tarihlerini biliyorum, 1770-1827. Böyle ben önemli kişilerin hayatlarını okuduğum zaman doğum ölüm tarihlerine bakmayı tutmaya çalışırım. Önemli bir şeyler yaptığı zaman işte onları da aklıma tutmaya çalışırım. Ama çok insan var. Hepsini yapmaya çalışıyorum. Yazmaya çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. Bu da bildiğim yerden çıktı diyebilirim. Şansıma.
18: Kafana karıştıran tek 1800 ve 1801 tarihleriydi.
19: Evet.
18: 1801'de acaba mı dedin? Orada yavaş yavaş işitme ile ilgili olarak problemler yaşadığını ifade etmiştim
19: çünkü
18: ben.
19: Çünkü birçok metin okuyunca siz yıllar ister istemez karışıyor kafada. Yani 1800 dediniz, 1801 dediniz. Yani metin uzun, akılda tutmak zor.
18: Zor, evet. Yani peki zor. Ama sonuçta 27 cevabıyla bizden 5000 lira kazandın ve yarın tekrar seninle birlikte yarışacağız. Bir kez daha tebrik ediyorum. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım? Programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıp iş öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün Maltepe sahilindeyiz. Ben çok güzel waffle'lar yapacağım efendim. Çok seviyorum. Biraz da bahane oldu aslında. Nasıl yapacağımı ben de bilmiyorum. Dilerseniz buyurun başlayalım.
1: Bana bunlarla gel Tuğba, ağzımız tatlansın.
0: Efendim, peki ben bugün kiminle çalışacağım? Serkan Duran. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş geldiniz, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, nasıl gidiyor?
2: Çok şükür her şeyimiz yerinde.
0: Çok renkli, çok ponçik bir yerdeyiz böyle. Bilseydim pembe önlüğümü giyer gelirdim ama kırmızı da herhalde uygundur.
2: Uygun.
0: Gayet ne kadar zamandır bu işi yapıyorsunuz?
2: Yaklaşık 4 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Ve kolay bir sektör.
0: Programımızın adı kolay mı sandın ya? Aslında evet. Ben genelde zor şeyler yapıyorum ama.
2: Hem kolay bir sektör hem kolay mı sandın?
0: Bana göre zor olabilir ama ilk defa yapacağım çünkü. Ne evde denedim ne başka bir yerde. Sadece sipariş verip yiyorum. O kadar.
2: Çok zor bir iş değil gerçekten. Yapabileceğiniz bir şey. Hı hı. Yani sahne sizin.
0: Sahne benim mi? O zaman şov başlıyor.
1: Şov başlasın Tuğba. Hadi göster herkese waffle nasıl yapılır.
0: Eldivenlerimi giydim.
2: Evet.
0: Waffle hamurunun makinesinin başına geçtim. Ama bu hamurun içinde ne var onu bilmiyorum ben. Ne var Serkan Bey?
2: Hamurumuz içinde miksimiz geliyor. Hı hı. Miksin içerisinde 3 litre süt. 1,5 kilo tereyağı, ayrıyetten 45 adet de yumurtamız var.
0: 45 tane yumurta mı?
2: Evet. Ve çok da sağlıklı bir hamur gerçekten.
0: Oo, ama bir de sabah çok erken yaptığınız için ben yetişemedim. Göremedik oraları.
2: Evet, yetişemediniz.
0: Yetişseydim görecektim.
2: Evet.
0: Esas olay hamurunda zaten değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, esas olay hamurunda, aynen.
0: Hamurunu güzel tutturursanız en iyi waffle'cı olabilirsiniz efendim. Ben de bu yolda ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü çok hoşuma gitti burası. Böyle taze taze meyveler kokuyor işte, şekerlemeler. Öyle. Kameraman arkadaşım Mahmut Portakal'da böyle bakıyor. Portakallı şekerler var burada. İlla dedi ki söyle dedi. Efendim, o zaman hamuruna bir başlayalım biz. Çünkü belli ki biraz beni zorlayacak. Değil mi Serkan Bey?
2: Evet, buyurun.
0: Öncelikli olarak ben bunu bir sordum. Dedim ki bu nedir? Bir oda spreyi falansa kaldıralım buradan. Hayır dedi. Neydi bu?
2: Yağ spreyimiz.
0: Evet.
2: Yağ spreyi sıkılmadan hamur atılmaz. Yoksa hamurumuz yapışır. İlk önce hem üstte hem de alt tarafa doğru.
0: Böyle çalkalamam gerekiyor mu?
2: Çok az. Fazla değil. Yukarıdan abi.
0: Böyle.
2: Ya parfüm sıkar gibi.
0: Ha şöyle.
2: Evet.
0: Bilmiyordum yağ sıkıldığını. Sonra hamurunu dökeceğim değil mi
2: evet.
0: Önce? Şimdi bunu çıkartmam lazım. Buradan.
2: Evet.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Çok değil.
0: Ortaya mı dökeceğim?
2: Devam edin.
0: Böyle.
2: Tam ortaya, yok tam ortaya doğru.
0: Tam ortaya.
2: Yeter.
0: Ay heyecanlandım.
2: Yeter. Tamam, harikasınız,
0: şöyle.
2: Harikasınız.
0: Gerçekten.
2: Gerçekten.
0: Şimdi kapatacak mıyım?
2: Kapatın.
0: Ay ağırmış bu.
2: Biz de ilk başlarda böyleydik ama alıştık, sonra usta olduk.
0: Ay ben bir anda şey oldum, daha önce denemiyorum biliyorsunuz hiçbir şeyi ki size daha böyle iyi yansıtabilmek için. Ne kadar süre böyle pişti?
2: Bir dakika çıkma süresi var.
0: Öyle mi?
2: Evet. Yani bu esnada da müşteri geldiği zaman burada müşteriyle konuşup malzemesini hazırlayabilirsiniz.
0: Tamam geldi zaten. Şu an geliyor yavaş yavaş. Geliyor evet. Birazdan oraya geçeceğiz. Bakalım mı pişmiş mi?
2: Evet.
0: Çok güzel ya. Neyle alacağım bunu?
2: Bıçakla şöyle çekin isterseniz.
0: Of of of ne yapacağım?
1: Kaldın öyle Tuğba.
0: Kaldım böyle.

0: aldım şu an.
1: Tamam, tabağa bırakacağız. Tamam. O zaman içini doldurmaya var mısınız sevgili seyirciler? Buyurun. İlk müşterimiz geldi, Ecem Hanım. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Tam da böyle çekime denk geldiniz. Güzel oldu.
2: Evet,
1: hem de güzel bir hanımefendiye denk geldik. Seviyorum böyle güzel hanımları. Ben şimdi ilk defa yapıyorum bu işi. O yüzden kusuruma bakmayın eğer bir olumsuzlukla karşılaşırsanız. Şimdi nasıl bir waffle istiyorsunuz? Tabakta mı yoksa sandviç mi? Tamam.
2: Çikolata istiyorum.
1: Şimdi bana tek tek söylersiniz.
3: Çikolatamız burada.
1: İlk başta koyabiliyor muyum sütlü çikolatayı?
3: Tabii. Şöyle yardımcı olayım ben size.
1: Hop. Yeterli mi? Yoksa daha koymam gerekiyor mu? Buraları birazcık batıracağım. Ama söz şöyle giderken temizleyeceğim Serkan Bey.
3: Yani rica ederiz lütfen.
1: Sonra ne istiyoruz?
2: Muz, çilek.
1: Tamam. Hemen soyuyorum.
3: Evet.
1: İyi midir böyle Serkan Bey?
3: Gayet iyi. Biraz daha ince yaparsanız.
1: İnce mi?
3: Evet.
1: Müşteri bekliyor ya, elim ayağıma dolaştı şimdi. Müşterinizi de kaybetmek istemiyoruz Serkan Bey, değil mi?
3: Evet.
1: Böyle koyalım yoksa direkt tahtadan mı koyalım şöyle?
3: Evet, tahtadan da bir. Nasıl rahat ederseniz.
1: Tamam. Bugünün şanslısı mı şanssızı mı desem sizin için Ecem Hanım bilmiyorum ama... Öyle hissediyorsanız ne mutlu bize. Evet.
4: Ama biraz ayarsız oluyor gibi Tuğba. Hiç o kadar büyük muz dilimi görmemiştim. Serkan Bey kızmasın sonra.
1: Bayağı bol kepçe oldu galiba
3: evet.
1: Bu. Değil mi?
3: Dükkanı batıracaksınız ama.
1: Normalde muzun yarısını mı koyuyorduk?
3: İlk iş gününüz olduğu için bir şey demiyorum.
1: Yani. Ama benim elim çok bol ya.
3: Yok şu an
1: gerçekten.
3: Sadece sizi izliyorum.
1: Büyük bir merakla evet buyurun.
2: Şanslısıyım diye.
1: Çünkü benim elim çok bol yani. Evet.
2: Yeter
1: neyse.
2: Üzerine sütlü çikolatadan tekrardan alabilirim.
1: Tamam. Bundan değil mi?
2: Evet.
4: Üç waffle malzemesiyle bir waffle yaptın. Bravo Tuğba.
1: İşte bana zor, kolay dediniz ya ilk başta. Bana kolay dediniz waffle yapmayı. Ama meğerse zorlukları var. Neden? Tabağı kirletmeden koymam gerekiyordu. Şu anda değişik bir sanatsal çalışma olmadı mı? Başka bir şey istiyor musunuz?
2: Yok, hayır. Yeterli.
1: Yeterli mi? Biraz fındık serpsek?
2: Yok, yeterli.
1: Fındık? Fıstık? Şey gibi oldu böyle çok... Çok sade olmadı mı bu?
3: Hindistan cevizi gayet güzel olabilir.
1: Zorla ama bak. Bir şey söyleyeceğim, zorla. Böyle elimle alabiliyor muyum?
3: Alabilirsiniz. Eldivenimiz
1: var. Zorla olmadı mı? Bakın.
2: Yeterli.
1: Şovu görüyor musunuz?
2: Evet, elimize sağlık.
1: O zaman... Afiyet olsun Ecem Hanımcığım. Buyurun.
2: Teşekkür
1: ederim. Yine afiyet bekleriz olsun. Efendim ama inşallah böyle bol kepçe görürsünüz devamlı. Ve ilk sınavım birazcık başarılı
3: evet,
1: şimdi, mı başarısız mı ne
3: olabilir? Temizlik yapacağız. Yoksa...
1: Sonra bir daha waffle.
3: Evet sonra bir daha waffle yapacağız.
1: Ustalık waffle'ı olacak o da.
4: Sana güveniyorum Tuğba. Bundan çok çok daha iyisini yapacağına hiç şüphem yok. Yeter ki azminden vazgeçme, pes etme. Ama bir de tavsiyem var. Malzemeleri o kadar bol kepçe kullanma istersen. Senden sonra tüm müşteriler alışıp bol bol malzemeli isterler. Serkan Bey arkamızdan nereden Tuğba'yı mutfağa aldım demesin.
1: Müşterilerimizi bekliyoruz ve geldi. Bugün burası çok
3: hoş
1: karışık.
3: Geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
5: Ben bir tane waffle alacağım.
1: Ay ben hamuru unuttum. Eyvah. Biraz şekli bozuk çıkıyor ama olur mu? Hemen geliyorum. Unutmuşum ya. Ben yine konuşmaya daldım ustam.
3: Evet.
1: Ne diyorsunuz?
3: İlk gün böyle olsun.
1: Ama güzel olmamış mı? Bence böyle çok tatlı
3: yani,
1: gözüküyor.
3: Yani.
1: Evet efendim ne istiyoruz?
5: Sütlü beyaz çikolata.
1: Sütlü beyaz çikolata bu değil mi?
3: Evet.
1: Çok geliyorsunuz herhalde hemen evet dediğinize göre. Ustam az önce ben ne yaptım?
3: Evet az önce yaptığınızı gördüm ama şimdi daha iyi. Daha tecrübeli olmaya başladınız.
1: Böyle laps diye ortaya koydum ben çikolatayı. Yaymadım. Az önceki müşterimiz Ecem Hanım giderken dedi ki kupkuru yedim ben. çikolatayı yaymadığınız için dedi. Çok özür diliyoruz buradan kendisinden. Evet. Sonra efendim ne istiyoruz?
5: Beyaz çikolata.
1: Beyaz çikolata. White chocolate. Ama bunu sürmeyeyim değil mi?
3: Üzerine. Onu sürme. Normalde yarı yarıya olması gerekiyor.
1: Aa.
3: Evet.
1: Bir şey söyleyeceğim. İlk başta dediniz ya bana çok kolay waffle diye. Bence evet. Hiç kolay değil.
3: Aslında kolay da siz zorlaştırıyorsunuz.
1: Niye? Evet.
5: Sadece muz istiyorum.
1: Sadece muz istiyorsunuz. Evet. Az önce ben... Olabilir. Bol olsun mu?
5: Evet.
1: Tamam.
3: Sandviç waffle'a normal waffle'dan biraz daha az koyuyoruz.
1: Ha bu sandviç olacak
3: tabii.
1: Değil mi? Ben hiç sormuyorum bile ne istediğini.
3: Siz yalnız dükkanı batıracaksınız ama.
1: Bol dedi ya beyefendi.
3: Tamam.
1: Yeter mi?
5: Evet.
1: Tamam. Bugün bendensiniz siz. Bugün burası battı. Benim yüzümden. Evet. Evet şimdi. Kaymak mı? Tamam. Şöyle. Bunu nasıl koyacağım?
3: Bıçakla.
1: Ha şöyle.
3: Evet.
1: Yeterli mi?
5: Evet.
1: Başka?
5: Fındık fıstık.
1: Fındık fıstık.
3: Evet. Şuradan.
5: Bir de üstüne çikolata istiyorum.
1: Fındık fıstık dediğiniz fındık herhalde sadece. Evet. Başka?
3: Buna fındık fıstık karışık.
1: Ha öyle mi?
3: Tabii tabii.
1: Pardon. Siz benden daha iyi biliyorsunuz herhalde. Çok geliyorsunuz buraya.
3: Müşterimiz devamlı müşterim yani buraya gelir.
1: Evet başka?
5: Üstüne çikolata istiyorum.
1: Hangisinden?
5: Sütlü.
1: Bundan.
5: Evet.
3: Evet, biraz daha in tabağa.
1: Hop.
3: Usta olmayı başardınız.
1: Ya bu şey sanatsal çalışma gibi, böyle istediğiniz gibi çalışabiliyorsunuz burada.
5: Evet.
1: Yani bana göre herhalde.
3: İlk gün olduğu için rahat çalıştırıyorum sizi.
5: Evet.
1: Evet, başka?
5: Bu kadar.
1: Şunlardan koyalım mı ya, renk olsun?
5: Evet.
1: Şey olsun. Bu mu yani şimdi yediniz?
5: Evet.
1: Müşterinin waffle'ına da karışıyorum. Şey, kivi?
5: Yok.
1: Vişne?
5: Yok.
1: Portakal?
5: Portakal burada kaldı.
1: Orada öyle mi yazıyor? Portakal burada kaldı. Benim yaptığım üründen haberim yok. Evet, portakal. Bundan mı veriyor?
5: Evet.
1: Bu arada müşterilerimiz geliyor. Sizleri birazcık bekleteceğiz efendim. Hemen alacağız sizi.
3: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Evet, bu mudur?
5: Evet.
1: Bu mudur, budur. Afiyet olsun.
5: Teşekkür ederim.
3: Servisinizi buradan alabilirsiniz.
5: Kolay gelsin.
3: Sağ olun.
1: Teşekkürler. Bir daha bekleriz.
4: Sen yaparsın da gelmezler mi Tuğba? Maşallah koca gün dükkanda 5 dakika boş durmadı. Senin orada olduğunu duyan tüm müşteriler akın ettiler. Serkan Bey de bu durumdan aşırı mutlu oldu. Ve hazırsan şimdi sana bir sürprizimiz var.
1: Evet ustam, şimdi ne yapacağım ben?
3: Şimdi kendini ödüllendir.
5: Evet.
3: Kendine waffle yap.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Ben yine bunu müşteriye yapacağım zannettim.
3: Bir sefer kendine yap, artık öğrendin.
1: O zaman? Serbest mi çalışacağım
3: evet,
1: şimdi?
3: Evet.
1: Güzel.
3: Tekrar sahne senin.
1: Güzel. O zaman şov başlıyor yani. Aslında çok malzeme sevmiyorum ustam ben. Böyle az öz, çok aşırı tatlı sevmiyorum.
3: Sen bilirsin. Bizim
1: ne önerirsin
3: gelir.
1: Bana?
3: Hiç problem yok. Daha iyi olur.
1: Daha mı iyi olur?
3: Evet.
1: Şu pembiş ne?
3: O frambuaz çikolata.
1: Öyle mi?
3: Evet.
4: Tuğba şöyle ortaya güzel bir karışık yap da hep birlikte ekip olarak yiyelim çekim sonrasında.
1: Ustam sen bana bugün çok kızmadın. Hatta hiç kızmadın da denilebilir. Normalde biz böyle bayağı bir
3: sadece
1: tartışmalı geçiyor.
3: Sadece muzu kesmeyi öğretemedik bugün sana.
1: Öyle mi?
3: Evet. Onu da öğrenirsen tam mafuzlu olacaksın.
1: Yok, tüm kameralar var diye diyorsunuz ama aslında öyle çok başarılı değilim.
3: Başarılısın. Yani yaparsın sen bu. Zor bir iş değil.
1: Ama bana zor geldi bugün niyeyse.
4: Abartma Tuğba. Daha ne zor işleri geride bıraktık. Bu çok tatlı, keyifli bir iş bence. Ve sen de oldukça başarılı oldun. Tebrik ederim.
1: Vallahi süper oldu. Ustam. Şöyle. Tabağımı da bir göstereyim.
3: Harika
1: gayet
3: oldu.
1: Güzel
3: harika
1: oldu.
3: Harika oldu. Harika geçti gerçekten Tuğba Hanım. çok şirin bir insan. Ekibi de çok tatlı. Bize çok yardımcı oldu. Yapacağını da gösterdi zaten. Yaptı da zaten. Tekrar bekleriz. Bizi çok mutlu etti. Ufak tefek hataları oldu tabii. İlk iş günü olduğu için biraz azarladı da kendisini. Yapacak bir şey yok. Yapa yapa da öğrenecek bu işi. İnşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Gerçekten. Falan. Şöyle elim kirli, hemen çıkartayım eldivenlerimi. İnşallah tekrar görüşürüz.
3: İnşallah.
1: Gülen yüzünüz daima gülsün inşallah.
3: Sizin de gülsün.
1: Her zaman.
3: Sizin de gülsün inşallah.
1: İnşallah. Efendim ben bugün Maltepe sahilinde böyle çok tatlı bir waffle'cıya konuk oldum. Waffle'yı öğrenmeye çalıştım. Artık olabildiğince. Hatta müşterilere waffle bile sattım. Yani o kadar iddialıyım. Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Herkese merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bugün çok uzaklarda alacağız soluğu. Güney Amerika'nın en önemli ülkelerinden ikisini ziyaret edeceğiz. İlk durağımız Peru ve Peru'nun başkenti Lima.

Lima, Peru'nun en büyük şehri olup ülkeye başkentlik yapmakta. Güney Amerika'da bulunan Peru'nun en kalabalık şehri olan Lima, aynı zamanda Güney Amerika'nın da en kalabalık üçüncü şehri. 12 milyona yaklaşan nüfusu ile São Paulo ve Mexico City'den sonra Amerika'nın en kalabalık şehirlerinden biridir. Peru'nun başkenti Lima, bulunduğu coğrafya itibariyle muhteşem doğal güzelliklere sahip. Şehirde dilerseniz ormanlar arasında yürüyüş yapabilir, dilerseniz okyanusun tadını çıkarabiliyorsunuz.

Tarihi eserleriyle de göz kamaştıran Lima, bünyesinde barındırdığı müzeler ve sanat galerileriyle ziyaretçilerine unutulmaz tatiller vaat ediyor. İşte Peru turuna Lima'dan başlıyoruz.

0: Lima'daki ilk durağımız Miraflores semti. Bu semt çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin ve kentin ileri gelenlerinin yaşadığı deniz kenarında bir semt. İşte harika bir manzara önünde başlıyoruz.
1: Sabahın en erken saatlerinde uyandık. Burası Lima, Peru'nun başkenti ve Güney Amerika'nın en kalabalık şehirlerinden birisi. Yaklaşık olarak 12 milyonluk nüfusa sahip. Trafiği İstanbul'u aratmayacak ama tabii ki güzelliği de bir ayrı, özel ve güzel şehir diyoruz. Güney Amerika'nın özellikle gastronomiyle ilgili başkentlerinden biri Peru. Ve işte görmüş olduğunuz gibi okyanus kıyısı kendine has dokusuyla Peru'yu, Lima'yı keşfetmeye başlıyoruz.

0: ve artık tur başlasın. Otobüsümüze geçiyoruz.
1: Ne yapıyorsak sizler için.
0: İlk durağımız Lima şehir merkezi. Eski Lima diye adlandırılan bu bölgede çok özel meydanlar var. O meydanlardan biri San Martin Meydanı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Lima'da ana merkezlerden bir tanesi, uğramanız gereken duraklardan birisi Plaza de San Martin, yani San Martin Meydanı'ndayız. Arkamızda görmüş olduğunuz bu heykel de San Martin'e ait bir heykel. San Martin kimdir derseniz, Peru'nun özgürlük savaşçılarından bir tanesi, önemli isimlerinden birisi ve Peru'nun kurucularından birisi diyebiliriz. Görmüş olduğunuz bu nokta, buradaki meydan İspanyollardan kalma birçok binaya da sahip ve gerçekten kalbinin attığı yer diyebiliriz limanın, eski limanın. Ve şimdi Lima turunu bu noktada başlatıyoruz ve bakalım bundan sonra nereleri göreceğiz Lima'da, bu tarihi şehirde.

0: ve yanımıza Peru parası alma zamanı.
1: En uygun yer Plaza de Martin'in hemen yan tarafındaki döviz büroları. $1.24 Peru parası ve $100 bozdurduğunuz zaman en azından öyle 2 gün, 2,5 gün gibi sizi idare ediyor.
0: Paralarımızı bozduruyoruz, alışverişe ve tura hazırız.
2: Değerli izleyenlerimiz, paraları bozdurduk ve şu anda artık Peru parası solesterimiz de yanımızda ve şimdi Plaza de Martin'den doğru yürüyoruz ve eski limanın ara sokaklarında birazcık kaybolacağız. Farklı plazalar, farklı meydanlar var. Bu meydanları tek tek keşfedeceğiz diyoruz. Hadi bakalım, buyurun.
0: Burası eski lima. Eski lima dar ara sokaklarıyla meşhur.

0: İspanyollardan kalma binalar ve işte her an karşınıza çıkabilecek bu tip kiliseler var.
1: Plaza de San Martin'den, yani San Martin Meydanı'ndan Plaza de Mayor'a doğru yolculuğumuza başladık. Dar ara sokaklardan yürüyoruz. İki meydanı birbirine bağlayan ana meydana doğru bizi sürükleyen bir yol burası. Ve tabii ki eski binalar, İspanyollardan kalma binalar hakim. Arkamızda da yine eski bir kilise var. Bu kilisede yaklaşık olarak 200-250 yıllık bir kilise. Bunun gibi kiliseler, katedraller bu bölgede çok fazla. Çünkü İspanyollar ilk geldikleri zaman bölgeye öncelikle dinlerini getirmişler. Hristiyanlığı ve Katolikliği buradaki yerli halka empoze etmişler. Bunun da en önemli yapı taşlarından birisi hiç kuşkusuz arkamızda görmüş olduğunuz kiliseler ve ileride göreceğimiz katedraller diyoruz.

0: Şimdi de Plaza de Mayor'dayız. Bu meydanı Pizarro kurmuş. Etrafına da limayı oluşturmuş.
1: Birazcık tarihe bakacak olursak eski çağlarda İspanyol kaşif ve asker Pizarro bu bölgeyi keşfettiğinde kendine bir krallık kurmak istiyor ve o krallığın başkenti olarak da Lima'yı tercih ediyor. Lima kelime anlamıyla krallar şehri demek zaten ve buradaki bu noktaya bir meydan kurmayı arzu ediyor. İspanya'dan, Madrid'den bir mimar getiriyor ve grid plan olarak adlandırılan şehir planını bu Plaza de Mayor etrafına kuruyor. Yani şehrin kalbini bu meydan yapıyor. Hali hazırda Lima'ya geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir durak Plaza de Mayor. Çünkü burada İspanyollardan kalma birçok yapı var. Aynı zamanda tarihi eserler var. Plaza de Mayor'dan güzel görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Burası da Kakao Müzesi. Peru'nun en önemli ihraç ürünlerinden biri kakao.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Plaza de Mayor yani ana meydanın hemen yan tarafında yer alan görülmesi gereken özel müzelerden bir tanesi arkamızdaki Kakao Müzesi. Burada kahve ve kakao tabii ki çok çok popüler. Güney Amerika burası ve Peru bunun başkentlerinden bir tanesi. İçeriye geçtiğimizde kakao yapımıyla ilgili, çikolata yapımıyla ilgili ve kahve ile ilgili detaylı bilgiler alabileceğimizi öğrendik. Bakalım bu müzeyi ziyaret edelim. Neler bulacağız? Bu arada Lima'ya geldiğinizde Plaza de Mayor uğranması gereken bir nokta. Katedralleriyle, hükümet binalarıyla, İspanyollardan kalma binalarıyla gerçekten çok keyifli ve çok güzel diyoruz. Şimdi Kakao Müzesi'ni gezme zamanı. Buyurun.
0: Ve Kakao Müzesi'nde Perululara uzatıyoruz mikrofonu.
1: Çikolata çayı, kakao çayı daha doğrusu. Can I try? Evet, ben de denemek istiyorum. Bizim neyimizi eksik diyoruz değerli izleyenler. Evet, kakao çayını içiyoruz.
2: Hmm.
1: It's good.
2: Oh.
1: O gerçekten çok acı. It's so, so hot, it's ha?
2: Pisco, chocolate and chili, yellow chili.
1: Oh. It's really so hot, ha?
2: Yeah, it is.
1: Evet, gerçekten çok acı. Ama güzel, böyle boğazı genzi yakıyor değerli izleyenler. Hani böyle bir boğaz ağrınız falan varsa bademcikleri temizler diye düşünüyoruz. Hadi ya Allah.

0: müzede milattan önceki yıllardan itibaren kakaonun tarihçesi anlatılıyor.
1: Tadımlarımızı yaptıktan sonra şimdi de müze tarafındayız. Görmüş olduğunuz gibi burada -2000 diyor. -2000 yani milattan önce 2000 yılından itibaren kakaonun tarihçesi söz konusu burada. Önce Mayalar, sonra Aztekler, sonra gelen İspanyol koloniciler ve daha devamında da yeni dönem ve endüstri dönemi kakaonun üretimi. Elbette çikolatanın ham maddesi kakao ve burada çok çok güzel, çok çok lezzetli Peru çikolataları tadabiliyorsunuz. Hemen gösterelim size. Kakao bitkisinin orijinali bu. Daldan bu şekilde olgunlaştığı anda toplanıyor ve içindeki tohumlar öncelikle ayıklanıyor ve o tohumlar kurutularak kakao elde ediliyor diyoruz. O tohumlar da burada. İşte bunlar da kakaonun tohumları, bunlar da kurutuluyor. Artık kakao üretimi başlıyor. Çikolatalar, o güzel kakao çayları ve kakao ile ilgili bütün ürünler de işte görmüş olduğunuz bu ham maddeden yapılıyor.

0: Kakao Müzesi'nde kakaoları tattık, yola devam ediyoruz. Burası San Francisco Kilisesi. Ve kilisenin bahçesinde Endülüs bölgesinde de görmeye alışkın olduğumuz çuruyu bu küçük kız satıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, San Francisco Kilisesi'nin bahçesindeyiz şu anda. Burada yeraltı mezarları da var ama bütün onlardan önemlisi ne var? Churro var. Churro genelde Güney İspanya'da, Endülüs'te çok sıklıkla rastlanan bir tatlı türü. Ve bu küçük kardeşimiz de satıyor. What is your name?
2: Julissa.
1: Julissa. Julissa bize churro satacak. How much? How much?
2: Two.
0: Churro'muzu alıyor, enerji topluyoruz.
1: Kızartılmış bir hamur, üstüne de şeker döküyorlar. Bunu genelde Endülüs'te çikolata sosuna batırarak yiyorlar ama burada üstüne şeker atmışlar. Gracias, mucho gracias.
2: Gracias.
1: Güzel. İçinde de karamel koymuşlar değerli izleyenler.
0: Kilise bahçesinde çocukları buluyoruz ve o hassas soruyu soruyoruz onlara. Messi mi, Ronaldo mu?
1: Futbol team soccer Messi, do you know Messi, Ronaldo?
3: Ronaldo.
1: Ronaldo or Messi?
3: Ronaldo.
1: Messi, Ronaldo görüyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında bu ünlü topçular hala kavga malzemesi. Espanyol he.
0: Perulu bir hanımefendiye uzatıyoruz mikrofonu. Ve mikrofonu veriyoruz kendisine.
4: Are you handsome?
1: Thank you very much. Come on. What's your name?
4: How old are you?
1: I am 40.
4: You, I am a teacher. Yes, of course.
1: Have you ever been to Turkey before? Turkey, Istanbul, Turkey. Turkey.
4: Nothing, Turkey, nothing.
1: Come. Why don't you come to Turkey? Vamos. Vamos, let's go. Let's go. Biz gidiyoruz değerli izleyenler. Vamos. Haydi bakalım.

0: Burası Redondo Dağı. Redondo Dağı'nda paragliding yapılıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, safari turunda bir başka duraktayız. Sondan bir önceki durağımız Redondo Dağı. İşte görmüş olduğunuz bu da yaklaşık olarak 350-400 metre yükseklikte. Bölgenin en yüksek tepelerinden birisi. Burada çok güzel bir açı var. Atlantik Okyanusu, arkamızda görmüş olduğunuz okyanus. Sadece okyanus da değil, buradaki bitki örtüsü bir harika. Birçok minik göl var. Göller bölgesi olarak da gözlemleniyor ve tabii ki kartalları da söylemekte yarar var. Tepemizde kartallar uçuyor ve gerçekten harika bir gözlem noktası burası. Hakikaten Dominik'e geldiğinizde uğramanız gereken bir destinasyon diyoruz ve Redondo Dağı'ndan, bu tepeden güzel görüntüler getiriyoruz. Bakalım.

0: hamağı bulmuşuz, keyif yapma zamanı.
1: Biliyorsunuz Türk milleti hamağı buldu mu ne yapar? Hemen o hamağı kurulur. Böyle bir kartallar yüksekten uçar, havalarda kartallar. Aynı zamanda para gliding de yapılıyor burada. Bütün imkanlar var, harika bir manzara görüyorsunuz. Vallahi hayat size güzel değerli izleyenler. Dominik Cumhuriyeti'ndeki hamak keyfimiz devam ediyor. İşte buyurun.
0: Ve safari turundaki son durak için Macao plajına geliyoruz. Macao plajında son noktayı koyuyoruz. Safari turu boyunca bize eşlik eden rehberlerimiz ve turistlerle vedalaşıyoruz.
1: Atlantik Okyanusu'nun hemen kıyısındayız şu anda. Burada denize girmek mümkün. Kış aylarında olduğumuz halde biz burada elbette hep sıcak, hep yaz. O yüzden burada insanlar denize giriyorlar ve Dominik Cumhuriyeti'ne geldiğinizde Macao plajına da uğramanızı tavsiye ediyoruz. Ve safari turunu da burada herhalde tamamlıyoruz.
0: Dominik Cumhuriyeti'nde bir günün daha sonuna geliyoruz.

0: Karayiplerin en güzel ülkelerinden birinde Dominik Cumhuriyeti'ndeki gezimize devam ediyoruz. Bugün üçüncü gün. İlk iki gün güneşliydi ve harika vakit geçirdik Dominik'te. Bugünse yağmurlu. Tam bir Karayip yağmuru söz konusu. Amacımız keyifli bir turu tamamlamak. Ama bakalım yağmur buna izin verecek mi? Otobüste mahsur kalıyoruz.
1: Bugün çok keyifli bir tur için otelimizden yola çıktık. Ama tabii ki mevsim burada bazen kısa süreli yağmurlara neden oluyor. Biz de şu anda öyle bir an yaşıyoruz. Burada yağmur yağdığı zaman da hakikaten sağlam yağıyor. Yani bizim Karadeniz'i, Alanya'yı, Antalya'yı aratmıyor. Hatta onların hepsinin toplamı kadar yağıyor, görüyorsunuz. Şu anda otobüsümüz

0: yerimizde kalmış durumdayız. İnemiyoruz aşağıya. Sebebi de yağmurun çok fazla olması. Kısa süreceğini söylediler. Otobüste bekliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlarımızla. Arka taraf full arkadaş kaynıyor. Ve hemen orada yine sığınan bazı turistler var. Yağmur gerçekten çok güzel yağıyor burada. Zaten Dominik Cumhuriyeti yemyeşil bir ülke. Herhalde bu yeşilliğin büyük bir bölümünü de böylesine yoğun yağışa borçlu diyoruz ve otobüste beklemeye devam ediyoruz.
1: Yağmur dinecek gibi değil. Canımız sıkılıyor, yağmura rağmen bir kafeye sığınıyoruz.
0: Değerli izleyenlerimiz, otobüsteki bekleyişimiz sona erdi ama yağmur henüz dinmedi. Biraz azaldı sağ olsunlar. Dediler ki otobüste daha fazla beklemeyin. Minik bir kafe var dediler. Biz de o kafeye geldik. Biraz daha dinerse yağmur gezmeye başlayacağız. Şimdi minik bir kahve molası veriyoruz. Sonrasında çekimlerimize devam edeceğiz. I can give you anything,
1: just tell me what you want. Karayipler'de bazen yağmur kesinlikle durmuyor. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun etkisiyle turu iptal ediyoruz. Dominik maceramıza devam ediyoruz. Punta Cana'dayız. Punta Cana'da nerede alışveriş yapılır derseniz, işte sokakları gezme zamanı. Burada harika hediyelik eşyalar var. Hepsi de el yapımı.
0: Evet, bizim huyumuzdur. Halk olarak bir yere gittiğimizde mutlaka sevdiklerimize bir şeyler alırız. Onun için Punta Cana'da bu bölge çok çok uygun diyoruz. Ve bakalım burada neler var, sizler için görüntülüyoruz.
1: Bize hediyelik eşya satmaya çalışan teyzemize uzatıyoruz mikrofonu.
2: Everything Dominican souvenir.
1: Dominican.
2: Yeah, no shiny and yeah. Everything is original.
1: Original.
2: This is the Larimar.
1: Wow.
2: Larimar is our Dominican stone.
1: Larimar.
2: Yeah. He tocado fondo tantas veces luchando
1: por tu amor. Soy incondicional. Punta Cana'da son durağımız Yunus Adası. Bir briefing alıyoruz. Ekrandan izliyoruz Yunuslara nasıl davranmamız gerektiğini. Ve sürat teknesine atlıyor, Yunus Adası'na doğru yolculuğa çıkıyoruz.

Bu trene Çuçu Tren diyorlar. Ve bu trenle harika bir tura katılıyoruz. Sigo aquí, a pesar de lo malo. Tren yolculuğunda Santo Domingo'nun bütün ara sokaklarını geziyoruz.

0: Tren yolculuğumuzu tamamlıyor. Dominik Cumhuriyeti'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan kakao'yu daha yakından tanıyoruz. Kakao Müzesi'ndeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Santo Domingo'da şu anda bir kakao müzesi ziyaret edeceğiz. Dominik Cumhuriyeti'nin en önemli maddelerinden birisi, burada yetişen en önemli ihraç maddelerinden birisi kakao. Ve şu anda burada da bir kakao müzesi var. Kakao tarihiyle ilgili detaylı bilgileri buradan alabiliyoruz.
0: Bir çikolata sever olarak 3 çeşit farklı çikolatanın nasıl yapıldığını burada öğreniyoruz.
1: Kakao'dan 2 tane ürün çıktı. Bir tanesi toz olarak görüyorsunuz. Kakao tozu ve kakao yağı. İşte bu ikisi karıştırılarak çikolata elde ediliyor. Burada siyah çikolata, burada kakao oranı çok fazla ve şeker var. Sütlü çikolata dediğimiz çikolatayı da kakao oranı biraz daha azalıyor. Kakao yağı var, şeker var ve süt var. Beyaz çikolata nasıl yapılıyor derseniz, orada kakao tozu hiç yok. Tamamen kakao yağı var, şeker var ve süt var. İşte 3 farklı çikolatanın yapımını da böylece öğrenmiş oluyoruz.
0: Ve Dominik Cumhuriyeti'ne veda ediyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk kalk kalk kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidelim.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlıyım.
4: Sultanlarımız birazdan zaten.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
9: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
10: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
11: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
12: Peşimde dolanma dedim, eteğime sürünme.
13: Dayımın bir çiftliği var, sana hediye edeceğim onu.
14: Nerede kaldın gene?
12: Fabrikadan anca. Bizim oralara gidelim. Birkaç dönüm toprağımız, bir de küçük evimiz olsun.
15: Kız da istiyor mu seni?
13: Heye, fazlasıyla.
12: Bin şükür olsun ki ölmedi Kemal.
14: Az önce gittiler anasıyla. Alacağı vardı. Hem de helalleşmeye gelmiş.
12: Kimi kimsesi yok mu beyim?
16: Yok, Ramazan'dan başka.
17: Kaza yapan araba trafik şubesinde size kayıtlı görünüyor.
15: Benim de evet.
16: Başınız sağ olsun. Beyefendi sana göndermiş bunları.
14: Babam mektubunda git kız kardeşinin eline, eniştenin ayaklarına kapan diyor.
12: Ne bu?
15: Çiftliğin tapusu.
13: Tamamdır ahbap, yolcudur Abbas, yol versen durmaz.
12: Sen bana anlatmak bu kaza nasıl oldu?
15: Nasıl olduğunu hala anlayamadım.
13: Allah bir daha göstermesin.
18: Vukuat var bugün 16.15'te TV4'te.
19: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Volkan, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkan.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en

0: cesur hayallerinin yanında.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada Pots. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pots, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz

0: Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disco Oreo ile aç kalbini yazan.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bugün de yepyeni bir cevap soruda yarışmasıyla karşınızdayız. Dört yarışmacımız karşımda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bu da bugün Funda Hanım aramıza hoş geldi.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. İsmim Funda Arda. Kütahya doğumluyum. 1970 yılında doğdum. İstanbul'dan katılmaktayım yarışmamıza. Kimya öğretmeniyim, taze bir emekliyim. Bundan sonra böyle güzel anılar biriktirmek için ilk adımda yarışmanıza katıldım. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Ne zaman emekli oldunuz?
1: Yeni, Haziran ayında.
0: Haziran ayında.
1: Evet.
0: Peki, bu zamana kadar nerelerde görev yaptınız?
1: Ben özel okullarda yaptım. Kimya ve fen bilgisi öğretmenliği yaptım. Oğlumla ilgilenmek için İstanbul'a geldim. Burada devam ediyoruz hayatımıza.
0: Alışmak zordur tabii bu kadar yoğun bir temponun ardından emekliliğe geçiş.
1: Evet. O yüzden meşgale arıyoruz. Hemen pazartesi gördüm sizin reklam dönüşlerinizi. Hemen başvurdum. Ertesi günde arandım. İlk yarışma heyecanı, ilk deneyimlerim olacak. Zaten de bu nedenle buradayım.
0: Funda Hanım'a başarılar diliyoruz ve çiçeği burnunda nişanlı, karnında kelebekler uçuşan sevgi adamı sevgili Bilal. Hoş geldin.
2: Teşekkür ederim Ersin Bey bu güzel sözler için. Hoş bulduk. İlk günkü yarışma çok güzeldi. Yani buradaki arkadaşlarımla kurduğum ilişkiler olsun, yarışmanın formatı olsun. Yarışma demeye geçen herkese teşekkür ediyorum. Gayet keyifli bir yarışma.
0: Nişanlınızla konuştunuz mu peki ilk yarışmadan sonra?
2: Tabii ilk yarışmadan sonra konuştuk.
0: Mutlu olmuştur herhalde sizi izlerken.
2: Evet, evet. Aynen öyle.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Işıl Hanım.
3: Efendim.
0: Nasılız?
3: İyiyiz.
0: Yüzünüz gülüyor.
3: İyi, evet, tabii ki. Ben hep gülerim zaten.
0: Ne güzel.
3: Allah anlatmasın diyelim.
0: Özellikle tabii yarışma ekrana geldikten sonra sizin ne kadar pozitif bir insan olduğunuzla ilgili olarak da güzel

0: geri dönüşler oldu. Bu yarışmada da yüzünüzün gülmesini temenni ediyoruz.
1: İnşallah.
0: Diğer yarışmacımız Murat. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Bir önceki yarışmada seninle finalde yarışmıştık ve 5000 liranın sahibi oldun.
2: Aynen. Kazandığım için gerçekten çok mutluyum. Keyif vericiydi benim için. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. İnşallah güzel bir yarışma geçiririz.
0: Birbirinden değerli 4 yarışmacımızla birlikte biz artık hazırız. Funda Hanım aramıza yeni katıldı. Formatla ilgili olarak hemen kısa bir bilgi vereceğim. Daha sonra da ilk sorumuza geçiş yapacağız. 3 etabımız var. Final öncesinde 1. etapta 4 soru yönelteceğim. Her biri 1000 puan değerinde. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 2000 puan kazanacak. 2. etapta dikkat etabı var. Dikkat etabında beni dikkatli bir şekilde dinlemeniz lazım. Çünkü cevap sorunun içerisinde her biri 2000 puan değerinde. Ve 3. etabımızda akıl oyunu. Orada ise her bir sorunun cevabı 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puana sahip olacak. En çok puanı toplayanla birebir finalde karşılaşacağız. Eğer sizler hazırsanız, izleyicilerimiz de öyle tahmin ediyorum ki hazırdır. Cevap soru da 1. sorunun konu başlığıyla başlıyor.
3: Cevap soru da. And I'm gonna stop you.

İlk sorumuzun konu başlığı bir kahraman, Süpermen. Süpermen dünyanın en süper kahramanlarından biri. Bir uzaylı gezegeni olan Krypton'dan dünyaya yollanmıştır. Uçmak, her şeyin arkasını görebilmek, her şeyin sesini taklit edebilmek, zehir ve hastalıklardan etkilenmemek gibi olağanüstü güçleri vardı. Tek zayıf noktası ise kriptonit taşıdır. Yeşil kriptonit taşı Süpermen'in güçlerini kaybetmesine hatta ölmesine neden olabilir. Gerçek kimliğini Clark Kent adı altında saklamaktadır. Süpermen'in kostüm renkleri Amerikan bayrağına gönderme yapmak için mavi kırmızıdır. İlk sorumuz gelsin. Süpermen'in kimliğini gizlemek için yaptığı meslek nedir? 20 saniye süremiz başladı.

0: son 5 saniye. Bin puan değerinde ilk sorumuz. 4 yarışmacımızın cevabını göreyim lütfen. Bilal.
1: Ersin Bey, dünkü gibi cevap vermeyerek başladım bugünkü yarışmaya da. Yanlış cevap vermek istemedim açıkçası.
0: Aşktan kaynaklı diyebiliriz herhalde. Funda Hanım.
2: Gazeteci.
3: Gazetecilik.
4: Murat gazetecilik.
0: Cevap. 3 yarışmacımız gazeteci cevabını verdi. Bilal Bey yarışmaya dünkü gibi yine hiçbir şey yazmadan başladı. Bakalım bundan sonrası ne olacak? O halde ilk sorumuzun cevabını görelim. Gazeteci, evet, tabii ki doğru cevaptı. Funda Hanım, Işıl Hanım ve Murat Bey böylelikle puanları bölüştüler ve 350'şer puanla yarışmaya başladılar. Geçiyoruz cevap sorudanın ikinci sorusuna. Önce konu başlığımız. İkinci sorumuzun konu başlığı Balıklı Göl. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinir. Kutsal olduğuna inanılan balıkları ve çevresindeki tarihi eserlerle meşhurdur. Hikayesi ise şöyledir. İbrahim peygamber, devrin zalim Babil hükümdarı Nemrut ve halkının taptığı putlarla mücadele eder. Nemrut tarafından bir tepeden ateşe atılır. Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş suya dönüşür ve odunlarda balık olur. O günden sonra gölün adı Halilür Rahman olur. Sorumuz gelsin. Balıklı Göl.

0: 5 saniye kaldı. Süremiz bitti. Cevapları göreyim lütfen. Bilal Bey.
1: Şanlıurfa.
0: Funda Hocam.
2: Şanlıurfa. Şanlıurfa.
0: Işıl Hanım'ın cevabı da.
2: Şanlıurfa.
0: Ve Murat.
3: Şanlıurfa.
0: Son finalistimiz Şanlıurfa. 4 yarışmacımız da Şanlıurfa cevabını verdi. Şanlıurfa'ya giden var mı acaba? Yine her zamanki gibi Murat önce elini kaldırdı. Murat'ın efendim bilmeyenler için söyleyelim. Türkiye'de sadece gitmediği 10 il kalmış. Onlara da gidecek herhalde. Öyle onlara görünüyor.
3: Gideceğim.
0: Gidecek. Bilal Bey, gittiniz mi Şanlıurfa'ya?
1: Yok, gitmedim henüz.
0: Gitmediniz.
1: Evet. O bölgede sadece Adana ve Gaziantep'e gittim.
0: Belki balayı olarak şöyle bir Anadolu turu, güneye doğru da eğer inerseniz oraya evet, gitme fırsatında
1: mutlaka
0: bulursunuz.
1: Mutlaka.
0: Balıklı Göl çok güzel bir yerdir.
3: Çok muazzam
2: gerçekten
3: bir yer.
2: Gerçekten çok güzel.
0: Peki o zaman cevabımızı da madem 4'te 4 aynı cevapla tabii ki cevabımız da Şanlıurfa'ydı. 4 yarışmacımız cevabı bildi. Güzel de bir yerdir tarihi eserler. Ben de birçok kez gitme fırsatı buldum. Sadece gezmek değil tabii aynı zamanda yani yemek de güzel yani Şanlıurfa'ya gitmişken. Efendim geldik şimdi. İkinci sorumuzu geride bıraktıktan sonra üçüncü sorumuza işte konu başlığı.
4: 60 gibi olmayayım ama kafanız kadar.
5: Çok bakmayın kız, gözünüz kadar.
4: Şaka şaka bakın.
5: Yakına bak.
4: Yalnız ağır. Hele bu. Boyun düşüyor böyle.
5: Bak.
4: İkisi beraber. Bir, iki, üç. Bak. Yalayınca yüzünüz aydınlandı ha.
5: Tabii.
4: Gelin işte ne yapacağım?
0: Akraba ilişkileri ilginç bir soruyla karşı karşıyayız. Bakalım sorumuz neymiş? Evlilik insana birçok akraba bağını da getiren bir kurumdur. Bir kadın eşinin annesine kayınvalide, babasına kayınpeder diye hitap eder. Eşinin erkek kardeşi kadının kayınbiraderi olur. Bir erkek evlendiği kadının kız kardeşine baldız der. Akraba ilişkileriyle ilgili sorumuz gelsin. Bir kadın kocasının kız kardeşine nasıl hitap eder? 20 saniye süremiz başladı. Bir kadın kocasının kız kardeşine nasıl hitap eder? Üçüncü sorumuz 10 saniye kaldı. Süremiz bitti. Soruların cevabını görüyoruz şimdi. Bilal?
1: Elti.
0: Bilal'in yanıtı elti oldu. Funda Hocam?
2: Görümce.
0: Işıl Hanım?
2: Görümce.
0: Işıl Hanım'ın yanıtı da aynı. Murat Bey?
3: Görümce.
0: Yine 3 yarışmacımız aynı görümce cevabını verdi. Bilal elti cevabını verdi. Bilal cevabın doğru olabilir mi? Hala aynı iddiada mısın?
1: İddiada değilim aslında. Elti ile görümce arasındaydım. Ama o hayata geçişkenlik döneminde olduğum için yanlış cevap da olabilir.
0: Evet. Kendisi 1,5 aylık nişanlı. Daha henüz akraba ilişkileriyle ilgili olarak tam böyle kapsamlı bir detaya hakim olmadığından dolayı şu anda elti ve görümce arasında
1: iddialı
0: gidip geldi. Evet. İddialı olmadığını diye getiriyor. Peki o zaman sorumuzun cevabını görüyoruz. Görümce doğru yanıttı ve yine 3 yarışmacımız puanları paylaştılar. Şu anda Funda Hocam, Işıl Hanım ve Murat 950 puana sahipler ve Bilal'in sadece 250 puanı var ama bu yarışmanın ilerleyen etaplarında dengelerin değişebileceğini de belirtelim. Çünkü puanlar da yükselecek etap etap. Geldik 4. sorunun yani 1. etabın son sorusu, son 1000 puanlık sorunuz işte konu başlığı.

Fransız devrimi, tarihi bir yolculuk yapacağız şimdi. Ekonomik sıkıntılardan bunalan Fransız halkı 14 Temmuz'da Bastille baskınını gerçekleştirdi. Bu baskınla başlayan Fransız devrimi ülkeye cumhuriyeti getirdi. Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri cumhuriyetin temel taşları haline geldi. Fransızlar bu devrimle birlikte Roma Katolik Kilisesi'ni ciddi reformlara gitmeye zorladılar. Fransız devrimi Fransa'da başlayıp tüm dünyaya yaydığı milliyetçilik akımı sebebiyle de dünya tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Sorumuz gelsin. Fransız devrimi kaç yılında gerçekleşmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Bakalım cevaplar nasıl? Dört yarışmacımızdan da rica ediyorum. Bilal?
1: 1789 yılında.
0: Bunda hocam?
2: 1789.
0: Işıl Hanım?
3: 1789.
0: Ve Murat?
4: 1789.
0: Dört yarışmacımız da aynı yanıtı verdi. Bakalım 4'te 4 mu olacak yoksa puan alamayacaklar mı? 1000 puan değerindeki 4. sorunun cevabı geliyor. 1789 doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. 4'te 4 ile 4. soru ve 1000 puan 4'e bölündü. İlk etabı bitirdik. 1000 puanlık sorularımız geride kaldı. Bilal biraz aşk derken sonradan yavaş yavaş artık tekrar yarışmaya dönüşü gerçekleştirdin.
1: Kesinlikle.
0: 500 puandasın. Diğer yarışmacılarımız 1200 puana sahipler. Funda Hocam, Işıl Hanım ve Murat. Funda Hanım, üzerinizde pembe bir kıyafet var. Renklerle ilgili olarak seçiminiz nasıldır? Hep böyle canlı renkler mi seçersiniz?
2: Evet, seçerim. Siyahı çok severim. Beyazı da çok severim Galatasaraylı olmama rağmen.
0: Galatasaraylı.
2: Günlük hayatımda en çok giydiğim renklerdir ama renkli olmayı da seviyorum. Yani sarıya da yakışan her rengi seviyorum.
0: Yüzden... Futbola olan ilginiz var yani.
2: Var. Yani fanatik Galatasaraylıyım.
0: Maçlara gider misiniz?
2: Giderim. Ali Sami Yen'deyken çok gidiyordum. Yeni stadımızda çok fazla takip etmiyorum.
0: Peki başka Galatasaraylı var mı? Diğer takımları da alalım madem sormuşken Bilal.
1: Evet, ben de Fenerbahçeliyim Ersin Bey.
0: Fenerbahçeli. Evet.
3: Tabii ki Fenerbahçe.
0: Fenerbahçeli.
4: Ben de Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeliyim.
0: Fenerbahçe. Üç Fenerbahçe'nin arasında Funda Hanım başarılar diliyorum size. Fenerliler kuşatmış bir vaziyette şu anda sizin çevrenizi. Ezeli rekabet tabii ki.
2: Karşıda da oturuyorum.
0: Bilal, nişanlının hangi takımı tutuyor?
1: O da Fenerbahçeli.
0: O da Fenerbahçeli. Evet. Birbirinizi iyi buldunuz demek
1: evet,
0: ki.
1: Evet. Ben tanışmadan önce 4 yıldır kombineli taraftardım.
0: Evet.
1: Tanıştıktan sonra zaten pandeminin de etkisi var, tanışmanın da etkisi var. Artık maçları bıraktım gibi.
0: Beraber gidersiniz inşallah.
1: İnşallah.
0: Peki. 4 sorumuz, yani 1. etabımız bitti. Şimdi eğer hazırsanız, biraz böyle kısa sohbetin ardından 2. etaba başlıyoruz. Hazır mıyız?
3: Hazırız. Evet.
0: 2. etap başlasın. İkinci etapta yine 4 soru yönelteceğim. Bu kez her bir sorunun değeri 2000 puan değerinde. Ve dikkat gerekiyor. Ben okuyacağım soruları sizin de çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Çünkü cevap sorunun içinde yer alacak. İşte 2. etabın ilk sorusunun konu başlığı.
5: Seni seviyorum.
6: Je t'aime.
7: Te quiero.
8: Ich liebe dich.
9: Ti amo.
10: I love you.
11: Ja, люблю тебя.
12: Ani öfte tra.
13: Kocham cię.
14: Lucham.
15: Ich liebe dich.
16: Je t'aime.

0: Jag älskar dig.
1: Ti amo.
2: Seni seviyorum. Herkesin bildiği, herkesin söylediği ama acaba yeteri kadar söylüyor muyuz? Bunu isterseniz sorudan sonra hep birlikte bir konuşalım. İspanyolca te quiero. İngilizce I love you. Azerice men seni sevirem. Almanca ich liebe dich. Tatarca men seni seviyem. Makedonca te çakam. Özbekçe men seni sevemem. Fransızca je t'aime. Yunanca agapo. İtalyanca ti amo. Portekizce eu amo você. Rusça ya te biliyorum. Farklı diller, farklı söylemler ama hepsi aynı yere çıkıyor. Seni seviyorum. İşte sorumuz. Men seni seviyem. Hangi dilde seni seviyorum demektir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Bakalım cevaplar nasıl? Bilal?
1: Azerbaycan olarak aklımda kaldı.
0: Funda Hocam?
2: Azeri.
0: Işıl Hanım?
2: Özbekçe dedim.
0: Ve Murat?
3: Azerice.
0: Azerice 3. Aynı cevap yazılmış. Işıl Hanım'ın farklıydı. Bilal, aşkın tarifini yapman mümkün mü? Senle biliyorsun bir önceki yarışmada evet. Çünkü aşk üzerine çok böyle detaylı, kapsamlı bir sohbet yapamadık.
1: Yani aslında aşk yani her şeyin içinde gizlidir. Şiirin içinde de, romanın içinde de, belki gezdiğiniz, gördüğünüz bir yerde de, beraber olduğunuz her yerde diyebilirim.
2: Yani torunuma söylüyorum, herkese söylerim yani. Sevdiğim bütün insanların seni seviyorum derim.
0: Funda Hocam, öğrencilere özellikle insanlara karşı hitap etme konusunda ve birbirlerine karşı olan sevgilerini dile getirmeleri konusunda telkinler de bulunuyor musunuz?
4: Her zaman. En güzel dil, sevgi dili. En tartışmasız, en kolay, en masrafsız dil, sevgi dili. Ne kadar çok sevgiyi verirsek o kadar çok alacağımızı her zaman söylüyorum.
0: Peki, 3 cevap aynı, 1 cevap farklı. Acaba doğru hangisi? Buyurun cevabı görelim. Cevap soruda. Almanca, ich liebe dich. Tatarca, men seni seviyem. Makedonca, te çakam. Cevap soruda. Evet, Tatarca doğru cevap olacaktı. Men seni seviremle men seni seviyem arasında bir harf. İşte cevabı bir anda Tatarca yaptı. 4 yarışmacımıza da puan veremiyoruz. İlk kez bir yarışmacımız puan alamadı. Böylelikle ikinci etapta 5. soruyu geride bıraktık ve geçiyoruz. 6. sorumuz işte konu başlığına.
5: Guten Tag, Komutan. Guten Tag, Türko. Pasport. Das ist mein Passport. Sen tamam, Türko, geçebilirsin.
0: Konu başlığı Almanya ve Türk göçü ama az önce büyük sanatçı Şener Şen'i de gördük. Saygıyla eğiliyoruz önünde. Gerçekten olağanüstü bir oyuncu. Türk sinema tarihinin en efsane isimlerinden birisi. İşte sorumuz geliyor. Geçtiğimiz 60 yıl içerisinde Türkiye'den Almanya'ya çok fazla insan göç etti. 31 Ekim 1961'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Devleti arasında Türk İş Gücü Anlaşması imzalandı. Böylece Almanya'nın kapıları Türklere açılmış oldu ve işçi göçü başladı. Almanya, İstanbul'un Tophane semtinde bir irtibat bürosu kurdu. Almanya'ya gitmek isteyen insanlar bu büroya müracaatta bulunuyor, ardından gelecek Almanya kağıdını bekliyorlardı. İşçiler dişlerine kadar sıkı bir kontrolden geçiyordu. İstanbul Sirkeci Garı'ndan Münih Garı'na yaklaşık 3 günlük bir yolculuk yapılıyordu. 1973 yılında Almanya'daki Türk işçilerin sayısı 900 bini bulmuştu. 1974 yılında yabancı işçi alımını durduran Almanya, 1980'lerin başında tekrar eski uygulamasına geri döndü. Ve işte sorumuz. Verdiğim bilgilere göre Almanya İstanbul'un hangi semtinde irtibat bürosu kurmuştur? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Bakalım dört yarışmacımızın cevapları nasıl? Bilal?
1: Tophane.
0: Tophane cevabı. Funda Hocam?
2: Tophane.
0: Üçüncü yarışmacımız Işıl Hanım? Tophane. Tophane. Murat?
3: Tophane.
0: Dört yarışmacımız da tophane cevabını verdi. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Almanya, İstanbul'un Tophane semtinde bir irtibat bürosu kurdu. Cevap soruda. Dörtte dört doğru cevap tophane. Ve 2000 puan dört yarışmacımıza gitti. Tebrik ediyorum bir kez daha. Almanya'da yaşayan ve aynı zamanda farklı ülkelerde yine hayatını, geçimini sağlayan tüm oradaki vatandaşlarımıza. Onlar mesela gurbetçi denmesini hiç sevmezler. Gurbetçi kavramına karşıdırlar. Hep ben Türk vatandaşıyım ama Almanya'da yaşıyorum. Evet. Hayatımı burada idame ediyorum derler. Oraya da uzaktan bizleri izleyenlere de selamlarımızı gönderelim. Altıncı sorumuzu geride bıraktık. İşte yedinci sorumuz ve konu başlığı.
4: Acaba saçın amberi görüp mis kokulu mu olmuş? Bu ne saç, bu ne kâkül, bu ne zülüftür?
5: Ben Alexandra La Rosa. Kederimi kimseye söylemedim, paylaşmadım. Derdimi derin kuyulara vardım.
0: Osmanlı Devleti'nde kadınlar saltanatı denilen dönemin Kanuni Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı Hürrem Sultan'la başladığı kabul edilir. Hürrem Sultan'ın kızı Mihrimah Sultan yaşamı boyunca devlet işlerinde söz sahibi olan bir başka Osmanlı kadınıdır. Kanuni, Hürrem Sultan ve kızı Mihrimah'ın telkinleri sonucu Vezir-i Azam Kara Ahmet Paşa'yı idam ettirip yerine ikinci kez Rüstem Paşa'yı getirmiştir. Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından bir diğeri ise Nurbanu Sultan'dır. Onun iktidardaki gücü oğlu 3. Murat'ın eşi Safiye Sultan'la geçti. Osmanlı döneminde en büyük kadın çatışmalarından biri Nurbanu Sultan ile Safiye Sultan arasında yaşandı. Osmanlı İmparatorluğundaki kadınlar saltanatı Köprülü Mehmet Paşa döneminde sona erdi. Ve sorumuzu görüyoruz. Safiye Sultan hangi Osmanlı padişahının eşidir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. İşte cevaplar. Bilal?
1: Evet, ben sorunun içinde kaçırdım cevabı. Onun için yanlış bir şey yazmak istemiyorum.
0: Funda Hocam?
2: 3. Murat.
0: 3. Murat sizin yanıtınız. Işıl Hanım?
3: 3. Murat.
0: Aynı cevabı verdiniz. Murat?
4: 3. Murat.
0: Pek zorlanmadın herhalde. 3. Murat olarak yazdın evet. Sen de. 3 yarışmacımız yine aynı cevabı verdi. Bilal cevap vermeme hakkını kullandı. Yakalayamadım dedi. Acaba 7. sorumuzun yanıtı neymiş? Ben ne demişim? Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından bir diğeri ise Nurbanu Sultan'dır. Onun iktidardaki gücü oğlu 3. Murat'ın eşi Safiye Sultan da geçti. 3. Murat doğru cevaptı. Yine puanlar Funda Hocam, Işıl Hanım ve Murat'a bölüştürülmüş oldu. Bilal 1000 puanda kaldı. Şu anda gördüğüm kadarıyla...

Yine iştah açıcı bir soru var karşımızda. Acaba bu sorunun içinde neler var? Dikkatle dinliyoruz. Armut, kalp kaslarının düzenli çalışmasına yardımcı olur. Erik, bağırsak çalıştırıcı ve direnç arttırıcıdır. Elma, kolesterol düşürücü etkisi vardır. İncir, sindirime yardımcıdır ve kemikle birlikte diş sağlığına etkilidir. Üzüm, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Kavun, damar tıkanıklığında, bağırsakların çalışmasında etkilidir. Muz, hücre yenilenmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlar. Kayısı, kansızlığa iyi gelir. Şeftali, hazmı kolaylaştırır, sinir sistemine faydası vardır. Nar, çok güçlü antioksidandır. Kansere karşı koruyucudur. Kivi, yaşlanmayı geciktirir, alerjiye karşı bağışıklığı arttırır. İşte sorumuz. Verdiğimiz bilgilere göre hangi meyvenin kolesterol düşürücü etkisi vardır? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: İkinci etabın son sorusu. 2000 puan değerindeki son sorumuz. 8. soru. 4 yarışmacımızın cevaplarını görüyoruz şimdi. Bilal.
1: Nar diyorum.
0: Nar diyorum. Funda Hocam.
2: Elma.
0: Elma cevabını yazmış. Işıl Hanım.
2: Elma.
0: Siz de elma diyorsunuz. Murat.
3: Ben de nar dedim ama emin değilim.
0: Peki ben ne demişim? Erik, bağırsak çalıştırıcı ve direnç arttırıcıdır. Elma, kolesterol düşürücü etkisi vardır. Elma cevabı doğru cevaptı ve iki hanımefendi, Funda Hocam, Işıl Hanım, tebrik ediyorum sizleri. Nar, güçlü bir antioksidan, kansere karşı özellikle çok önemli bir faydası var. Ama doğru cevap elmaydı ve puanlar iki yarışmacımıza gitti. Böylelikle ikinci etabı da bitirdik. İkinci etap sonunda Funda Hocam 3400 puana sahipsiniz. Işıl Hanım aynı puandasınız. Şu anda kafa kafaya müthiş bir rekabetle gidiyorsunuz. Hemen arkadan Murat takip ediyor. Son yarışmamızın finalistiydi ve aynı zamanda 5000 lirayla geldi bu yarışmaya. Bilal, iyi başlamadın. İki etabı da iyi götürmüyorsun şu anda. Bakalım üçüncü etapta performansın nasıl olacak? Orada arayı acaba kapatabilecek misin? Yoksa yine aynı performansla mı devam edeceksin? Hep birlikte göreceğiz. Şu anda iki hanımefendi önde. Işıl Hanım, nasıl hissediyoruz kendimizi?
2: Yani şu anda iyi hissediyorum. İyi gidiyor.
0: Funda Hocam, beklediğiniz gibi mi?
4: Yani bu dikkat sorularından endişe duyuyordum. Şimdilik iyi gidiyor bakalım üçüncüsünde.
0: Peki o zaman üçüncü etaba başlayalım. Cevap soruda. Ve geldik cevap soruda yarışmasında üçüncü etaba. Üçüncü etapta yine 4 soru yönelteceğim sizlere. Ve bu kez her bir sorunun cevabı 3000 puan değerinde. Bir yarışmacı bildiği takdirde puanı 2'ye katlanacak. 6000 puanı hanesine yazdıracak. İşte üçüncü etabın ilk sorusu. Konu başlığımız geliyor.

Eiffel Kulesi 3. etabımızın ilk sorusu. Eiffel Kulesi 1889 yılında Fransız İhtilali'nin 100. yıl dönümü kutlamaları için inşa edildi. Kuleyi Fransız mühendis Gustave Eiffel dizayn etti. Kulenin yüksekliği 320 metredir. Fransızlar onu Demir Bayan olarak adlandırıyor. Kulenin tepesine çıkana kadar tam 1792 basamak var. Asansörleri hariç kule 26,5 ayda tamamlandı. 300 binden fazla insan çalıştı. 1889 yılındaki imkanlarla yapılmasına ve bu kadar yüksek olmasına rağmen yapımı sırasında hiçbir işçi hayatını kaybetmedi. Konu başlığımız Eiffel'di. Bakalım sorumuz ne? Eiffel Kulesi günümüzden kaç yıl önce inşa edilmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Fransa'nın simgesi Paris'te dev bir yapı Eyfel Kulesi. Acaba cevaplarınıza nasıl yansıdı? Buyurun. Bilal?
1: 132 yıl.
0: 132 yanıtını verdi Bilal. Funda Hocam?
2: 132.
0: Aynı yanıt sizde de var.
2: 132.
0: Işıl Hanım'ın yanıtı da 132. Murat?
3: 132.
0: 4 yarışmacımız da 132 yanıtını verdi. Paris'e giden Eyfel Kulesi'ni gören var mı aramızda? Funda Hocam? Ne zaman gittiniz?
2: 2009.
0: 2009'da ailecek evet. Mi ziyaret ettiniz?
2: Oğlumu Disneyland'a gönderdim. Kendimi çıktınız de Eyfel'e götürdüm.
0: Çıktınız mı?
2: Çıktım. Asansörle çıktık, merdivenle indik.
0: Ne güzel.
2: O da güzel bir keyifti.
0: Peki, Murat bu kez elini kaldırmadın. Bir an endişe ettim acaba oraya da gittim diyecek misin diye ama...
3: yurt dışına çok çıkamadım.
0: Yurt dışına çok fazla çıkamadın. Peki. Eyfel Kulesi acaba günümüzden kaç yıl önce inşa edilmiştir? Cevabı görelim. 132 cevabı doğruydu ve böylelikle 3. etabın ilk sorusunda puanlarımız şu anda ekrana geliyor. 4150, 4150 oldu. Murat 3150, Bilal 1750 ve 4'e böldük 3000 puanı. İyi başlangıç 3. etap için ve şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Konu başlığımız geliyor öncelikle.

Angelina Jolie ve çocukları. Zaman zaman böyle ilginç sorularla da karşılaştırabiliyoruz işte yarışmacılarımızı. Bakalım içinde neler varmış. Dünya ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin 3'ü evlatlık, 3'ü biyolojik olmak üzere 6 çocuğu bulunuyor. Jolie ilk çocuğu Maddox'ı 2002 yılında henüz 7 aylıkken Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun ikinci çocuğunun ismi Zahara. Etiyopya doğumlu Zahara, 2005 yılında evlat edinildiğinde 6 aylıktı. Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh, Namibya'da dünyaya geldi. Vietnam doğumlu Paxton, evlat edinildiğinde 3 yaşındaydı. Angelina Jolie, ikizleri Vivian ve Knox'u Fransa'da dünyaya getirdi. Bu bilgilerin sonrasında acaba sorumuz ne? Angelina Jolie'nin çocukları kaç farklı ülkede dünyaya gelmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Bakalım yarışmacılarımız bu soruya nasıl yanıt verecekler? Bana göre zor bir soru. Merak ediyorum cevaplarınızı. Bilal?
1: 3 diyorum.
0: 3 farklı ülkede dünyaya gelmiştir dedi Bilal. Funda Hocam?
2: 5.
0: Funda Hocam'ın yanıtı 5. Işıl Hanım?
3: 5.
0: Siz de 5 dediniz. Murat?
4: Ben 2 dedim.
0: 3 ayrı yanıt var. Biri 3, biri 2 ve 2 yarışmacımız da hanımefendiler 5 dediler. Doğru cevabı görelim. İşte doğru cevap. 5 farklı ülkede dünyaya gelmişti. 6 çocuk. Son olarak zaten ikizleri vardı. Ve ikizlerle beraber diğerleri de farklı farklı ülkelerde. İkizler de Fransa'da dünyaya geldi ki isimlerinden de Vivienne aslında Fransızca isimdir. Ve ikizlerin dünyaya gelmesinden sonra herkes, belki o dönemi hatırlarsanız, fotoğraflarını kendi dergilerinde basabilmek için, gösterebilmek için inanılmaz bir rekabet vardı. Bu parayı kendi kazançları için değil, dünyadaki bütün çocuklar için kullanma adına, onların kurmuş olduğu bir şirkete yardım amacıyla böylesine önemli bir bedele satmışlardı. Angelina Jolie'nin 6 çocuğu ve işte doğru yanıtımız da 5. Böylelikle yavaş yavaş Funda Hocam ve Işıl Hanım arasındaki puan farkı biraz daha diğer yarışmacılarımıza göre artıyor. Finale acaba kim çıkacak? Bu rekabet ne kadar devam edecek? İşte sıradaki sorumuz ve konu başlığımız.
5: Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik ve özgürlük için giriştiği harekat bu sabahın erken saatlerinde başlamıştır. Savaş için değil, barış için Kıbrıs'tadırlar.

Kıbrıs Barış Harekatı konu başlığımız 20 Temmuz 1974 sabahı. Türk ordusu Kıbrıs'a çıkarma yapmaya başladı. Türk birlikleri önce Girne'ye girdi. Lefkoşa'ya kadar ilerlemenin ardından kısa bir ateşkes gerçekleşti. Ve sonra o meşhur parola geldi. Kıbrıs'a ikinci harekat bu mesajdan sonra başladı. Harekatın nedeni adada yaşanan Türk-Rum çatışmalarıydı. Kesin bir Türk zaferi ile sonlandırıldı. Türk tarafı 838, Rum ve Yunan tarafı 4000 kayıp verdi. Harekattan sonra dönemin başbakanı Bülent Ecevit, Kıbrıs Fatihi lakabını aldı. Sorumuz gelsin. Kıbrıs Barış Harekatı'nda toplam kaç asker hayatını kaybetmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: 5 saniye. Puan değeri 3000. 11. soru. Bakalım cevaplar nasıl? Bilal.
1: 4838.
0: Birinci yarışmacımız Bilal'in cevabı 4838. Funda Hocam.
2: 838. Bende cevap yok. Kaçırdı burayı.
0: Işıl Hanım, siz bir şey yazmamışsınız.
2: Yok, yazmadım.
0: Hatırlayamadınız herhalde.
2: Yok, hayır.
0: Murat.
3: 4858.
0: 4858, 4838. Funda Hocam sizinki
2: 838.
0: 838'di. Toplam bir aslında rakam olarak sorumuz oydu. Sorumuzun cevabı geliyor. 4838 ve böylelikle şu anda sorularımıza baktığımızda 6000 puanla Bilal tek başına doğru cevabı bildin. Böylelikle üçüncü etapta bir anda liderlik koltuğuna oturdun. Seni tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Yavaş yavaş sessizce geldin. Üçüncü etapta kendini gösterdin.
1: Ersin Bey, evet. Yani yarışmanın ilk bölümde de olduğu gibi formatında ikinci ve üçüncü bölümler çok önemliydi. Yani orada morali bozmamak lazım ilk bölümlere göre. Yani yine de başa baş gidiyoruz hepimiz. Çok güzel bir yarışma açıkçası.
0: Doğru. Yani 6000 puan tabii almana ki rağmen tabii başa en düşük puandı daha öncesinde. Evet. Bu yüzden arada çok ciddi bir puan farkı olmadı. Yani Funda Hocam veya Işıl Hanım eğer 6000 puan almış olsaydı, tek başlarını bilselerdi, dengeler çok daha başka olabilirdi. Bu süreçten sonra heyecan öyle görünüyor ki biraz daha artacak. Ve 11. sorumuzu geride bırakıyoruz. Şimdi sırada final öncesindeki son sorumuza geldi. 12. sorumuz. İşte bu kadar önemli ve kritik bir sorunun konu başlığını görelim önce.

0: Hayvanlar aleminde bir yolculuğa çıkartacağım sizleri. İşte geliyor sorumuz. Yunuslar bir gözü açık uyurlar. Develerin 3 tane kaşı vardır. Bir sineğin hızı saatte 8 kilometredir. Zürafanın dili 35 santim kadardır. Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar. Fil zıplayamayan tek memelidir. Atlar bir ay kadar ayakta kalabilirler. Timsahlar dillerini dışarı çıkaramaz. Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur. Yetişkin bir ayı at kadar hızlı koşabilir. Bir deve kuşunun gözü beyninden büyüktür. Bir köstebek sadece bir gecede 90 metre tünel kazabilir. Yüzebilen ama uçamayan tek kuş penguendir. İşte 12. soru. Verdiğimiz bilgilere göre 5 devenin toplam kaç kaşı vardır? 20 saniyeye başladı. Final öncesi son soru. 12. soru 3000 puan değerinde. Bu sorunun ardından finalist belli olacak, elenen belli olacak. Süremiz bitti. Cevapları göreyim lütfen. Bilal?
1: 15.
0: 15 yanıtını verdi. Funda Hocam?
2: 15.
0: 5 çarpı 3 yapmışsınız, 15. Işın Hanım?
3: 15.
0: Murat?
4: 15.
0: Böylesine önemli bir virajdayken biraz kolay mı geldi acaba bu soru sizin için?
3: Vallahi bilmiyorum. Evet. Var bir şey.
0: Bakalım
3: var,
0: doğru var, cevap var. Neymiş? 15 doğru yanıttı tabii
3: ki. 3 kaşı olması bana enteresan geldi. Oraya takıldım
0: üç
3: ben.
0: 3 kaşı olması değil mi?
3: Evet.
0: Ya doğrusunu söylemek gerekirse ben bunu okuyana kadar bilmiyordum.
3: Evet,
0: yani
3: ben
0: 3 tane kaşı olduğunu bilmiyordum. Geldi. Yani iyi bir hayvan severim. Köpeğim de var hatta. Birçok bilgiye de sahibim ama bu... Hatta arkadaşlarımız bir deveyi de ekrana bir getirsin de o 3 kaşı görelim. Görelim ya. Arkada develer şu anda karşımızda. İşte kaşlar. Maşallah yalnız kaşlara bakar mısınız? Bir altta, bir üstte, bir yanda 3 kaşı olduğunu böylelikle de bu soru sayesinde öğrenmiş olduk. 12. sorunun cevabını 4 yarışmacımız da doğru bildi. 15 doğru yanıttı. Puanlar böylelikle bölüşüldü. Ve son puan durumuna baktığımızda finalist belli oldu. Bilal 8500 puanla finale adını yazdırdın. Neler hissediyorsun?
1: Öncelikle tek söyleyeceğim şey şu. Çok kaliteli arkadaşlarla yarıştım. 2 bölümdür. Son ana kadar da sadece moralim bozmadım. Son soruya kadar bozmadım. Çünkü son soruların puanı yüksek olduğu için. Gayet güzel, heyecanlı bir final olacak.
0: Ya doğrusunu söylemek gerekirse ben umudumu kesmiştim senden. Ama müthiş bir geri dönüşe imza attın. Onu da söylemem
3: bravo
0: lazım. Yani 90... ya Funda Hocam ya Işın Hanım ikinizden birisi finale doğru sanki gidecek gibi görünüyordu.
3: Evet.
0: Gidişat öyleydi ama son anda işte o 6000 puan her şeyi değiştirdi. Murat, sana veda ediyoruz maalesef.
4: Aynen.

0: bir sorunun ne kadar önemli olduğunu burada görmüş olduk.
1: Evet.
0: Yarışmak çok keyifliydi. Ben çok zevk aldım açıkçası sizlerle yarıştığım için.
2: İki kez üst üste final oynadı Yunus. Daha sonra Murat'ın finali çıktığı yarışmada veda etti. Murat bir önceki yarışmamızın finalistiydi. Üstelik final sorusunu da doğru yanıtlamıştı. 5000 lira kazanmıştı. Ama o fazla yoluna devam edemedi. Bu kez Murat 4. oldu ve bize veda ediyor. Teşekkür ediyoruz katkıların için, katılımın için. Ben teşekkür ediyorum. Funda Hocam ve Işın Hanım'la biz yolumuza devam edeceğiz. Yarınki yarışmamızda. Ve Bilal, hazır mısın finale?
3: Hazırım.
2: Birebir kaldığımızda neler yapacağını merak ediyorum. Artık önünde tek bir soru var. O soruya karşı acaba doğru yanıt verecek misin, vermeyecek misin? Hepimiz merak ediyoruz. Ekranları başında hem izleyicilerimiz, aynı zamanda nişanlın
3: evet.
2: Birkaç dakika içerisinde performansını görecek. İşte final anı, final sorusu, cevap soruda devam ediyor.
3: Çok iyi hissediyorum çünkü sizinle burada yarışmak çok güzel en başından beri. Finalde olmak tabii ki ayrı bir keyif. O soruyu görebilmek ayrı bir keyif. Ancak burada hem sizinle hem buradaki arkadaşlarımla beraber yarışmak çok daha farklıydı benim için. Çok daha güzeldi.
2: Kendini çok fazla tanıtmadın aslında. Yani yaptığın işle ilgili olarak özellikle müziğe karşı olan ilginden de bahsetmiştin.
3: Evet,
2: klarnet.
3: Evet.
2: Biraz daha bahseder misin lütfen?
3: Tabii. Ersin Bey, ben teknoloji kiralama ve satış uzmanı olarak çalışıyorum. Talaşlı imalat sektöründe CNC makineler kiralayan ve satan bir firmadayım. Daha önce bankacılık ve otomotiv sektöründe de çalıştım.
2: Buraya geçiş nasıl oldu peki?
3: Buraya geçiş otomotiv sektöründen sonra oldu. Otomotiv sektörü o zaman ayrıldığım zamanlar biraz küçülmeye gitmişti açıkçası. Onun için gayet mutlu olduğum bir yerdeyim şu an.
2: Nişanlınız ne iş yapıyor? Çalışıyor mu?
3: Nişanlım şu an çalışmıyor. Onunla da başka planlarımız olacaktır tabii ki.
2: Evet.
3: Müzikle ilgili de Ersin Bey şöyle söyleyebilirim. Aslında lise 1'de ben gitar çalarak başlamıştım. Klarnetin çok geçmiş olmamasına rağmen 7 yıldır çalıyorum aslında. 28 yaşında başladım. Ancak çok keyif alarak çalıyorum ve şu an gitarın önüne geçti diyebilirim.
2: Klarnet o kadar güzel bir tınısı vardır ki.
3: Evet.
2: Ben ilkokuldayken 3 sene boyunca halk oyunlarındaydım. Elazığ'da. O yörenin hemen hemen bütün oyunlarını da bilirim. Ve o yörede de özellikle klarnetin o oynadığımız halk oyunlarındaki yeri çok başkadır. Klarnet bir gün eğer şimdi finalde seninle birlikteyiz. Cevabın olur ve yanlış olmadığı takdirde, yani bir sonraki yarışmada tekrar birlikte olursak, yanında klarnetini de getirirsen İnşallah, izleyicilerimizin tamam. de duymasını arzu ederim.
3: Tamam Ersin.
2: Peki. Final için her şey hazır. Eğer sen de hazırsan birazdan final sorusuna geçiş yapacağız. Önünde 5000 liralık bir para ödülü var. Kazandığın takdirde ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Kazandığım takdirde... Ya aslında onu şu an düşünmedim açıkça söylemek gerekirse. Herhalde gezerim, seyahate ayırırım. Genelde seyahate ve kitaplara ayırıyorum. İkisine eşit olarak paylaştırabilirim.
2: Güzel. Peki. O zaman final sorumuzun konu başlığını görelim mi?
3: Tabii.
2: Değerli izleyiciler, cevap soruda en heyecanlı anın içindeyiz. Bakalım final sorusunun konu başlığı neymiş?

Osmanlı padişahlarının yaşam süreleri bugünkü final sorumuzun konu başlığı. Bilal, dikkatle beni dinlemeni rica ediyorum senden. En uzun süre yaşayan Osmanlı padişahı, imparatorluğun ikinci sultanı Orhan Gazi'ydi. Öldüğünde 81 yaşındaydı. Fatih Sultan Mehmet vefat ettiğinde henüz 49 yaşındaydı. 46 yıl hüküm süren Kanuni Sultan Süleyman 71 yaşında hayatını kaybetti. En genç vefat eden, 16 yaşında öldürülen genç Osman'dı. Henüz 13 yaşında tahta geçen 1. Ahmet 27 yaşında hayatını kaybetti. Son padişah 6. Mehmet Vahdettin 65 yaşına kadar yaşadı. Bir Yeniçeri isyanı sonucu hayatını kaybeden 3. Selim öldürüldüğünde 46 yaşındaydı. 8 yıllık hükümdarlığında çok önemli fetihler yapan Yavuz Sultan Selim 50 yaşında vefat etti. Bu bilgilerin ışığında acaba final sorumuz nedir? 1. Ahmet kaç yıl tahtta kalmıştır? Bilal, 20 saniyelik süren başladı.

0: Son 5 saniye. Birinci Ahmet kaç yıl tahtta kalmıştır? Final sorumuzdu. Bilal, hem senin için hem de izleyicilerimiz için bu etapta bir hatırlatma yapacağım. Bu soruya yanıt verebilirsin. Eğer yanıt verirsen, doğru olarak çıkarsa karşımıza, 5000 lirayı alıp yarın tekrar bizimle birlikte yarışma şansına sahip olacaksın. Hayır, ben bu sorunun cevabını vermek istemiyorum dediğin takdirde kasana 1000 lira koyulacak ve sen yine yarın bizimle birlikte olacaksın. Bizimle birlikte olmaman için tek bir şart var. O da soruya cevap vermen, cevabının yanlış olması. O zaman seninle burada final etabında vedalaşmış olacağız. Şimdi 20 saniyelik süren az önce tamamlandı. Karşına seçenekleri verdim. Acaba bu soruya cevap verme hakkını kullanacak mısın?
1: Ersin Bey, risk alarak kullanacağım. Aklımda kalan bir rakam var. Yani finalde olmak, bu heyecanı zaten yaşamak güzel. Onun için cevap vereceğim.
0: Bilal, risk alıyorum. Aklımda bir rakam var dedi. Cevap verme hakkını kullanacağım dedi. Yani şansı şu anda %50. Ya vereceğin cevap doğru çıkacak, 5000 lirayı alacaksın. Ya da yanlış çıkacak ve bizimle birlikte yarıştıktan sonra veda etmiş olacağız. Üçüncü tercihi ortadan kaldırıyorsun böylelikle. Cevabını evet. Görelim.
1: 14 diyorum Ersin Bey.
0: Birinci Ahmet kaç yıl tahtta kalmıştır? Final sorumuzdu. Bilal bu soruya yanıt vermek istediğini söyledi ve 14 cevabını verdi. 14'ün dışında gelgitte olduğun, kafanı karıştıran başka bir sayı oldu mu?
1: Başka bir sayı olmadı. Sadece ne zaman başladığıyla ne zaman bittiği aklımda kaldı. Eğer doğru kaldıysa tabii ki. O aradaki fark zaten.
0: Peki ne zaman başladığı ve bittiği ile ilgili olarak şu anda bizi bilgilendirebilir misin?
1: Şöyle, 13 yaşında başladığını duydum. 27 yaşında da vefat ettiğini duydum, yanlış duymadıysam. 14 sene onun için diyorum.
0: 14 cevabını verdi Bilal ve o sayıya nasıl ulaştığını da bize açıkladı. Acaba benim verdiğim bilgilerin ışığında Bilal doğru bir cevap verebildi mi? Bakalım Bilal 5000 lirayı kazanacak mı? Yoksa burada finalde yarışmış olarak bize veda mı edecek?

0: Özel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
3: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
4: Şok şok cepte şok.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
2: Sana obayı bırak diyen ki, benim derdim yalnızlığım. Evlen gayrı de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
3: Ben de yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok.
1: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim.
4: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma Bacı?
5: Bana evlat ver Allah.
2: Kahya! Koş!
1: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
2: Fatma'mız yüklü ol.
6: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız?
1: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm.
5: Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
3: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
5: Hayır Osman emmi.
2: Murat! Kartal kaptı Murat'ımı!
7: Boş Beşik bugün 18'de TV4'te.

0: Görkem.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
0: Heh, tam zamanında.

0: ne taşı bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: çıkardın?
1: Çak!
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: nereye taşıdın? Jest oldu, bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak
10: %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Doğru cevap geliyor. Cevap soruda. Tebrik ediyorum. 14 yanıtını verdi. 13 yaşında tahta çıkmıştı ve 27 yaşında vefat etmişti. Doğru cevabı verdin ve 5000 lirayı ilk finale çıktığın bölümde de kazandın. Bilal, yüzün gülüyor.
1: Evet, her zaman. Aslında yarışmanın başından beri gülüyordu. Yanlış sorularla moralimi bozmadım. Dediğim gibi ödülden ziyade sizlerle beraber olmak, ekiple beraber olmak, bu yarışmanın formatını ayarlayan kişilerle tanışmak çok zevkliydi. Yarışma arkadaşlarımla bir arkadaşlık kurdum. Onunla devamı gelecek zaten. Onun için Kanal 360 ailesine ve hepinize teşekkür ediyorum.
0: Biz sana teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. İki programdır bizimle birlikte. Bu kez finale çıktı Bilal. Ve şunu da hatırlatalım. Başlangıçları çok kötüydü. Hatta cevap vermeden başladı. Ama öyle bir geri dönüşe imza attı ki işte o son virajı dönerken müthiş bir atakla adını finale yazdırdı. Sadece finalist olmadı, 5000 lirayı da kasaya koydu. Yarın tekrar bizimle birlikte olacak. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Kadıköy'deyiz. Yolculuğumuz Mühürdar semtinden başlayacak ve Kadıköy Çarşı'ya kadar devam edecek. Ve yolculuğumuz boyunca her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Mürdar'ın tarihi 3. Mustafa'nın sadrazamlarından Ali Paşa'nın mührünü taşıyan Mürdar Ahmet Efendi'nin burada bir konak yaptırmasıyla başlar. 3 katlı, 15 odalı bu konak İskele Camisi'ne pek de uzak değildir. İskele Camisi'ni yaptıran da Padişah 3. Mustafa'dır. Ve o günden sonra burası Mürdar Bağları olarak anılır ve günümüze kadar gelir. Ancak bugün ismi sadece Mürdar'dır. Ve burası iki önemli yeri birbirine bağlar. Bir tarafta Osman Ağa, Cafer Ağa gibi camilerin olduğu Türk Müslüman

Batman, Kadıköy ile Kozmopolit Çarşı'yı ve oradan uzanan bir koridor olarak da gayrimüslim modayı birbirine bağlayan bir yoldur aslında Mühürdar. Ama Mühürdar'ı farklı kılan özelliği baktığı manzaradır. Bir set üzerinde modaya doğru devam eden falezlerin üstüne kurulmuş olan semt şahane bir İstanbul manzarasına bakar. Ve Mühürdar'ın baktığı bu şahane İstanbul manzarasını 1950'lerde Refik Halit Karay bakın nasıl anlatmış. Mühürdar'dan İstanbul'a bakış bir saltanatı seyretmekten farksızdır. İstanbul tarafının şahane kubbeleri ve endamlı minareleri hiçbir yerden burada olduğu kadar toplu ve zarif bir biçimde görünemez. Sabahının güzelliği akşamınki ile boy ölçüşür. Lodos gruplarının şaşasına hayran kalırsınız. Fırtınasının azametine de doyamazsınız. Mühürdar, İstanbul sahnesini bütün azameti, bütün cazibesi, bütün hususiyetiyle temaşaya müsait bir locadır.

Moda ile Kadıköy'ü bağlayan sahil şeridi bir zamanlar falezlerin ve kumsalların olduğu bir alandı. Sonraki dönemlerde sahil dolduruldu ve bugün parklar, bahçeler, yürüyüş bantlarının olduğu bir alana dönüştürüldü. Ama burası, özellikle arkanda gördüğünüz Kadıköy Mendire'nin olduğu bölüm İnci Burnu olarak anılırdı. Ve buradan başlayarak Mühürdar'a kadar da plajlar vardı, kumluk alandı. Ve işte bu plajlardan birinin adı Zaharov Plajı'ydı. Bu da ismini Mühürdar'da büyük bir konağa bulunan Galata bankerlerinden Zaharov'a ait bir konaktı. Ve hemen önünde bir de iskelesi vardı. İşte bu nedenle o iskelenin olduğu kumluk alan Zaharov Plajı olarak anıldı. Ve uzun yıllar konakların, köşklerin olduğu, önünde kumluğun olduğu bir alan ola geldi Mühürdar'la Kadıköy arası. Sonraki dönemlerde kaçınılmaz olarak yapılaşma başladı. 1930'larda bir gazete haberi önceleri çöl gibi olan bu alanın apartmanlarla dolduğunu ve bunun daha nereye kadar süreceğini soran bir yazıyla karşılaşıyoruz. Gazetede o dönemde apartmanlaşmadan şikayet ediliyor. 1936'da ise yine gazetelere konu olan bir haber. Oldukça ilginç. Mühürdar'da yine bir evde yaşayan, 1936 yılında Almanya'dan mülteci olarak kaçıp gelen, Nazi Almanyası'ndan kaçan 5 profesör burada bir konakta yaşıyorlar. Ve onlar kaymakamlığa bir dilekçe veriyorlar. Dilekçenin konusu oldukça ilginç. Bugünleri aratmıyor. Konu şu: bir çay bahçesi, evlerinin yanındaki çay bahçesinde yüksek sesle gece gündüz gramofondan müzik yapılıyor. Ve onlar da rahatsız oluyorlar. İşte bunu şikayet olarak Kadıköy Kaymakamlığı'na yazmışlar. Ve gördüğünüz gibi 1930'lardan günümüze kadar İstanbul'da apartmanlaşma konusunda, gürültü konusunda değişen pek bir şey olmamış.

Boğaz'ın Anadolu yakasında iki önemli yerleşim vardır. İki önemli iskele vardır ve tarih boyunca da öne çıkmıştır. Biri Üsküdar, biri Kadıköy. Ancak ikisi de birbirinden çok farklıdır. Bunu en iyi Kadıköylü yazar Ragıp Akyavaş söylüyor ve Asitane adlı eserinde diyor ki Kadıköy Üsküdar gibi değildir. Ahiretten ziyade dünyaya yakındır. İşte bu şekilde tanımlıyor Kadıköy'ü. Ancak Kadıköy'ün tarihi çok çok çok eskilere gidiyor. Öyle ki İstanbul'dan çok daha önce kurulmuş. 17 yıl fark var aralarında. Milattan önce 7. yüzyıldayız. Yunanistan'dan Megaralılar gemilerle yola çıkıyorlar ve işte burada yeni bir kent kuruyorlar. Kentin adı Kalkedon oluyor, Bakır Şehri. Aradan 17 yıl geçiyor, ikinci bir grup yine Yunanistan'dan yola çıkacak yeni bir kent kurmak için. Ama önce kâhine gidiyorlar ve kâhine danışıp kentimizi nereye kuralım diyorlar. Kâhin onlara kentinizi körler ülkesinin karşısına kurun diyor. Anlamıyorlar anlamını ama nasıl olsa anlarız deyip gemilerle yola çıkıyorlar ve Yunanistan'dan Marmara Denizi'nden geçerek tam İstanbul Boğazı'nın ağzına geldiklerinde sağ tarafa yani bu tarafa baktıklarında muhteşem bir kent Kalkedon'u görüyorlar. Ama tam karşısında tarihi yarımada olarak bildiğimiz yerde hiçbir yerleşim yok. Ama şahane bir coğrafya. Bu kadar güzel bir coğrafya dururken bunlar şehirlerini buraya kurduklarına göre bunlar kör olmalı diye düşünüyorlar. Ve kâhin ne demişti? Körler ülkesinin karşısına kurun. Ve onlar da gidiyorlar, yeni şehirlerini bugünkü İstanbul'un olduğu yere kuruyorlar ve adına krallarının ismini vererek Bizantyon diyorlar. İşte Kalkedon, körler ülkesi olarak o günden bugüne kadar anılmaya devam ediyor. Oysa söylenen odur ki bu onların kıskançlığıdır. Çünkü orayı kuranlardan çok önce bereketli bu topraklara yerleşmişler ve avantajlı olmuşlar. Çünkü hemen arkada dereler var. Burada tarım yapmak mümkün, su var ama asıl önemlisi bakır var. İşte bu nedenle burası Kalkedonların doğru seçim yaptığını gösteriyor. Bir önemli özelliği de o dönem için şu. Karşı yakada büyük bir tehlike var. Traklar, şehirleri yağmalıyorlar. İşte o yağmadan ancak araya boğazı koyarak kurtulmuş Kalkedonlular ve böylece kentlerini güvenli bir yere kurmuşlar.

Kadıköy'ün tarihine baktığımızda en önemli olayın 5. yüzyılda burada toplanmış 4. Hristiyanlık konsülü olduğunu görürüz. 1352 yılına kadar sıradan küçük bir yerleşimdir. 1352 yılında İstanbul'dan önce Türk toprağı olur. Özellikle 16. yüzyılda hala ıssız bir yerdir. Bunu batılı bir seyyahın seyahatnamesinden öğreniyoruz. Grelot adlı bir seyyah. Şöyle yazıyor, burası aynı şehri gibi ıssız bir sahildi. Birkaç gemi vardı ve burası sayfiyelerin olduğu ve en önemlisi de salgın hastalıklarda sayfiye olarak kullanılan bir yer olduğunu söylüyor. Yine manastırının bolluğundan bahsediyor. Anlaşılan o ki bölge geçmişte insandan uzak Allah'a yakın bir bölgeydi. Ve bu nedenle bolca manastır inşa edilmişti. Ancak sonraki dönemler biraz daha canlanmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet önemli bir hamle yaparak kendisini yargılama cesareti gösteren Hızır Bey'i buraya kadı olarak tayin etti. Ve burada ona bir takım arpalıklar verdi. İşte bu nedenle burası kadının köyü olarak anıldı ve o isim bugün Kadıköy olarak karşımızda duruyor. 19. yüzyıla gelindiğinde gemi seferleriyle bölge biraz daha canlanmaya başladı. Ama asıl canlılığını 40'lı yıllarda yaşadı. 1940 itibariyle karşı tarafı İstanbul'u fazla Osmanlı bulan Cumhuriyet eliti buraya yerleşmeye başladı. Ve bugünkü profilinde ortaya çıkmasına neden olan işte 1940'lardaki yoğun yerleşimdir. Sonraki dönemde tabii ki burası kozmopolit yapısını muhafaza etti. Ermeniler, Rumlar ve Museviler burada yaşamaya devam ettiler. Mübadele sonrası buradaki Rumlar Yunanistan'a gittiler ve orada bir yer kurdular. Adına da Yeni Kalkedon, Neo Kalkedon verdiler. Ve böylece buranın anılarını Yunanistan'da da yaşamaya devam ettiler.

Kadıköy'e deniz yoluyla gelenlerin ilk ayak bastıkları yer Kadıköy iskelesidir. Ancak o ayak basılan iskele 18 ve 19. yüzyılda henüz denizdir. Çünkü deniz hemen kıyıda 3. Mustafa'nın yaptırdığı ki 18. yüzyılda yaptırdığı İskele Camisi'nin önüne kadar gelmektedir. Ve burası bir koy, gemiler için bir liman görevi görmektedir. Ve kumluk bir arazidir. Daha sonra bu alan doldurulur. Yıl 1930'lardır. Ve bu alan doldurulduktan sonra buraya pek çok yapı inşa edilir. Onlardan biri iskeledir. Yine şehir emaneti denilen belediye binasıdır, maliye binasıdır. Bütün bunlar bu doldurulan arazinin üzerine yapılmıştır. 1926 yılında iskele inşa edilir ve böylece o güne kadar açık havada bekleyen yolcular kapalı bir alana kavuşurlar. Neredeyse bütün İstanbul iskeleleri gibi bu da ulusal mimarlık akımının etkilerini taşımaktadır. Mimarı bilinmemektedir. Kimileri Vedat Tek olduğunu söyler ama bu çok da belli değildir. İşte bu iskeleyle birlikte artık Kadıköy'ün çehresi değişmeye başlamış, gelen gideni artmıştır. Çünkü buradan özellikle İstanbul'a, Suriçin'e, o bölgeye gitmek kolaylaşmıştır. Buradan kalkan vapurlar köprüye yanaşırlar. Ve ayrıca burası Beşiktaş'a kalkan vapurların da iskelesidir. Bu nedenle burası ya eski iskele ya da Beşiktaş iskelesi olarak bugün anılmaya devam eder.

19. yüzyılda gemi seferlerinin başlaması ve diğer taraftan da Aydarpaşa ile birlikte daha içlere doğru demir yolunun yapılması sayesinde burada yerleşim her geçen gün artmaya devam eder. Özellikle saray erkanının tercih ettiği bir bölgedir. Çünkü artık sur içinden buraya ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır. Ancak onlar öncesinde sarayın kayıklarıyla gidip geliyorlardı. İşte o geleneği devam ettiren Şeyhülislamlardan biri bir gün bu gemilerden birine biniyor. Ve işte bu onun azline sebep oluyor. Kendisi Turşucuzade Ahmet Efendi. Ve dönemin padişahı halkın arasına karışıp gemiyle buraya geçtiği için onu görevinden azlediyor. Fakat en acı günlerini bu gemiler 1920'lerde işgal yıllarında yaşıyor. Ve işte o dönemde gemiyle karşıya geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu bakın o karanlık tabloyu gemiler üzerinden nasıl anlatmış. Kadıköy vapuru bir vakitler benim için bizim mahallenin başlangıcı gibi bir şeydi. Muhayyen saatlerde bütün tanıdıklarıma orada rastlardım. Bu sefer ise tamamıyla aksine. Vapur 7 kat yabancılarla doluydu. Etrafa bel bel bakınıyordum. Bir takım zenci ve Hintli askerlerden, İngiliz ve İtalyan subaylarından ve Türkçeden mağda her türlü dilleri konuşan ne olduğu belirsiz insan kalabalığından başka bir şey görünmüyordu. Gerçi bu kalabalığın içinde Türk yok değildi. Fakat neden hepsinin ikinci, üçüncü plana atılmış bir hali vardı? Diyor Yakup Kadri Karaosmanoğlu.

Galata Köprüsü'nden kalkan vapurlar ve sabah da Kadıköy'den kalkıp Galata Köprüsü'ne giden vapurlar birbirini tanıyan insan grubundan oluşmaktaydı. Ve herkes hemen hemen aynı saatte ve hemen hemen aynı yerine oturur ve derin bir muhabbetle yolculuk yaparlardı. Ancak yolculuk biraz yavaştı ve bundan da pek çok şikayet gelmekteydi. Aslında bu durumu en iyi anlatan dönemin önemli orta oyunu temsilcilerinden biri olan komik Abdi Efendi'nin söyledikleridir. Kendisi sahnede şu espriyi yapar. Selimiye kışlası dünyanın en büyük kışlasıdır. Gemi bir ucundan onu gördüğü sırada ben uykuya dalarım, güzel bir uyku çekerim ve uyandığımda gözlerimi açtığımda bir de bakarım ki daha kışlanın öbür ucuna gemi gelememiş. İşte gemilerin yavaşlığını komik Abdi Efendi bu şekilde anlatır. Ancak sonraki dönemlerde daha gelişmiş gemilerin gelmesiyle birlikte gemiler hız kazanmıştır. Ve daha hızlı, daha konforlu seferler yapılmaktadır. Ve böylece Kadıköy'ün çehresi her geçen gün değişmektedir.

Kadıköy iskelesinden çıkanların hemen karşısına şahane bir bina gelir. Bina biraz göz önünde olmasına rağmen çok da dikkat çekmez. Oysa dikkatli bakıldığında ulusal mimarlık akımının en iyi örneklerinden biriyle karşılaşırsınız. 1913 yılında Yevort Terzian tarafından inşa edilen bina daha çok neoklasik izler taşısa da üstündeki turkuaz renkli çinilerle ulusal mimarlık akımının iyi bir örneklerinden olduğunu zaten gösterir. Ve burası şehir emaneti olarak inşa edilmiş bir yapıdır. Deniz doldurulmuş, dolan alana da bu bina bir belediye binası olarak inşa ediliyor. Ancak o dönemdeki adı şehir emaneti. Belediye binası olması ise 1930'ları buluyor. 1930'a kadar Üsküdar'a bağlı bir nahiye iken Kadıköy artık bağımsızlığını ilan ediyor diyebiliriz. Ve 3 nahiyeli, 17 mahalleli bir yerleşim haline geliyor. Ve böylece burası da 1930 itibariyle artık belediye binası olarak kullanılmaya başlıyor. Zaman zaman kaymakamlık binası, tabiplik binası olarak da kullanılmış. Daha sonra terk ediliyor ve uzun süre boş kaldıktan sonra restore edilerek bir kütüphaneye dönüştürülüyor. Ve bugün kütüphane olarak hizmet veriyor yapı. Ve bu binanın tarihi hafızasındaki en önemli olayların başında 22 Mayıs 1919 tarihi geliyor. O tarihte İzmir işgal edilmiş ve bu işgale karşı çıkan bir miting düzenleniyor. Yağmura rağmen 20 bin kişi binanın önünde toplanmış ve binanın balkonunda Halide Edip adı var, konuşma yapıyor. Ve bu ateşli konuşmayı yağmura rağmen 20 bin kişi dinliyor. İşte böylesi önemli bir olaya da şahitlik etmiş bu bina, az önce de söylediğim gibi bugün kültüre hizmet eden, edebiyata hizmet eden bir yapı olarak hayatına devam ediyor.

19. yüzyılın ortalarında Abdülaziz Fransa'ya gider. Uluslararası bir sergi vardır. Ve yurt dışına savaş dışında çıkan ilk padişah olarak da tarihe geçer. Ve o sergide gördüğü birebir boyuttaki hayvan heykellerini çok beğenir. Ve bunlardan 24 tane sipariş verir. Kimisi bronzdan, kimisi ise mermerdendir. Ve bunlar Paris'teki atölyelerde hazırlanır, İstanbul'a gönderilir. Ancak Abdülaziz tahttan inmiş ve bu dünyadan ayrılmıştır. Ve bu nedenle bu heykellerin bir kısmı saray bahçelerine konmuş, bir kısmı ise bambaşka yerlere yolculuğa çıkmıştır. Ve uzun süre bu bahçelerde kalan heykeller özellikle padişahlığın sona ermesinden sonra araç mezat satılırlar. Ve bunlar her biri farklı bir yere dağılır. İşte onlardan biri de dövüşen boğa heykelidir. Ve bu heykel pek çok yerde arz-ı endam ettikten sonra, ki bunların arasında bir zamanlar Harbiye'de bulunan spor ve sergi sarayının önü vardır. Ve oradan 1969 yılında işte bulunduğum belediye binasının önüne, bahçesine getirilir bu dövüşen boğa heykeli. Ve neredeyse 20 yıl burada kalır. 1987 yılına geldiğimizde ise bu heykel buradan alınır ve bugün Kadıköy'ün simgesi olan altı yola boğa heykeli olarak konur. Ve bir zamanlar Anadolu'dan getirilen ve İstanbul'a nakledilmek için toplanıldığı alan olan altı yol o dönemde sığır meydanı olarak anılırdı. Ve o heykelin konması ile birlikte artık o meydan altı yolun dışında boğa meydanı olarak da anılmaya başladı. Ve işte tarihin garip bir cilvesi olarak bugünlere kadar o heykel geldi.

Günümüzden 2000 yıl önce Kadıköy bölgesine gelen Amasyalı coğrafyacı Strabon, Coğrafya adlı kitabında Kadıköy kıyısında timsahların yaşadığından söz etmiş. İşte buradan yola çıkarak da 2005 yılında Kadıköy çarşısına bir timsah heykeli konmuş. Bütün mesele Strabon'un sözünü ettiği şeyi bugün hayata geçirmek. Ve Coğrafya adlı kitabında Strabon, bakın Kadıköy'ü, o dönemin Kalkedon'unu nasıl anlatmış. Sadece timsahı değil, burada yaşayan bir filozofu da yine kitabında zikretmiş. Önce filozof olan ve sonradan politik hayata atılan Metrodoros vardır. Bu kişi kitaplarında retorik öğretmiştir ve çok yeni bir üslup kullanarak pek çok kişiyi kendisine hayran bırakmıştır. Fakir bir adam olmasına rağmen ünü sayesinde Kalkedon'da parlak bir evlilik yapmayı başarmış ve bundan sonra Kalkedonlu olarak anılmıştır. Bu son ülkede Pontos ağzında Megaralılar tarafından kurulmuş olan Kalkedon ve bir köy olan Krisopolis ve Kalkedonlar tapınağı bulunur. Denizden biraz içeride, içinde timsahların beslendiği bir pınar vardır. İşte Strabon 2000 yıl önceki Kadıköy'ü bu şekilde anlatmış.

Kadıköy'de doğan ve Hristiyanlığı seçen Efemiya adlı bir kadın 307 yılında Ares adına düzenlenen pagan festivallere katılmadığı için çeşitli işkencelerden geçirilerek öldürülür. Ve ardından Hristiyanlık kabul edildikten sonra azize ilan edilir. Ama onun asıl üne kavuşması 451 yılıdır. Bu arada Hristiyanlık sonrası onun adına Kadıköy'de bir kilise yapılır. Ve bu kilisede kutsal emanetleri saklanmaktadır. 451 yılında asıl ününü kazanır Efemiya. Çünkü burada bir konsül toplanır, toplandığı yer onun kilisesidir. Bugün o kilisenin yeri bilinmiyor ama onun adına yapılmış bir kilise bugün çarşıda hala varlığını sürdürüyor. Ancak Efemiya'nın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Çünkü Pers akınları sırasında 7. yüzyılda Kadıköy'e kadar gelince Persler buradan alınan kutsal emanetleri Sultanahmet'teki Efemiya Kilisesi'ne götürülüp konur. Bir süre orada kalır ama bu sefer başka bir sorun vardır, ikona kırıcılık. İşte o dönemde onun kutsal emanetleri alınır, ikonaları kırılır ve söylence odur ki bu emanetler, o kutsal eşyalar denize atılır. Bir süre sonra bir haber gelir. Bu kutsal emanetler Lemnos adasında kıyıya vurmuştur. Ve İmparatoriçe İrene gider bu emanetleri alıp tekrar İstanbul'a getirir. Bu sefer başka bir bela baş gösterir. Bu sefer de gelenler Haçlılardır. İşte Haçlılardan onu koruyabilmek için de bu sefer Kadıköy'e tekrar bu emanetler getirilip konulur. Ama en son kalan bazı parçalar bugün Fener'de Rum Patrikhanesi'nin içindedir. İşte böylesi çeşitli badireler atlatan Efemiya'dan geriye kalan parçalar dediğim gibi Fener'deki Patrikhanede, adına yapılmış kilisede bugün Kadıköy'dedir.

Tıpkı Sur içinde olduğu gibi Kadıköy'de de Müslüman mahalleler, Türk mahallelerin oluşabilmesi için önce camiler inşa edilmiş. Fatih Külliyesi karşıda buna örnektir. Burada ise bunu ilk başlatan cami Osman Ağa Camisi olmuş. Yıl 1612. 1. Ahmet'in Babü Sade Ağalarından Osman Ağa'nın yaptırdığı bu camiyle birlikte çevresinde Türk Müslüman hali yerleşmeye başlamış. Ama bunun haricinde yine Kadıköy'de bolca Babü Sade ya da Arem Ağalarının yaptırdığı camiler yer alıyor. Bunlardan biri Osman Ağa, yine yan taraftaki mahalle Cafer Ağa gibi isimlerle anılıyor. Ve işte bütün bu camileri yaptıranlar ağırlıklı olarak Zenci Ağalar. Bunlar Etiyopya'dan, Sudan'dan getirilen ve hadım edilerek özellikle haremde görevlendirilen ve oradaki görevleri bitip emekli olduktan sonra da hayır işi olsun diye camiler yaptırıp yerleştikleri yerler aslında. Yani Kadıköy'ün ilk yerleşimlerini sağlayan muhtemelen yine bu Afrika kökenli ağalar olmuş. Ve onlardan biri emekli olduktan sonra yine bu bölgede yaşamına devam etmiş. O kişinin adı Nadir Ağa. Ve Nadir Ağa ünlü şairimiz Nazım Hikmet'in dikkatini çekmiş. Memleketimden İnsan Manzaraları adını taşıyan çok uzun şiirinde Nadir Ağa'dan da bahsetmiş Nazım Hikmet. Ve bakın onu nasıl anlatmış. Göztepe istasyonunda çıt olmaz. Ve ekser zaman oturur hep aynı sırada tek başına bir harem ağası. Çok uzun boylu, çok zayıf. Son kalanlardan en ihtiyarı. Beton villalar geçti çığlıklarla 15-45 katarı. İşte haremin son temsilcilerinden olan Nadir Ağa'yı Nazım Hikmet bu şekilde anlatmış o ünlü şiirinde.

3. Ahmet'in oğlu 3. Mustafa 1717 yılında Edirne'de doğmuştur. 1757 yılına gelindiğinde 40 yaşında tahta geçer ve padişahlığı sırasında devletin gelirlerini oldukça arttırır. Hatta bununla ilgili Ragıp Paşa'ya şunu söylediği rivayet edilir. Hazinedeki altın keselerini iki sıra halinde dizsem Rusça iki defa gider gelir der. Ve buradan da anlaşılıyor ki hazine oldukça doludur. Ve buna güvenerek Rus savaşına tutuşur. Ancak Ruslara yenilirler. Ve böylece hazine boşalmıştır. Ve Cihangir Mahlası'yla yazdığı şiirlerinde devlet adamlarının basiretsizliğinden şikayet eder 3. Mustafa. Ve kendisi zehirlenmekten korktuğu için her gün azar azar zehir aldığı rivayet edilir ve bu onun direncini arttıracağına inanmaktadır. Ve bu nedenle de kara kuru sarı renkli biri olduğu anlatılır. Ve kendisi İstanbul'da pek çok cami yaptırmıştır. Ama hiçbiri onun adıyla anılmaz. Onlardan biri de Kadıköy'de arkamda gördüğünüz camidir ve bugün İskele Camisi olarak anılır. Bir zamanlar deniz önüne kadar gelirken şimdi denizden oldukça uzak düşmüş. Ve sadece bu değil başına gelen. 19. yüzyılda yaşanan bir yangın sonrası ilk halinden eser kalmamış ve tamamen yenilenmiş. Bugün görünen onun sadece kitabesi. Ve bu kitabede çok ilginç bir şey yazıyor. Daha önce Üsküdar'ın bir nahiyesi olan Kadıköy ile ilgili şu yazıyor. Kadıköy oldu bir kadı karyesi diyor. Yani bağımsız, kadılığa bağımlı bir yer olduğunu söylüyor. Ve en önemlisi Üsküdar'ı kıskandıracak hale geldiğini de yine bu kitabeden öğreniyoruz. Ve burada da bir tarih düşünmüş. İşte bu kitabe hala yerinde duruyor ama dediğim gibi caminin ilk halinden eser yok.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidelim.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan zaten.

0: Kimin insanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
8: Şok şok cepte şok.
9: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
10: Peşimde dolanma dedim, eteğime sürünme.
11: Dayımın bir çiftliği var, sana hediye edeceğim onu.
12: Nerede kaldın gene?
10: Fabrikadan anca. Bizim oralara gidelim. Birkaç dönüm toprağımız, bir de küçük evimiz olsun.
13: Kız da istiyor mu seni?
11: Heye, fazlasıyla.
10: Bin şükür olsun ki ölmedi Kemal.
12: Az önce gittiler anasıyla. Alacağı vardı, hem de helalleşmeye gelmiş.
10: Kimi kimsesi yok mu beyim?
14: Yok, Ramazan'dan başka.
15: Kaza yapan araba trafik şubesinde size kayıtlı görünüyor.
13: Benim de evet.
16: Başınız sağ olsun.
14: Beyefendi sana göndermiş bunları.
12: Babam mektubunda git kız kardeşinin eline, eniştenin ayaklarına kapan diyor.
10: Ne bu?
13: Çiftliğin tapusu.
11: Tamamdır ahbap, yolcudur Abbas, yol versen durmaz.
10: Sen bana anlatmak bu kaza nasıl oldu?
13: Nasıl olduğunu hala anlayamadım.
11: Allah bir daha göstermesin.
2: Vukuat var bugün 16.15'te TV4'te.
17: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
18: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
19: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

jest oldu. Bankartın jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin. 100

0: fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz.

0: otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

0: Yere taşı bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba. Nasılsın?

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
6: Şok şok cepte şok.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
12: Gün burada uyuyamayacağız.
13: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
14: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca...

0: olunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Kadıköy'deydik. Yolculuğumuz Mühürdar'dan başladı, Kadıköy Çarşı'da son buldu. Ama her zaman olduğu gibi yolculuğumuz boyunca rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba efendim. Nasılsınız? Mutfağıma hoş geldiniz. Keyifli bir gün. Keyfimiz yerine. Bugün denizciyim ben. Böyle açılacağım birazdan. Yelkenliyle gideceğim, uzaklaşacağım. Gideceğim bu diyarlardan. Gider miyim hiç? Bu kanalı, bu ekranı sizleri bırakır hiçbir yere de gitmem. Evet, bugün kim geliyor mutfağıma? Onunla daha önce bir kere yemek yaptım. Acayip keyif aldım. Çok da mutlu oldum. Büşra'dan rica ettim. Serpil ablayı mutfağımıza davet edelim tekrar diye. Zaten elinin lezzeti profesyonel anlamda bu işin içinde de zaten 11 senedir faturasını da kesiyor. Yemeklerini de yapıyor. İnternet sitesi de kurmuş. Harika bir kadın. Girişimci bir kadın. Serpil ablacığım birazdan benimle beraber olacak. İlk adı Güneşmiş bu arada. Ben bugün ona Güneş diyeceğim. Güneş abla bizimle beraber olacak. Neler yapıyoruz Güneş ablayla birlikte? Çok güzel kıymalı, mercimekli, kıyır kıyır bir poğaça yapıyoruz. Hemen buraya gelelim. Aa, ne güzel oluyor böyle jimiyle dolaşmak. İkinci olarak mantar kurabiye yapıyoruz. Mantar şeklini vereceğiz efendim. Son olarak da patates topları yapıp günü kapatıyoruz. Serpil ablam hiç eli boş gelir mi? Bakın şimdi. Hiç eli boş gelir mi kadın?
1: Gelmem.
0: Neler gelmiş neler kısır. Bu da elmalı kurabiye mi? Ne haber ablacığım?
1: Sağ ol canım, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
1: Gitme yalnız, ben de seninle geleceğim. Gideceğim dedin ya bu diğerlerden.
0: Yok Allah korusun. Şöyle bir yelkenliyle açılıp geleyim dedim ben.
1: Bir hava alın, bir hava.
0: Deniz havası dinlendirir, ruha iyi gelir. Neler yaptın?
1: Şimdi iki haftadır çok yoğun şekilde kısır talep ediliyor benden. Hep ediliyordu ama şu iki haftadır felaket.
0: Felaket.
1: Yapıyordum, sabah dedim size yapıvereyim.
0: Ay çok da iyi ettin. Buraya gelmeden hemen bir tadalım o zaman. Kısırı severiz.
1: Annemin usulü bu. Evde yaptığımız gibi yapıyorum.
0: İçinde maydanoz var.
1: Maydanoz,
0: taze soğanlar.
1: Taze soğan. Limonu. Bak bu da elmalı turtam. Dedim biraz da elmalı tatlı tatlı olsun şöyle.
0: Ama azıcık nar ekşisi.
1: Getirdim yanımda. Belki de...
0: Nerede bu mutfakta ama kıyamam. Yanında da getirmiş. Bir de elmalı turta.
1: Elmalı turta
0: o zaman
1: size.
0: O bugün çay saatinde zaten... Burada yapacağın lezzetler de çay saati. Şenlikli güzel bir gün geçecek efendim. Bunları hemen arkaya alalım. İlk tarifimiz neydi? Mercimekli kıymalı.
1: Mercimekli kıymalı ev poğaçası. Kıyır kıyır.
0: Kıyır kıyır malzeme listesi geliyor efendim. Bakalım neler varmış içinde. Mercimekli kıymalı kıyır kıyır poğaçamızın. Gel Serpil ablacığım buraya. Ben de seyircilerimize sayayım. Evet. Bir paket katı yağımız var, 2 adet yumurtamız var, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 2 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 paket kabartma tozu, 4,5 su bardağı un, üzeri için 2 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve çörek otumuz var. Daha var malzemelerimiz. İç harcı için 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, 1 adet kuru soğan, 100 gram kıyma, sıvı yağ, karabiber, pul biber ve tuz. İnşallah bitmiştir.
1: Saya saya bitmedi.
0: Nefesim kalmadı. Hakikaten öyle. Evet ablacığım.
1: Şimdi ilk önce başlayalım mı?
0: Yok başlamayalım. Buraya böyle oturmaya sohbet etmeye geldi. Öyle malzemeleri koyuyoruz, bekliyoruz.
1: Bekliyoruz tamam.
0: Tabii ki ablacığım başlayalım.
1: Şimdi başlayalım. İçini yapalım ilk önce.
0: Tamam Gülüm. Ben ocağa hemen.
1: Soğanı ben bir bıçak alayım. Şurada var mıydı bakalım?
0: Tabii ki al bak şurada. Burada var. Tamam, kırmızı canım. Kırmızı bir bıçağımız var. Sıvı yağ mı koyuyorsun? Ben içini kavurmaya başlayayım.
1: Az sıvı yağ, az zeytinyağı da olabilir.
0: Az sıvı yağ. Ha ama bu yağ gelmesin bak zorlanırsın kayar. Tamam, şöyle aşkım. Alayım. Anne usulü elde doğramaca. Biraz da şey zeytinyağı ekledim. Aynen, sıvı yağ ve zeytinyağı beraberce. Evet efendim çok güzel kıyır kıyır bir ev poğaçası yapıyoruz. O üzüm sirkesi zaten o kıyırlığını verecek.
1: Kesinlikle,
0: değil
1: kesinlikle.
0: Mi Serpil abla, Güneş abla?
1: İçinde şeker de var bunun. Şeker ve tuz birbirine çarpıştığı zaman biliyorsun farklı bir tat oluşturuyor
0: bir ya. Bir de sirkenin de o asidini alır.
1: Asidini alıyor evet, aynen. Evet. Şeker de koyuyorum.
0: Koyacaksın. Çok güzel bir poğaça olacak. Mercimekleri çok haşlamamanızı tavsiye ederim. Çünkü ezilmesin içinde diye düşünüyorum.
1: Öyle,
0: ben Serpil abla
1: güzel.
0: Sen daha iyi bilirsin.
1: Çok güzel düşünmüşsün.
0: Sen çok zaten... güzel düşündüm ben. Dün akşam oturdum. Dedim ki bu mercimekler üzerine neler söyleyebilirim acaba
1: diye. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel izliyorsun ki. Ya inan dünyaları harika yaparsın sen.
0: Ya gerçekten. Kavrayamıyor muyum burada?
1: İzleyici çok önemlidir. Bak benim büyük kızım ben dolma sararken filan beni izleye izleye bir gün dedim ki öğrendi. Yap bakayım dedim. yaptı, benimkilerle karıştırdı. Aa, tanıyamadım. Ayırt edemedim, mümkün değil.
0: Doğru yaptı. İyi, evet, izle.
1: İlk zaten bu arada çok önemli.
0: Öğrenme yöntemlerinden biridir. Kimisi işte Sınmaz. Dinleyerek öğrenir, kimisi izleyerek daha iyi öğrenir. Ben de mesela araba kullanmayı hiç istemiyordum. Ben onu anlatayım biraz. O kadar istemiyordum ki hiç de hala da sevmem araba kullanmayı bu arada. Neyse babam, o da çok meraklıydı. Rahmetli babacığım böyle arabalara vesaire. Bana bir Nazil'den bir araba yolladı ama ehliyetim yok daha. Alt komşun sana sitenin etrafında öğretir diye üniversitedeyken. Neyse sonra ben hakikaten sitenin içinde arkadaşımın bana öğretmesi ama bakarak başına da geçmedim ha. Direksiyonu da geçmedim yani.
1: Ya.
0: Sonra zorla bir ehliyet kursuna yazıldım. Neyse bir şekilde teori kısmını zaten geçtik.
1: Geçtin.
0: Ve onun kullanmasıyla baka baka öğrendim. Görsel hafıza süper, diye görsel öğrenme diye bir şey var hakikaten.
1: Çok önemli. Bir de herkes de kimi de görsel, kimi de daha farklı olabilir, işitsel olabiliyor.
0: Evet.
1: Şimdi benim büyük kızım da görsel.
0: Ben de görselde daha iyiyimdir, işitselden ziyade.
1: Evet. Evet. Mesela okur, ders çalışıyor, onu böyle yukarıdan aşağı yutar.
0: Yutar.
1: Ha, onun gibi.
0: Evet. Benim ezberim de çok kuvvetli, çok enteresan. O nereden oldu bilmiyorum. Daha önce...
1: Zeka, zeka.
0: Evet, yok ya öyle demeyeyim. Normal zeka keşke daha yüksek olsaydı. IQ'muz de bu hayatta. Ama çok şükür.
1: Daha ne olsun Allah'a şükür
0: aklımız
1: olsun.
0: Çalışıyor. Yeterince diyelim. Mesela daha önce çalıştığım yerlerde böyle advertorial çekimleri olurdu. Hmm. Onların da böyle bir metni olur ki bir de harfi harfini onları söylemen lazım yani. Her kelimesini hiç aksatmadan söylemen lazım. Ve bazı sevgili kameraman arkadaşlarım böyle omuzunda haliyle o ağır kameraları taşıdıkları
1: ay,
0: için.
1: Ne üzülürüm
0: biz,
1: ben
0: evet
1: onlara.
0: Ya gerçekten, gerçekten burada o yük. Neyse artık daha kompakt ve daha güzel kameralar çıktı. Onlara dönüldü. Ve hani Tuğçe iyi ki bir sefer de okudun. Çünkü onu böyle değil mi? Omuzda taşıyarak.
1: Gerçekten harika.
0: Evet. Şimdi soğanları kavurduk.
1: Güzelce kavuruyoruz. Şimdi kıyma yatacağım birazdan.
0: Hemen geliyor güzelim.
1: Az kavrulsunlar.
0: Tamam az kavrulsunlar. Görüşmeleri ne yapıyorsun? Siparişler ne durumda?
1: Ay, çok iyi.
0: Çok ama güzel ya para kazanıyoruz işte. Ne
1: para
0: güzel
1: kazanıyorum
0: işte.
1: Çok şükür.
0: Hem de sevdiğin meslekten.
1: Evet zaten bir şey söyleyeyim mi? Sevdiğim meslekten mesela hem seviyorum hem keyif alıyorum
0: hem de para kazanıyorum.
1: Bundan
0: şanslısın.
1: Da süper. Şimdi çok müşterilerim var arıyorlar. Serp Hanımcığım böyle oldu şöyle oldu. Yani beğenilerini sunuyorlar. Uçuyorum.
0: Ay ne güzel.
1: Uçuyorum.
0: İnsanın yaptığı işle takdir edilmesi kadar bence haz veren ve motive eden hiçbir şey olamaz efendim.
1: Nasıl oluyor biliyor musun? Mesela 11 senedir bu işi yapmama imkan olmazdı. Düşünsenize.
0: O motivasyon olmasaydı
1: yapıyorsunuz,
0: olmazdı.
1: Ya bu olmamış böyle mi oldu veya olmamış düşünsenize sürekli bunu alıyorsunuz. Bir seferde yeter artık ben bu işi yapamıyorum deyip bırakırdınız.
0: Çok doğru söylüyorsun. Bende de mesela kendi mesleğime dair şöyle durumlar oluyor. Hiç mükemmel değiliz. Mükemmel olduğumuzda Bilal abi de sürekli bana eliyle böyle böyle yapıyor. Çekil kenara yapışıyorum değil mi Bilal abi? Yapışıyorum kadına tabii. Resim yapamıyor adam. Evet şöyle iyi mi? Tamam şu an iyiyim. Mesela sevgili Büşra yapımcım öyle güzel motive eder ki beni yayına girmeden
1: çok
0: önce.
1: Tatlı
0: çok tatlıdır evet dünya tatlısıdır o da. Yani övgülere samimi olduğuna inandığım zaman çok mutlu olurum. Ya da gelen konuklarım buradan mutlu ayrıldıklarında bana güzel bir mesaj attıklarında hakikaten diyorum ki oh ya Tuğçe yani buna değiyor yorgunluğa her şeye değiyor takdir.
1: Yorgunluk akşam kafanı yastığa koyduktan sonra yatıyor geçiyor.
0: Huzur evet
1: geçiyor.
0: Aynen öyle.
1: Ama öbür vesvese hiç huzursuz oldu
0: ki.
1: Uyutmuyor.
0: Evet
1: yiyor
0: uyutmuyor
1: seni.
0: Kurgular ben zaten kurgucu bir insanım her şeyi kurarım kafamda haliyle Bilal abi güzel resim yapsın diye buradan ayrılamıyorum kıymayı da atacağım hazır
1: haydi
0: mısın?
1: Bakalım hazırım.
0: Korktum yalnız yere dökeceğim değil mi?
1: Bana bak hemen böyle yere.
0: Suratına mı atacağım ben de? Kıyamam
1: hiç
0: sana.
1: Hiç sıkıntı yok.
0: Evet, kıymamızı da koyduk efendim. Soğanlarla kıymalar güzelce kavrulacak. Baharat ne istiyorsun?
1: Karabiber, pul biber
0: ben
1: ve tuz canım.
0: Ben alayım gel.
1: Al güzelim.
0: Karabiber, pul biber
1: ve tuz.
0: Tuz istiyorsun.
1: Evet.
0: Pul biberimiz geliyor efendim. Karabiber ve tuzumuz da yanında. İstersen buraya al. Daha azalmak ister misin?
1: Olur valla. Olur. Ha. Gidiyor çünkü.
0: Evet.
1: Tuzlandı elimde.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bunu ben yapacağım. Sen hamuru yap.
1: Yapayım güzelim.
0: Ha, ben bunu hallederim.
1: Az kaldı.
0: Hepsini koyayım mı pul biberin?
1: Sen çok acı sevmeyen
0: severim ben.
1: Oh koy o zaman.
0: Valla severim.
1: Ben de severim.
0: Hiç affetmem acıyı. Adana'da olduğumu düşünenler var bu yüzden. Ama yok Ege'liyim yani.
1: Ben de biliyorsun Rize'liyim ama hep baharatlı seviyorum. Ben hatırlıyor de, musun?
0: Hatırlıyorum. Çok. Ben de baharatçıyım. Evet efendim ben kıymamı kavuruyorum. Şöyle bir ezeyim kıymamı. Şunu da kapatayım. Serpil abla da, pardon, Güneş abla.
1: Nasıl istersen.
0: O sırada, evet.
1: Yağımı koydum.
0: Hamuru halletsin.
1: Evet.
0: Yağ koydun.
1: 250 gram yağ koydum. Hı hı. Yarım su bardağı yoğurt koyuyorum.
0: 250 gram yağ koyuyorsun.
1: Şöyle
0: katı yağ koyuyorsun, değil mi?
1: Katı koyuyorum, evet. Hı hı.
0: Sonra evet. Yoğurdunu koydun.
1: Yarım su bardağı sıvı yağ
0: ekledim. Koyuyorsun.
1: Şimdi evet. Ben senden 2 tane yumurta koyacağım. Bunu şöyle yapabilirler. 2 yumurtanın akını koyup sarısını da kullanabilirler üstü için. Hı hı. Ya da biraz daha hamuru çok olsun istiyorlarsa 2 yumurtanın tamamını da koyabilirler.
0: Ekleyebilirler. O artık misafir sayınıza göre
1: değişebilir.
0: Halledersiniz efendim. Evet.
1: Şöyle.
0: Sen şimdi ikisini de mi koyuyorsun?
1: İkisini de koyayım.
0: Tamam.
1: Kalabalıksınız
0: canım.
1: Biraz.
0: Evet, yeriz hep beraberce.
1: Sirkeyi koydum. 2 yemek kaşığı
0: i̇şte,
1: sirkesi var.
0: Kıyırlık oradan gelecek efendim.
1: Gelecek.
0: Sirkeden gelecek.
1: 2 paket.
0: O yüzden
1: kabartma tozum var.
0: 2 paket.
1: Evet.
0: Allah Allah.
1: Kabarsın bakayım şöyle.
0: Coşacak yani. Fırından taşmasın.
1: Şimdi tuz ve şeker alacağım senden ama elim benim kirli yıkayım.
0: Tamam canım. Tuz burada.
1: 2 tatlı kaşığı tuz alacağım. Ben bir elimi yıkayayım geleyim.
0: Tamam güzelim. Evet, tuzumuzu böyle koyuyorum. Biraz da şeker alacağız. Hemen gizemciğime sorayım. Şekerimiz burada. Evet. Sen şekeri ilave ediyorsun.
1: Evet.
0: Benim de artık kıymam, soğanım
1: aynen.
0: Oldu. İlave et ablacığım.
1: 2 tatlı,
0: evet.
1: 2 tatlı veya 2 yemek kaşığı.
0: Şekeri koydum.
1: Kendiniz isteğinize göre ayarlayın.
0: Benim kıymam oldu bence Serpil
1: abla. Onu kapatalım
0: abla.
1: Güzelim.
0: Ha, kapatıyorum.
1: Şimdi ben 2 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum.
0: Tuz ekliyorsun. Tuzumuzu da koyduk.
1: Benim işim tamam. Şimdi yoğurmaya geçebilirim.
0: Peki sen yoğururken ben de mercimeklere kıymayı ilave edeyim
1: tam
0: mi?
1: Tam tersi. Onu bu tarafa.
0: Daha doğrusu zaten onu kastettim de
1: aynen.
0: Söylerken yanlış söyledim.
1: Tamam.
0: Böyle ilave
1: aynen,
0: ediyorum.
1: Ilave. Karıştıracağız.
0: Tamam. Sen de yoğurma işlemini yap. Evet, haşladığımız mercimeklere kavurduğumuz soğanı ve kıymayı ilave ediyoruz efendim. Bir taraftan da hamurunu yoğuruyoruz. Evet. Şöyle.
1: 4,5 su bardağı kadar un gidiyor buna.
0: 4,5 su bardağı kadar un.
1: Evet. Hani toparlama şeyi de vardır. Yarım bardak fazla, yarım bardak eksiği olabilir.
0: Tamam.
1: Ama birden katmayalım.
0: O olur. Unun markasına göre bile değişiyor. Evet.
1: Bir
0: tutma kapasitesi.
1: Unu birden katmama şeyim var.
0: Taraftarıyım.
1: Evet. Yavaş yavaş. Koyup yoğuruyorum.
0: Yoğuracaksın. Evet efendim, buna kıyır kıyır dedik çünkü içine sirke ilave ettik. Hakikaten güzel yağlı bir hamur. İçinde de kıymayla, ben zaten mercimekli böreği çok severim. Evet, bayılırım mercimekli böreğe.
1: Süper.
0: İçine kıyma girince de demeyin lezzetine diyorum.
1: Evet, çok lezzet veriyor.
0: Şimdi ben karıştırdım. İç harcımız hazır aslında.
1: Hazır, süpersin.
0: Evet.
1: Ay,
0: İç harcımız.
1: Senin yardımların olmasa ne yapacağız biz?
0: Ya beraberce yapacağız. 45 dakikamız var. Tabii ki yardım edeceğim. Halledeceğiz güzelce. Evet. Şimdi ben de bir taraftan etrafı toparlayayım.
1: Değil mi?
0: Sonra üzerine bu yumurtaları üzerine sürmek için mi?
1: Evet.
0: Ayırdın.
1: Şu yumurtayı da ayırdım. Üzerine süreceğim. Sarısını süreceğim
0: sarısını
1: sadece.
0: Sarısını kullanacaksın. Tamam güzelim. Evet. Bardağımızı kullanıyoruz çünkü un ilave ediyoruz. Ben evet. İstersen bunun sarısını bir ayırayım.
1: Süpersin. Hı-hı.
0: En son üzerine de çörek otu mu?
1: Evet.
0: Çörek otu da şifadır. Kurabiyelere diyorum, poğaçalara çörek otu çok yakışır.
1: Sevmeyenler oluyor bazen. O zaman susamla çörek otunu
0: karıştırıp. Susam da olur.
1: O da
0: evet,
1: olur.
0: Susam
1: ama
0: da olur.
1: Çörek otu daha bir hoşluk veriyor.
0: Ben de çörek otunu çok severim. Zaten uzmanlarımız da çok şifalı olduğunu ve tüketmemiz gerektiğini özellikle söylüyorlar.
1: Şimdi ben bu yemek işini yaptığımdan beri o kadar değil. Değişik şeyleri insanlar takıp sevmediklerini gördüm ki.
0: O yüzden.
1: Enteresan, maydanoz yemeyenler.
0: Dereotu yemeyen çok duydum mesela ben.
1: Şimdi yaptım. Bu kısırda mesela patates toplarında dereotu katlayan istemeyen
0: müşteriler olur.
1: Ona göre yapıyorum.
0: Benim patlıcan yemeyen arkadaşım var. Ayol diyorum yani. Nasıl mümkün olabilir? Patlıcanın kızartması ayrı güzeldir. Güveç de ayrı güzeldir değil mi? Ezmesi ayrı güzeldir.
1: Patlıcan çok özel bir yemek.
0: Çok özel,
1: çok
0: bir,
1: özel bir
0: bence
1: yemek.
0: Sebze ve patlıcan sevmeyen arkadaşım var benim.
1: Var,
0: evet.
1: Çok
0: Fulya
1: var.
0: Abla hatta. Selam olsun buradan Fulya ablacığım sana. Evet, yumurtamızın sarısı da hazır.
1: Tamam, yapıyoruz.
0: Bir fırça yardımıyla hemen fırça getireyim ben.
1: Tamam.
0: O da yanımızda olsun.
1: Bu mutfakta
0: evet.
1: Yemek...
0: Kaç gündür bu mor spatulayı arıyordum. Ya geçen gün şöyle bir şey olmuş. Biz böyle efendim 45 dakika içerisinde bir süreçte tabii ki yemek yapmaya çalışıyoruz. Yapıcı eleştiriler her zaman başımızın tacı. Bunu da hep belirtiyoruz ve ben bir eleştiri yaptığı zaman seyircilerimiz de eğer yapıcıysa mutlaka burada da paylaşıyorum. Mesela granit tencerelerle ilgili bir yorum yapılmıştı. Hemen burada aktardım. Geçen gün konuğum benden şey istemiş, spatula istemiş. Ben de spatula görememişim o sırada. Yoktu çünkü burada. Yani olabiliyor bazen.
1: Olabilir, ev
0: yani,
1: hali burası.
0: Ev hali, evet yani. Öyle. Daha spatula başka, spatula değil de silikon başka bir malzeme vermişim. Yorum yapmış ama bana böyle çok yapıcı gelmedi o yorum. Evet. Birazcık öyle olmuş.
1: Bak,
0: spatulanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Silikon spatulanın da ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Buyurun, burada spatulamız. Ama yani yapıcı olursa her zaman başımızın tacı. Bunu da belirtelim.
1: İnsanlara gerek yok, bu kadar kasmaya gerek yok. Herkes burada bir şey yapıyor.
0: Ekmek parası bu.
1: Ekmek parası.
0: Anladın mı?
1: İnsanlar inanın size yermek için bayılıyorlar. Bir de insanlar iyisin değil de daha çok kötüsünü seviyorlar.
0: Evet.
1: Çok
0: geçen enteresan. Gün yine öyle bir yazı okudum sosyal medyada. Ya gerçekten vaktimizi, böyle değerli vaktimizi, hiçbir zaman satın alamayacağımız o zaman ve vakit var ya, onları böyle şeyler için harcamayalım. Bence mutlu edersek başkalarını, size de o mutluluk geri döner. Ne ekersen onu biçersin. Öyle güzel söylemiş ki atalarımız zamanında. O yüzden bence güzel, pozitif şeylere odaklanalım. Öyle de geri dönüş alalım.
1: Canım,
0: diyorum ben. Canım,
1: şunu alayım mı?
0: Tabii ki. Hemen veriyorum. Hemen aşağıda
1: yani,
0: unumuz.
1: Orada küçücük bir açık yakalayıp onun üzerinden yürümek mesela,
0: gerek
1: değil mi?
0: Gerek yok ya, gerek yok. Ben öyle düşünüyorum. Yani biz de neler izliyoruz, neler görüyoruz. Bilgisayarın klavyenin başına geçip yazmaya kalkarsak gereksiz.
1: Klavye
0: yani. Gereksiz. Bence öyle. Bence öyle.
1: Güzel eleştiri yapalım. Herkesle
0: bak, yapıcı.
1: Olsun.
0: Yanlışımız, hatamız tabii ki oluyor. Kusurumuz oluyor yani. Burada 45 dakika
1: İnsanız.
0: İçinde kameralar önünde bir iş yapmaya çalışıyoruz ve en doğru şekilde çıkartmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi eleştiri kabulümüz yapıcı olduğu müddetçe.
1: Evet, aynen.
0: Evet. Şimdi böyle.
1: Bu şekilde yapıyoruz.
0: Bu şekeri kaldırıyorum buradan.
1: Kaldır
0: güzelim.
1: Bir
0: tamam.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Yapandan çok etrafı toplayan çok önemli.
0: Değil mi? Böyle bir...
1: Kesinlikle. Ben şimdi evde göğe yaptığım için sürekli hep kendi başıma çalışırım.
0: Zor oluyor değil mi? Karışıyor ortalık.
1: Çocukları çağırıyoruz. Kızlarım var 18-21 yaşında. Anne dersim var. Anne
0: bir şeyim var.
1: Antrenmana gidiyorum.
0: Hep bir şeyleri var.
1: Ben eşimi buldum mu ona yapayım. İbrahim çabuk zeytinleri doğra.
0: İbrahim onu yap. İbrahim bunu
1: çabuk
0: yap.
1: Çabuk şunu
0: yap.
1: O yardım et acele.
0: O eşin da... yardımcı oluyor mu?
1: Ah nasıl?
0: Aa,
1: ah süper
0: şanslısın.
1: Ya.
0: Maşallah. Hakikaten.
1: Çok eli bir de becerikli.
0: Eli
1: becerikli çok. Ondan
0: şanslısın.
1: Sonra... ben o büyük işlere 800 kişilik düğün davetlerine verip onların sayesinde çocuklarım da çok yardım etti
0: ne
1: o zaman
0: güzel.
1: Ama.
0: Ev ekonomisine sen desteksin.
1: Evet.
0: Ailen de sana destek.
1: Aynen.
0: Ne kadar güzel.
1: Biliyor. Çok hoşuna gidiyor da. Seviyor.
0: Selam olsun. Eşimizin adı neydi?
1: İbrahim.
0: İbrahim Bey buradan selamlar efendim.
1: Selamlar.
0: Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Canım. Şimdi bunları böyle yaptım ya. İçlerine koyacağım. Nasıl kapatmamı istersen.
0: Sen nasıl? Orijinalde nasıl yapıyorsun?
1: Her türlü yapılabilir. Bu ağzı açık da yapabilirim. Ben şimdi koyayım birkaç çeşit yapalım istersen.
0: Yapalım, tamam.
1: Güzel koktu.
0: Vallahi güzel koktu. Kıymayla.
1: Sen de benim
0: mercimeğin
1: gibi acılı
0: bileşimi.
1: Acılı.
0: Ben acı seviyorum. Evet. Ben biraz acı seviyorum. Evet, devam ediyoruz. Şimdi iki farklı çeşitte kapatacağız değil
1: tamam,
0: mi?
1: Tamam, evet.
0: Sonra üzerlerine ne yapacağız?
1: Hemen yumurta sarısıyla.
0: Yumurta sarısını.
1: Şimdi şöyle kapatalım.
0: Tamam.
1: Şöyle yapalım.
0: Şöyle.
1: Şuna biraz daha koyalım.
0: Şöyle değil mi Serpil
1: abla? Olur canım, evet canım.
0: Tamam, bir ben poğaça annemin şeklini yaptım şu anda. Evet.
1: Sevgili Ümit Hanım'a da buradan sevgiler.
0: İzledin mi bizim bölümü?
1: İzledim.
0: Ay,
1: harikaydı.
0: Evet. Anneciğim de meşhur oldu. Bak herkes Ümit Hanım sevgiler diye. Buradan sana selamlar geliyor. Evet.
1: Seyrettim.
0: Vallahi güzel oldu. O da bir hatıra oldu bize.
1: Çok güzel.
0: İyi
1: ya.
0: De oldu 100.
1: Zaten
0: bölümümüzde.
1: Benim Instagram sayfamda asıl anı defterim olarak bakıyorum.
0: Tabii. İleride bir hatıra değil
1: mi? İnşallah.
0: Evet. Güzel. Çocuklarına güzel bir hatıra bırakmış olacaksın.
1: İnşallah.
0: Hakikaten öyle. Şimdi ben yumurta sarılarını üzerine sürüyorum efendim. Sen de yine açmaya devam edersin. Kaç derecede pişiriyorsun kendi
1: 170
0: fırınında?
1: 170 yetiyor güzelim.
0: 170
1: Ankastre.
0: Yetiyor. Ankastre fırında 170 yetiyormuş. Sonra ne yapacaktık biz?
1: Mantar kurabiye yapacağız.
0: Mantar kurabiye. O kolay mı?
1: Yani bunun gibi aynı bu şekilde yoğuruyoruz.
0: Yoğuruyorsun.
1: Hamur şekli böyle.
0: Ama sonra mantar şekli veriyoruz değil mi?
1: Mantar şekli vereceğiz gazoz kapağıyla.
0: Gazoz kapağıyla vereceğiz ona. Sonra da patates topları yapacağız efendim.
1: Çubukta patates salatası
0: Çubukta
1: diyoruz.
0: Çubukta patates salatası. Patates da, topları nereden çıktı?
1: O da onu top çünkü.
0: Yani top şeklinde öyle gösterdin
1: öyle
0: bana.
1: Öyle evet, top evet. şeklinde. Şimdi bir müşterim benden patates salatası istedi sipariş. Hı hı. Çeşitli ürünlerin yanında. Ben de tamam yapalım ama Serpil Hanım sunumunu farklı yapalım dedi. Sunumunu dedim böyle yapsak olur mu? Olur. Çok beğendiler.
0: Çok beğendi. Benim Ondan de seninle sonra... yakın zamanda işim olacak. Konuşacağız seninle.
1: Sen bendesin.
0: Evet evet. Konuşacağız detayları. Şimdi paylaşmayalım detayları.
1: Evet sonra
0: Yakın
1: sonra.
0: Bir zamanda. Evet
1: sonra.
0: Evet. Yakın bir zamanda işimiz olacak.
1: Evet. İnşallah. Hayırlı işleri her zaman varız.
0: Evet Serpil ablacığım. Ben bunları halledeyim.
1: Tamam,
0: tamam mı? Ben bunların...
1: Koyayım mı canım bunları da ben?
0: Buna da koy. Evet evet koy. Elim. Ben bir güzel... Yumurta sarısını süreyim. Sen o sırada elini yıka.
1: Tamam güzelim.
0: Ve ikinci evet ikinci tarifimizin malzeme listesine geçelim. Böylece tamam. efendim zamanımızı daha efektif kullanmış oluruz.
1: Tamam.
0: İkinci tarifimiz neydi? Mantar. Midye, mantar.
1: Mantar
0: nereden çıktı? Geçen gün yaptık
1: Geçen
0: midye
1: gün
0: tatlısı.
1: Yaptım.
0: Evet mantar kurabiye efendim. Bir paket katı yağ, iki adet yumurta, iki su bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. 4 su bardağı buğday nişastası, 3 su bardağı un, 1 çay bardağı kakao ve 1 adet de gazoz kapağı. Ne yapıyorsun Serpil ablacığım?
1: Hemen
0: ben bunları hallederken.
1: Başlıyorum. Şimdi ilk önce tereyağımız var. 250
0: evet.
1: gram. Şöyle göstereyim.
0: Bak kameralarla baş başasısın. Baş başasısın. Baş başasın. Böyle ışığı yanan kameraya baka baka
1: tamam.
0: böyle anlatırsın.
1: 250 gram katı yağımız var.
0: Evet.
1: Pardon tereyağımız
0: Tereyağı.
1: Var. 2 tane yumurta kıracağım içine. Şöyle gördüğünüz gibi.
0: 250 gram tereyağın içine 2 tane
1: İki
0: yumurta
1: tane, bütün
0: kırıyorsun.
1: Bütün yumurta kırıyorum içine.
0: Hı hı.
1: 2 su bardağı pudra şekeri koyacağım. İsteyen daha az tatlı isterse 1,5 su bardağı da koyabilirler.
0: Koyabilirler. Tamam.
1: Ben biraz tatlı sevdiğim için 2 su bardağı koyuyorum.
0: Sen tatlı seviyor musun
1: tatlı
0: çok?
1: Tatlı seviyorum.
0: Ben de.
1: Ay ne yapacağız biz bu işi?
0: Ben de seviyorum. Bilmiyorum ne yapacağız. Hiçbir fikrim yok bu konuya dair.
1: Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilyamız var. Şimdi burada 3 su bardağı buğday nişastasıyla başlayacağız. Şöyle göstereyim. İlk önce nişastası biraz daha fazla olacak.
0: Nişastası
1: undan.
0: Biraz daha undan fazla,
1: fazla olacak.
0: Olacak.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Şöyle.
0: Niye?
1: O biraz daha içi böyle unumsu olması gerekiyor. Hani yerken ağızda bir unlu bir şey bırakması gerekiyor.
0: Evet. O yüzden nişastası daha fazla olacak.
1: Evet. Sonra ben bir yemek bir su bardağı unu ekleyeceğim. Arkasından da yavaş yavaş unu eklemeye devam edeceğim.
0: Bir su bardağı unu ekleyeceksin sonra yavaş
1: evet,
0: yavaş eklemeye devam
1: Şimdi
0: edeceksin.
1: Şimdi yoğurmaya başlıyorum.
0: Tamam canım. Ben de bu arada poğaçaları bitirmeye çabalıyorum efendim. Evet bir taraftan yapalım bir taraftan da seyircilerimize ufak bir hatırlatma yapalım. Eğer benimle beraber bu güzel mutfakta yemek yapmak isterseniz kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir başvuru formu var onu doldurursanız gelirsiniz belki sizinle beraber bu mutfakta yemek yaparız. Bu hatırlatmayı da yapalım. Evet ben devam ediyorum bir taraftan. Kıymalı, mercimekli, kıyır kıyır anne poğaçasını yaparken bir taraftan da Serpil abla da mantar kurabiyeyi yapıyor.
1: Evet, ay yıllardır o hep kıyırı diyemiyordum. Kıyıl kıyıl.
0: Kıyıl kıyıl, kıyıl, kıyıl. Diline gelmiyor muydu?
1: Gelmiyor bir türlü. Sonra...
0: Nasıl öğrendin?
1: İsim vereyim bilmiyorum. Sevgili Mehmet Özer.

0: Yo Mehmet Bey, aa sen gittin mi Mehmet Bey'e? Mehmet Bey de buraya geldi
1: ilk
0: konuk olarak.
1: İlk konuğum ben.
0: Gerçekten evet. Mi?
1: Aa. Ay pardon, ben onun nasıl oluyor bakayım?
0: Sen onun ilk konuğusun. Senin daha bir televizyon programı yok ya Serpil abla. O daha sana konuk gelmiş olamaz yani. Evet ya Mehmet Bey kıymetlidir, kıymetlimizdir. Bizim de mutfağımıza gelmişti. Şöyle çok güzel koyayım. Lezzetler yapmıştı. O mu öğretti sana?
1: Dedi ki baktım kıyır, ben kıyır deyince yayında dedi ki kıyır kıyır dedi. Kıyır kıyır dedi.
0: Kıyır kıyır ay, diyemiyorum diyeceksin.
1: Sana kıyır kıyır demek.
0: Kıyır reyle. Evet bu arada poğaçalarımız hazır. Ben artık fırına gönderiyorum.
1: Gönder bakalım.
0: 175 derece efendim. Kendi fırınınızda süresine bakarsınız. Birazdan kıyır kıyır poğaçamızı afiyetle yiyeceğiz. Evet. Şimdi ne durumda?
1: Yoğuruyoruz.
0: Yoğurmaya devam.
1: Unları baksana tükettim hemen.
0: Tükettin. Tamam. Bunun da tepsisi gerekiyor.
1: Hazır tatlım o da.
0: Cam kaba mı koyacaksın, tepsiye koyacaksın
1: değil mi? Hazır tepsisi. Tamam. Evet canım.
0: Evet geliyor. Şöyle koyayım istersen.
1: Koy canım benim.
0: Yaptıkça buraya ilave edersin. Evet. Başka da bir şey kalmadı. Hamurunu yoğurduktan sonra kakaoya bulayacağız ve öyle
1: gazoz elimde ilk önce şekil vereceğim. Kubbe şekli gibi. Ondan sonra onu batırarak indireceğim.
0: İndireceksin. Bu arada gazoz kapağını göremiyorum şu an.
1: Şuradaydı.
0: Kayıpları karıştı gazoz kapağı. İsmet gösteriyor.
1: Ha. Onun altında mı kalmış?
0: Bunu kaybetmememiz lazım. Evet.
1: Tamam. Şu azıcık daha alayım şöyle.
0: Azıcık daha al da hadi olsun artık. Niye olmadı bu?
1: Tereyağı biraz daha şeydi, sertti azıcık ondan.
0: Ha, ondan. Biraz daha ondan. Yumuşak oda sıcaklığında yumuşak bir tereyağı.
1: Olması gerekiyor.
0: Evet olması gerekiyor.
1: Benim bir şeyim var, kabım. Hep içinde yumuşak yağlar. Diğer kapta sertler.
0: Sert yağlar. Evet.
1: Dolu. Ev şey gibi.
0: Her ev ama senin bu mesleğin, profesyonel mesleğin evet. Haliyle.
1: Şimdi evet. Bazen...
0: Ama oldu şu anda.
1: Oldu. Son şeyi evet. Yediriyorum.
0: Evet.
1: Bazen işte 500 tane zerde siparişi geliyor.
0: Zerde nedir?
1: Zerde çok farklı. Osmanlı tatlısı. Genelde sünnetlerde zerde. Yapılan, tercih edilen.
0: Bilmiyordum zerdeyi.
1: Öyle mi? Yapayım sana bir dahakine.
0: Nasıl bir tatlı?
1: Safran, zerdeçallı, pirinç.
0: Zerde acaba zerdeçaldan dolayı mı geliyor?
1: Olabilir. Osmanlı. Osmanlı mutfağından. Aynen. Yapılan çok az bilinen.
0: Senin sayfanın adı neydi Serpilen?
1: Serpilen Kurabiye Evi. Aslında böyleydi, bu kadardı. .com Google'da, web sitem. Sonra insanlar ya niye dolmakolik diye bana dibine de dolmakolik ekleyiverdim.
0: Yani peki orada bir alta ismini falan yazdın mı?
1: Var.
0: Açıklama kısmında. Var, ne yazıyor tabii. Açıklamada?
1: Serpilen Kurabiye Evi alt tire dolmakolik.
0: Serpilen Kurabiye Evi alt tire dolmakolik.
1: Evet.
0: Evet şimdi hamurumuz oldu. Son onu aşam. Yeterli mi kaldırıyorum bunu?
1: Olabilir. Şimdi lazım olabilir.
0: Ha, lazım olabilir mi?
1: Son
0: tamam.
1: Aşamadayım. Bir şunu evet. Yedireyim her tarafını.
0: Her tarafına yedir. İyice güzel. Bu da yağlı bir hamur.
1: Yağlı bir
0: bayağı
1: hamur.
0: Bayağı yağlı bir hamur.
1: Evet.
0: Gazoz kapağımız da burada.
1: Ama adet sayısı fazla çıkınca yesen iki tane de bir şeycik olmaz.
0: Bir şeycik olmaz. Şekerler. Bir şeycik olmaz diye kilolar
1: vallahi,
0: gidiyor.
1: 80 kilo oldum.
0: Ben de 60 kilo oldum Hatay'a gidip gelince bir anda.
1: Sen git Hataylara evet. Gez biz burada böyle bakalım.
0: Ama sonra bak detoks yaptım ben 2 kilo verdim hemen 58'e geri döndüm.
1: Süpersin.
0: 2 günde efendim ya 2 günde uçak yolculuğu bir kere hı. Ödem yapıyor zaten uçak yolculuğu. Evet. Mevsim değişikliği artı Hatay'ın künefesi ve benzeri lezzetleri he. Yüzünden. Evet bir anda aldık kilomuzu.
1: Kıskançlığımdan öldüm.
0: Ya gördün takip ettin mi bizi? Aynı güzel fotoğraflar çekildik gördün mü kızlarla?
1: Ediyorum bayıldım. Kıskançlıktan öldüm ben orada.
0: Seni de götürürüz şekeri. Götürürüz. Ay bak ne güzel oldu.
1: Daha da güzel olacak şimdi.
0: Ne yapacaksın ki başka?
1: Yok demin şimdi konuşurken heyecan yaptı.
0: Şekli daha güzel olacak. Böyle bir kubbe şekli veriyoruz. Ben de yapacağım
1: ya da şöyle
0: bir
1: yapayım.
0: Tane.
1: Yapalım ondan sonra yapalım. Eli şey olmasın kakaolu oluyor hamur.
0: Hamur.
1: Tamam
0: ha,
1: mı?
0: Öyle olmasın
1: yapıp
0: diyorsun.
1: Yapıp koyalım ondan sonra yapalım.
0: Şöyle. Daha bir kubbe mi?
1: Şöyle tek el böyle düz duruyor. Üstünü böyle bu şekilde.
0: Olmuyor.
1: Havada olur. Yaparsın tatlım.
0: Evet.
1: Bak şimdi, tek el düz.
0: Aa, bak biraz oldu.
1: Ha.
0: Tamam tek el düz diğerini böyle yapıyoruz.
1: Hava, şey yapmadan bastırmadan havadan.
0: Havadan yapıyoruz.
1: Havadan şöyle.
0: Tamam. Yapıyoruz efendim.
1: El böyle açık kocaman olunca. Hı-hı.
0: Bastırmadan havadan böyle bir kubbe şekli. Elde ediyorum. Heh. Benimki biraz kubbenin
1: yavrusu
0: gibi.

0: şey oldu ama.
1: Mühendis ve yalnız
0: evet,
1: oldu.
0: Biraz öyle oldu ama halledeceğiz. Şöyle. Becereceğiz.
1: Havadan, hiç hamuru üzmeden. Bu işe çok önem veriyorum. Evet.
0: Hamuru üzmeyin. Hamura iyi davranın. Hamuru sakın üzmeyin.
1: Sevin.
0: Yoksa hamuru sevin. Zaten o kadar çok seviyoruz ki hamuru. Maalesef. Maalesef.
1: Hay Allah'ım.
0: Benim kubbelerim niye güzel
1: heyecan
0: olmuyor?
1: Heyecan bastı. Kimini büyük, kimini küçük. Analı kızı gibi
0: bak,
1: oldu.
0: Bak ekrana bak, ne güzel kubbe yapıyorum.
1: Ah süper.
0: Vallahi bayağı güzel oldu bu kubbem.
1: Süper.
0: Evet, bu daha büyük bir kubbe oldu. Yalnız benimkiler hakikaten daha küçük oluyor. Seninkiler bir
1: analı
0: kızlı daha büyük
1: oldu.
0: Analı kızlı oldu. Birazcık daha büyük yapalım ya, eğer usulü oysa.
1: Azıcık daha iri oluyor.
0: Azıcık daha iri. Sevdim ben bu işi. Stres atmaya birebir.
1: Süper. Hamur biliyorsun.
0: Tabii
1: hamur ya da çamur, aynen öyle.
0: Kesinlikle.
1: Ben hamuru seçtim, çamuru seçtim. Kim bilir neler olacaktı.
0: Ay ama evet, toprakla uğraşmakta. Ay o Kapadokya'ya gittiğimde en son o ya çömlek. O kadar zevkliydik, o kadar eğlendim ki bayağı. Ya stres attım 15 dakikada. Oh. Tabii tabii. Ki bir de sürekli o işle uğraşsan ne güzel.
1: Var o işle uğraşan arkadaşlarım var. Çok seviyorlar. İşte neler yapıyor.
0: Tabii yaratıcılık işte.
1: Yaratıcılık ya.
0: Gerçekten. Çanak, çömlek. Evet Kapadokya'da. Bayağı ben bu işi ilerlettim yalnız. Acayip kubbeler yapıyorum şu anda. Ve zevk aldım
1: ben
0: yani.
1: Ben sana demin az önce demiştim bak. Harika.
0: Biraz irileştirdim de. Yani parçalarımı büyüttüm.
1: Bak,
0: evet efendim oldu. Bir el sabit. Ben size anlatayım şimdi eğer öğrenmek istiyorsanız kubbe nasıl yapılıyor. Diğeri böyle çok bastırmadan havadan
1: aynen.
0: Böyle elimizde yuvarlıyoruz.
1: Evet. Ha, bak.
0: Bak ne güzel bir kubbe
1: oho,
0: oldu. Ben bu işi çözdüm. Eğer böyle düğünlerde çok kişi sayısı yüksek olan davetlerde eğer beni yapılacak bir şey olursa gelir sana çok güzel kubbeler yaparım. Çok zevkli ama. Vallahi hoşuma gitti. Bugün kubbeye gel Tuğçe diye. Hazır ol bir şekilde.
1: Süper
0: evet. Bitti, az kaldı.
1: Bir de şey.
0: Ay diğerlerini de ama küçük yapmışım. Neyse.
1: Biz tepsiye koyduğumuzda düz olacak tam.
0: Ha pardon.
1: Çünkü, yok yok şey olarak pişerken şey yapar. Savrulur.
0: Savrulur.
1: Modeli aha. Değişik olur.
0: Yalnız yönetmenim de yapışımı o kadar çok beğendi ki her baktığımda benim elimi seçmiş oluyorlar.
1: Çok kıskanırım şimdi.
0: Ay senin elini seçmiyorlar. Bakıyorum orada sürekli benim yapışımı seçiyorlar.
1: Ay seçsinler canım benim.
0: Ha, bak az önce seni seçtiler. Ay benim kulaklığım çıkmış bak. Duyamadım seni iyi gül. Evet.
1: Vallahi bitirdik.
0: Devam ediyoruz.
1: Ha,
0: ben olmasam ne olacaktı bakalım. Burada uğraş dur. Şimdi bak ikili resim yaptılar gördün mü? Hangimiz daha güzel yapıyor?
1: Savaş.
0: Hangimiz daha güzel yapıyor? Tabii ki Serpil abla daha güzel yapıyor.
1: Kesinlikle daha ilk yapışın harika biliyor musun?
0: Yani evet.
1: İlk yapışı olarak bak çok önemli bir şey. Ben şimdi sürekli yapıyorum. Önemli değil benimki. Seninki çok
0: i̇şte
1: önemli.
0: İşte izlemek dedik
1: İlk
0: ya.
1: İlk yapışta harika yarattın.
0: Ama bir de sen güzel anlattın. Bir el sabit, diğeri havadan
1: herhalde
0: havadan.
1: Herhalde bu altyapıda öğretmenlik var ya bizim. Şu ankiyle alakası yok da. Anlatmayı seviyoruz galiba.
0: Bir şey
1: onu fark ediyorum.
0: Bak, bilmek ayrı, onu anlatabilmek çok ayrıdır. Bence öğretmenlik hakikaten çok kutsal. Mesela benim yapabileceğim bir meslek
1: ben
0: değil.
1: Ben anaokulu öğretmeniyim aslında.
0: Biliyorum. Konuşmuştuk.
1: Bana tayinim çıkmıştı, gidememiştim. Çocuklar bana.
0: Güzel Van.
1: Çocuklardan
0: Allah,
1: dolayı.
0: Bir kahvaltısı hiç yaptın mı Van kahvaltısı?
1: Yok yapamadım.
0: Hakikaten şey denir ya böyle bir kuş sütü eksik denir ya. Van kahvaltısında o da var efendim. Bilginiz olsun. Şimdi ablacığım.
1: Bunu da sana satacağım galiba.
0: Bana satacaksın hissediyorum ben onu. Ama onu bir daha bir görelim.
1: Şöyle batırıyoruz ya. Şöyle.
0: Tamam ama onu kullan.
1: Şöyle iyice batırıyoruz.
0: O iş bende.
1: Şöyle biraz şöyle yapıyoruz.
0: Tamam.
1: Onun da yumurta gibi çıkmasını sağlıyoruz.
0: Tamam o iş bende.
1: Ben gene yıkıyorum elimi.
0: Sen ellerini yıka. Ben de bu etrafı bir toparlayayım. O zaman ne yapalım? Günün son... konuşamadım. Gül konuştu ondan konuşamadım efendim. Günün son tarifine geçiyoruz. Günün son tarifi de bildiğimiz bir patates salatası ama sunumu farklı. Lezzetinde de ufak tefek farklar var. Evet. Top patates salatamızın malzeme listesi geliyor ekranlarınıza. Bakalım neler varmış. 5 adet haşlanmış patates, 1 çay bardağı zeytinyağı, yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz. Devamı geliyor. Yarım demet taze soğan, 3 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber. Evet son sayfada neler varmış? 1 adet limon, 1,5 su bardağı yoğurt, üzeri içinse tereyağı ve pul biberimiz var. Evet ablacığım ne yapacağız? Ben bununla ilgilenirken
1: tamam,
0: sen de onu hallet.
1: Şundan bir tane lazım bana.
0: Ondan sana bir tane daha lazım. Hemen
1: var
0: bakalım
1: mı
0: buraya? O kadar çok kapkacağımız var ki. Ama sen diğer işlemleri hallet o sırada istersen.
1: Tamam, bunu
0: varsa
1: dizelim.
0: Başka bir şey.
1: Tamam, şunları ben keseyim. Yoksa yıkayayım hemen şunu.
0: Böyle bir küçük var. Olur mu?
1: Olur. Şunu ezeceğim iyice çalışmak için ama yoğurma işlemi var ya.
0: Vallahi diğerlerinin hepsini bitirdin. Onu, bütün cam kaplarımızı kullandın.
1: Şu unu boşaltıp hemen yıkayayım.
0: Ha, tamam, ben hallederim. Ona. Sen doğrama işlemini hallet, ben yıkarım.
1: Tamam canım, peki.
0: Evet. Ne yapıyorsun? Sebzelerimizi doğruyorsun.
1: Şimdi evet, taze soğanlarımı ince ince doğruyorum. Dereotlarını doğrayacağım, maydanozları doğrayacağım. Yeşillik kısmı tamamdır. Patatesi güzelce haşladıktan sonra 5 tane patates yeterli.
0: 5 tane patates evet. Kullanıyorsun bu ölçülere.
1: Hamur olacak şekilde eziyoruz onları.
0: Ne olacak
1: hamur
0: şekilde?
1: Hamur gibi yani, iyice ezeceğim elimle.
0: İyice ezeceksin.
1: İyice
0: tamam.
1: Ezeceğim.
0: Şey yıkıyorum ya, o yüzden sesini zor duyuyorum suyun sesinden. Evet, şimdi ben kurulayım da güzelce.
1: Onu güzelce ezeceğim.
0: Sonra bunları kürdanlara mı takacaksın?
1: Evet, kürdanlara. Top top yapacağız gene. Kürdanlara.
0: Tamam canım. Ben şimdi sana cam kaseni hazır ediyorum. Geliyor. Bir de kurulayalım. Akşam ne güzel görünüyor. Yeşil yeşil sebzeler, dereotu, maydanoz ve taze soğan.
1: Evet, evet, evet. Evet. Ondan sonra patatesleri güzelce ezince içlerine yeşillikleri katacağım.
0: Yeşillikleri koyacaksın.
1: Bir çay bardağı zeytinyağımız var. Aha. O çok önemli. İçine şey tuz. Karabiber
0: koyacaksın.
1: Yok, şöyle. Onu istersek üzerine yoğurtlu, sarımsaklı, mayonezli sos yapabiliriz.
0: Heh,
1: onu
0: istersek. Evet, tamam.
1: İstersek öyle yapabiliriz. Pul biber de gezdirebiliriz yağda yakıp. Diye onu koyduk. Hani belki öyle de yapabiliriz
0: farklı
1: diye.
0: Farklı farklı alternatiflerimizi söyleyeceğiz seyircilerimize. Evet efendim, ben de bu arada kurabiyelerimize mantar şeklini vermek için yoğun çabalar içerisindeyim. Böyle bir gazoz kapağını kakaoya buluyorsunuz. Sonra şöyle iyice bastırıyorsunuz ve çıkartıyorsunuz. Oluyor mu?
1: Bastır. Ya hafif şey oluyor. Çok güzel oluyor hem de.
0: Ne yapayım?
1: Şu harika olmuş hele.
0: Hangisi?
1: O var ya.
0: O mu? Ha, onu ben yaptım, sen değil.
1: Biliyorum, sen
0: bunu
1: yaptın.
0: Bunu sen yaptın, biliyorsun değil mi? Dur onu düzelteyim bari.
1: Düzeltme işleri sende.
0: Biraz da fazla kakao oldu.
1: Seninki
0: ama
1: güzel
0: neyse.
1: Olmuş çok değil mi? Harika olmuş.
0: Sağ ol kuzum, sağ ol.
1: Harika olmuş.
0: Öğrendiğimiz bak, içerisinde çok kakao doldu. Bu kadar kakao dolmaması
1: gerekiyor. Lazım.
0: Evet. Ben şimdi gazoz kapağından kakaoyu boşaltayım. Şöyle bir değdiriyoruz.
1: Hafif döndürüyorsun sağa sola. Aynen öyle.
0: Ha, biraz döndüreyim
1: evet,
0: böyle.
1: Evet, hafif döndürüyorduk o kadar.
0: Bu kaç derecede pişecek?
1: Bu da 170.
0: 170 derecede. Tamam canım. Biraz elimi çabuk tutuyorum ben.
1: Tamam.
0: Ki belki orada da yardımıma ihtiyacın olur. Her şey yolunda mı orada?
1: Yolunda canım. Hı. Yolunda.
0: Ezecek misin patatesleri?
1: Şunları kesin
0: elinle mi yapacaksın?
1: Elimle yapacağım.
0: Tamam.
1: Aslında onu yoğururken eldiven de giyebilirim ama.
0: Yok ya, giyme.
1: Gerek yok değil mi? Tamam.
0: Elinle hallet.
1: Peki, tamam.
0: El geçin. Lezzetin geçsin. Senin elinin lezzeti çok güzel.
1: Canım benim.
0: Evet, bunu da fazla açtık. Bazılarında şaşıyor.
1: Olur öyle
0: ama
1: ya.
0: Ama genel olarak sıkıntı yok. Bir gazoz kapağı yardımıyla kakaoya bulayarak bu şekli verebilirsiniz efendim. Evet, çok
1: bir
0: az kaldı zaten.
1: Bir maydanozlarımız kaldı. Onu ben şunu yoğurmaya başlayayım. Ondan sonra içine katarım öyle.
0: Tamam güzelim.
1: Şöyle
0: patatesleri
1: şöyle.
0: Elinle de eziyorsun. Tamam. Sen daha çok böyle alet edevat yerine daha çok kendi elinle hallediyorsun.
1: Aynen,
0: değil mi? Şey daha mı pratik geliyor?
1: Bana öyle geliyor. O kadar dolaplarımı görsen şaşkına uğrarsın.
0: Bir sürü malzeme var.
1: Alırım, bayılıyorum çünkü. Seviyorum, alıyorum. Tam bir şey yapacağız. Alet lazım. Dur ben şunu şöyle hallederim.
0: Oraya gitmeye üşenip hemen elinde 2 dakika hallediyorsun.
1: Diyorum. Yoksa bunları yapmak için 30 tane belki de aletim var.
0: Aletin var.
1: Çok
0: normalde
1: seviyorum.
0: Patates ezicisiyle tık tık 2 dakika hemen. Halledebilecekken sen diyorsun ki elimle.
1: Hemen yaparım onu.
0: Yok ya işte sen diyorsun ya seviyorum yani uğraşmak hoşuna gidiyor.
1: Sıkıntı vermiyor.
0: Evet bu arada
1: bana.
0: Mantar kurabiyelerimiz Tuğçe Kurt tarafından hazır hale getirildikten sonra. Evet şu anda fırına gitmeye hazır. Ne dedik? 175 derece dedik efendim. Hemen Allah, poğaçalar da çok güzel
1: olmuş
0: görünüyor. Hemen bak
1: bakalım.
0: Ben şu poğaçaları alayım mı?
1: Bir bakalım mı?
0: Baksana bir.
1: Bakayım da.
0: Gel 2 dakika bakalım.
1: Neredeyse son? İki dakikalık.
0: İki dakika daha beklesin.
1: İki dakika daha, bir de kızarmış.
0: Tamam efendim. İki dakika daha poğaçalarımız bekliyor. O sırada biraz hızlanalım. Süremiz azalıyor.
1: Tamam, güzel.
0: Görsünler patates hemen, salatasını. Hemen. Evet, taze soğanı ve dereotunu da ilave ediyoruz.

0: şunları da koyayım.
1: Sen ben ona bir
0: limon sık bana.
1: Limon sıkayım sana. Hemen sıkalım. O zaman şuradan bıçağımızı alalım. Evet. İçine mi sıkayım?
0: Şeyde var mı sıkacak?
1: Yüzüm kakao mu olmuş benim?
0: Evet şurası.
1: Bak benim her yerime kakao yaptı.
2: Öyle olur ya.
1: Evet. Oo, tırnaklarımın içi falan. Her yer kakao. Evet, geliyorum efendim. Hemen yine bir el yıkama ve yüzümü silme işleminden sonra. Şurası mı?
0: Evet canım, hemen.
1: Geçmiş mi? Aman olsun, kakaolu çıkmak istiyorum.
0: Peki,
1: ben ya.
0: Peki, tamam.
1: Böyle gocunmuyorum. Kakaolu gayet güzelim. Bu arada limon sıkmam gerekiyor. Hemen geliyorum. Evet.
0: Zeytinyağı koyacağım. Koyayım
1: tamam,
0: mı şu anda?
1: Koy güzelim. Koy. Maydanozlarını da
0: koydum. Koydum hepsini. Limon da koyacağım. Tuzunu ekleyeceğim. Karabiber.
1: Tuz ve karabiber.
0: Ekleyeceğim.
1: Tamam. Onları hemen getiriyorum. Al sana tuz. Al sana karabiber. Dur. Kullanabilirsin böyle. Temizleriz.
0: Koy.
1: Yeterli. Tamam. Biraz da tuz
0: İki
1: ilave ediyoruz.
0: İki tatlı kaşığı gibi koysak iyi olur da artık göz kararı koyuveririz.
1: Ama iki tatlı
0: i̇ki
1: kaşığı
0: tatlı
1: gibi.
0: İki tatlı kaşığı koysak yeterli olur.
1: Tamam mıdır?
0: Tamam güzelim.
1: Evet. Limonumuz da hazır. Sıkıldı. Evet. Pul biber?
0: Az koyacağım onu da.
1: Az koyacaksın. Koyayım mı limonunu?
0: Şimdi limonunu koy bana. Bakayım bir ona. Tuz azıcık daha eklememiz lazım olacak galiba.
1: Tamam. Limon koyunca biraz daha tuz eklemek gerekebilir.
0: Aynen.
1: Evet, tuzunu da ilave ediyorum tekrar.
0: Koy canım. Patates çünkü çok tuz kaldıran bir şey. Biliyorsun.
1: İster patates. Patatesle yumurtayı ben tuzsuz yiyemem mesela.
0: Aynı
1: çok
0: benim gibi.
1: Tuza düşkün olmamama rağmen. Evet, pul biberi ilave ettik.
0: Tamamdır. Şimdi güzelce yoğurup.
1: Şimdi kürdanlara takacağız biz bunları. Evet. Toplar yapıp değil mi?
0: Evet.
1: Ama dilerseniz üzerine işte sarımsaklı yoğurt yapabilirsiniz.
0: Sarımsaklı mayonezli yoğurt yapabiliriz.
1: Sarımsaklı mayonezli
0: İçine
1: yoğurt.
0: İçine iki diş de sarımsak koyarız.
1: Koyabiliriz. Süper. Evet. Ya da ne yapabiliriz? Tereyağında kırmızı biber eritebiliriz. Pul biber eritebiliriz. Şurada kürdanımız olacaktı galiba. Onu da bulayım ben sana vereyim. Bu çekmecede değilmiş. Hemen araştırayım. Kürdanımız nerede? Tamam. Şimdi bir top yaptı, bir görelim, merak ettim.
0: Şeyi ne fazla limonlu bol koymuşuz o.
1: Limonu evet biraz ben bir limon sıktım ama limon
0: bayağı
1: da
0: güzel,
1: bayağı
0: çok suluymuş limonu.
1: Sulu bir limonmuş.
0: Evet.
1: Evet. Sana bir tane göstermelik kürdan buldum.
0: Tamam. Bunu ben şöyle bir alayım. Daha rahat kavrayabilmem için.
1: Şimdi elimizde toplar yapacağız efendim. Sonra bu kürdanlara batıracağız. İşte diyoruz ya hep sunumlarda, yani daha doğrusu davetlerde sunum önemlidir diye. Bu da bildiğimiz bir patates salatası aslında. Hepimizin evinde yaptığımız. Ama sadece iyice bir püre haline getirdik ve güzel bir sunumla servis edeceğiz. Evet. Yap ablacığım.
0: Elde de yapabiliriz. Şimdi bunun limonu biraz sulu oldu. Eğer bu şekilde olduğu zaman biraz
1: daha patates.
0: Patates ekleyin.
1: Evet.
0: Kolay. Hemen patates ekleyiverim.
1: Bak üzerine de böyle. Dur hatta ben sana bekle. Onun sunumunu da şu tahtaya yapalım.
0: Yapalım canım.
1: Güzel yakışır tahtada. Böyle top. Hakikaten bu biraz daha yoğun olması gerekiyor.
0: Evet, yoğun
1: çünkü
0: olması gerekiyor.
1: Biz limonunu biraz fazla koymuşuz. O yüzden efendim siz bakın kararına değil mi? Şimdi birazdan hepsini ne yapacağız?
0: Kürdanlarını batıracağız. Evet.
1: Şöyle alayım. Yan
0: Şimdi
1: yana
0: ıslak
1: koyalım.
0: Biraz oldu ama dediğim gibi baktığınız ıslak oldu. Hemen patates ekleyin.
1: Ekleyelim.
0: Hiçbir sıkıntı
1: Bu arada
0: olmaz.
1: Ben fırına gidiyorum.
0: Tamam al onları artık.
1: Evet. Hemen şu poğaçayı da bir size göstermek istiyorum. O kadar güzel gözüküyor ki. Bir tanesinin ağzı açılmış. Onu sen yaptın. Ha ben yapmadım. Hep bana kalıyor genelde. Buraya da
0: Yok,
1: kıyır
0: ağzı açık
1: kıyır.
0: Ya.
1: Ha,
0: ağzı
1: doğru.
0: Açık
1: bir tanesinin
0: ya.
1: Şeklini farklı yapalım demiştik. Evet efendim. Burada da kıyır kıyır kıymalı haşlanmış mercimekli güzel bir ev poğaçamız var. O da burada dursun. Ona da birazdan güzel bir sunum hazırlayacağız. Patates salatalarımızı yuvarlıyoruz.
0: Kaşıkla da yapabiliriz bunları.
1: Evet, kaşıkla da yapabiliriz. Fırında neydi? Mantar kurabiyemiz de pişiyor. Biz etrafı toparlayalım. Şöyle size layık bir sofra hazırlayalım. Birazdan buradayız.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlıyım.
4: Sultanlarımız birazdan zaten.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
3: A101'de haftanın yıldızları. Kahve dünyası tam bol çikolatalar 50 lira. Altılı Frido Dolce Mini 175 lira.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

0: yere taşın oldu. Jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba. Nasılsınız?
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.

0: Rafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar. Baraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Chatman çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.260.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
0: Geceliği 4200 lira.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuk mu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
6: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
7: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
8: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Evet efendim, sevgili Serpil ablamla beraber bugün yine çok keyifli lezzetler yaptık sizler için. Mantar kurabiyemiz, anne poğaçamız, kıyır evet. Kıyır ve patates toplarımız. İnşallah siz de evinizde bu lezzetleri denersiniz. Serpil ablacığım, iyi ki geldin, yine gel.
1: Sağ ol canım.
0: Bu arada ekipçe Turtan'a bayıldık.
1: Afiyet
0: bir dahaki
1: olsun.
0: Gelişinde de o turtayı yaparız. Tamam mı,
1: tamam
0: birlikte?
1: Canım,
0: anlaştık.
1: Tamam, anlaştık.
0: Evet efendim, iyi ki bizlerlesiniz. İyi ki izlediniz yine bizi. Sizleri çok seviyoruz. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın.
1: Olmasın.
0: Bol bol. Gülün inşallah. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

Biz bu tasarımda havuzun önemli bir katalizör olmasını istedik. Bu sebepten dolayı havuz dış mekanda aslında merkezi bir konumda yer almaktadır. Geleneksel ve modern çizgilerin bir arada kullanımını biz burada yaratmaya çalıştık. Mutfağın genel tasarımında bizim önemsediğimiz bir şey çalışma üçgeninin korunmasıdır.

0: Metrekare'de bu bölüm İzmir Narlıdere'de Mimar Alican Helvacıoğlu'nun iç ve dış tasarımını gerçekleştirdiği 3 katlı villaya konuk oluyoruz. Üç dönüm arsa üzerine konumlandırılmış 500 metrekare büyüklüğünde geleneksel modern tasarım anlayışıyla dekore edilmiş, konforun ön planda tutulduğu, tasarımcısı tarafından zamansız olarak tanımlanan bu muhteşem villayı gelin birlikte gezelim.
1: Merhabalar, ismim Alican Helvacıoğlu, mimarım. 2011 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. Aşağı yukarı 12 yıldır bu sektördeyim. Bugün de İzmir Narlıdere ilçesinde bulunan sahil evlerindeki GKE binasındayız. Bu binayı biz hem modern hem geleneksel tarzda zamansız bir bina olacak şekilde tasarladık. Bu yapı 3000 metrekare parsel üzerinde bulunan 500 metrekarelik kapalı alana sahip bir yapıdır. Bina arsanın arka kısmına konumlandırılmış olup ön kısım geniş bir bahçe alanı olarak bırakılmıştır. Bu şekilde süreklilik sağlanmıştır. Özel alanların kullanımı arttırılmıştır. Dilerseniz içeriye geçmeden önce bahçe kullanımı, bina yerleşimi, genel kullanımdan bahsedelim. Bu bina 3000 metrekarelik arsanın üzerinde arsanın arka kısmına yerleştirilecek şekilde konumlandırılmıştır. Ön kısmında bir havuz yer almaktadır ve daha önünde de geniş bir bahçe alanı yer almaktadır. Bu bizim için önemli bir durum çünkü bu binanın tasarımında biz en başta iç ve dış mekan sürekliliği, iç ve dış mekan ilişkisini ön planda tutmaya çalıştık. Bu şekilde bir yerleşimle biz bunu sağlamış olduk. Evimizin dış mekanında havuz etrafında komple dolanan bir platformumuz bulunmaktadır. Bu platformda evle ilişkili dış bahçe mobilyalarının kullanılması, dış aktivitelerin yapılması için bu alan geniş tutulmuştur. Platform bir taraftan evle sınırlandırılırken diğer köşesinde de bir pool house ile sınırlandırılmıştır. Bu pool house ev kullanıcılarının, misafirlerinin evin içerisine girmeden de havuz alanından faydalanabilmesini, üstlerini değiştirebilmesini sağlamaya yardımcı olmuştur. Bu alanın hemen önünde geniş bir peyzaj alanımız bulunmaktadır. Burada çeşitli ağaçlandırmalara önem verdik. Binamızın dış cidarlarını, çevresini yüksek serve ağaçlarıyla yerleştirerek bu şekilde parselin mahremiyetini sağlamış olduk. Ön kısma baktığımızda da aynı ağaç sırasını tekrar ettirerek bir dış mekan kullanımı yaratmış olduk.

Bunun yanı sıra binamızın bodrum katında mahaller olduğu için bina kenarında geniş bir iç bahçe bırakarak bu bodrum katın ışık almasını ve peyzajla ilişki kurmasını da sağlamış olduk. En temelinde bu binadaki amaçlardan bir tanesi peyzaj sürekliliğini sağlamak, iç mekan dış mekan sürekliliğini sağlamak olduğu için bu yönde adımlar atmayı tercih ettik. Burada daha önce bahsettiğim iç mekan ve dış mekan sürekliliğini sağlamak adına biz geniş cam yüzeyler kullanmayı tercih ettik. Böylelikle bina aslında bahçeye açılmış oldu. Bunun yanı sıra dış cephesinde taş kullanmayı ve ahşap kullanmayı tercih ettik. Çünkü bizler malzemenin doğal kullanımını seviyoruz. Bunun yanı sıra bu malzemenin olduğu şekilde kullanılması binanın kullanım giderlerini de azaltmakta oluyor. Bu bina boya istemeyen bir bina haline gelmiş oluyor. 50 sene veya 100 sene boyunca süre gelen ve devam eden bir bina olmuş oluyor. Bu sebepten dolayı malzemeleri doğal halleriyle kullanmayı tercih ediyoruz. Biz bu tasarımda havuzun önemli bir katalizör olmasını istedik. Bu sebepten dolayı havuz dış mekanda aslında merkezi bir konumda yer almaktadır. Çevresinde teraslar, iç mekanla ve salonla alakalı ilişkisi olan teras ve bahçe mobilyaları kullanılmıştır. Bu mekanın çeşitli yerlerinde ahşap güneş kırıcılar ve tenteler kullanılmıştır. Biz bu şekilde binanın her daim olarak dış mekan kullanımına uygun olmasını ve sıcaklık ve ışık kontrolünün sağlanmasını amaçlamaktayız. Bu sebepten dolayı düşey güneş kırıcılar ve pergolelere tasarımda yer verilmiştir. Malzeme kullanımı da genel kurguya uygun olarak ahşap olarak seçilmiştir. Dış mekan kullanımında yer verdiğimiz taş ve ahşap malzemenin biz sadece bina cephelerinde ve yüzeyinde kalmasını istemedik. Bunun havuz boyunca ve çevresi boyunca sürekliliğini sağlamak istedik. Bu şekilde biz ortak bir tasarım diline sahip olmuş olup, yani evin herhangi bir yanında sırıtan bir malzeme kullanımının sağlanmamasını amaçlamış olduk. Biz bu havuzun iki tarafında da taş duvarlar yaptık ve bu duvarlara şelaleler yerleştirdik. Arkasında kokos palmiyelerle buradaki bir nevi tropik algıyı güçlendirdik ve daha özel bir kullanım alanı yaratmış olduk. Binanın ön kısmında meyve vermeyen yerleşik ağaçlar kullanırken arka kısmında ise genellikle kendi ürünlerinin yetiştirilebileceği bir bostan olarak değerlendirdik ve arka kısma bir otopark konumlandırdık. Genel tasarım ilkeleriyle binamız hakkında konuştuk. Peyzaj kararlarına ve çevre düzenlemesine değindik. Dilerseniz binamızın iç mekanına geçelim.

Şu an binamızın zemin katındayız. Binamızın giriş holünden girdikten sonra sol tarafta bir vestiyer odamız, arka kısımda bir çocuk odamız, bir genel banyomuz yer alıyor. Binamızın havuz cephesinde ise salonumuz ve mutfağımız yer almaktadır. Binamızın salon ve mutfağının havuzla doğrudan ilişkili olması için cam cepheler kullanılmıştır ve süreklilik sağlanmıştır. Evin salonu aslında binamızın toplayıcı unsurudur. Bu salon yüksek bir galerili mekana sahiptir ve bütün aslında binanın kalbi bu salondur diye düşünebiliriz. Salonumuzun hemen yanında mutfağımız yer almaktadır. Salonla görsel ve fiziksel ilişkisi mevcuttur. Bu şekilde sürekli bir sirkülasyonu sağlayabilmekteyiz. Arka kısımda biraz daha ölü alanda yer alan bir merdiven evimiz vardır. Bu merdiven evi görünür bir şekilde yer almaktadır ve biz düşey sirkülasyonu da burada değerlendirebilmekteyiz. Aynı şekilde salonumuzdan algılanan bir galerili alanda bir çalışma alanı vardır. Bu da zemin kat ve birinci kat bağlantısını kurmaya ve salonun aslında bir merkez olma konumunu güçlendirmektedir. Bizim salonumuzun yerleşim planında arka kısımda mutfakla da ilişkili olan bir yemek masası bulunmaktadır. Salonumuzun sağ tarafı

tarafında bir şömine yer almaktadır. Bu şöminede malzeme olarak biz dış cephede kullandığımız taşı devam ettirdik. Daha önce de bahsettiğimiz iç mekan ve dış mekan sürekliliğini, benzer dilde olma olayını kuvvetlendirmiş olduk. Aynı zamanda salonumuzda ev sahibimizin yaptığı bir resim de yer almaktadır şöminenin üzerinde. Bunun haricinde bizim salonumuzun yüksek olan çatısı ahşap elemanlarla yapılmıştır. Bu ahşap elemanları biz saklamadık. Görsel sürekliliğe, malzemenin doğal kullanımını göstermek amacıyla olduğu gibi bıraktık ve salonumuzun hacmini arttırdık. Şöminenin iki yanında hardal tonlu iki berjer yer almaktadır. Hemen önünde bir U biçimli gri tonlarında bir oturma birimi, hemen karşısında doğal ahşap malzeme üzerinde yer alan bir TV ünitesi bulunmaktadır. Bu seçimlerde mal sahibimizin isteği doğrultusunda bu tonlar ve bu yerleşim söz konusu olmuştur. Bunun haricinde televizyonun bulunduğu duvarda belirli nişler yer almaktadır. Bu nişler bazen bir televizyon ünitesi yerleşimi için, bazen bir tablo asma ve sergileme alanı için kullanılmıştır. Yanı sıra salonumuzda çok büyük camlar olduğu için burada boylu boyunca devam eden perdeler kullanılmıştır. Bu perdeler mekanik sistemle çalışmaktadır. Bu salonda bahsetmek istediğim bir objemiz var. Buradaki yemek masası daha bu ev planlanmadan önce satın alınan ilk objeydi. Biz burada 8 kişilik ahşap tonda mal sahiplerinin satın aldığı bir yemek masası etrafında aslında bir nevi yemek alanımızı şekillendirdik. Bu yemek masasına ahşap, yeşil tonlarında sandalyelerle bütünleşik bir tasarım yapıldı. Hemen üzerinde pirinçten, eski gemilerden çıkan aydınlatma ürünleriyle bir aydınlatma düzeni üçlü sıra olarak yerleştirildi. Burada duvarlarda biz köy sıvası üzerine beyaz boya uygulamasını tercih ettik. Daha önce de bahsettiğimiz gibi geleneksel ve modern çizgilerin bir arada kullanımını biz burada yaratmaya çalıştık. Bu sebepten dolayı böyle malzeme tercihlerine gittik. Bunun yanı sıra zeminde ahşap lamina parkeler kullandık, dokulu parkeler kullandık ve doğal ahşaptan yapılma olan parkelerdir bunlar. Bu şekilde biz hep bu gelenekselin sürdürülme çabasını da desteklemiş olduk. Mutfağa geçerken hemen kenarında bir bankoyla ayırdık. Bu kullanıcıların günlük kullanımda da yemek yiyebileceği bir alan oluşturulması sağlandı. Burada malzeme olarak siyah Star Galaxy granit kullandık. Merdivenler salonun görsel sürekliliğini de bozmayacak şekilde şeffaf olarak bırakıldı. Kenarında geleneksele uyumlu demir korkuluklar ve üzerinde ahşap küpeşte kullanıldı. Aynı şekilde salonda kullanılan doğal parke malzemesi merdiven basamaklarında da devam ettirildi ve merdiven kenarlarından basamak aydınlatmaları yapıldı. Bunun haricinde binamızın giriş holünde de afyon şeker mermerine yer verdik. Bu şekilde beyaz ve ahşabın uyumunu da sağlamış olduk. Giriş holünün hemen yanında bu kata hizmet eden bir genel banyomuz bulunmaktadır. Bu banyoda biz ağırlıklı olarak beyaz ve yeşil malzemeleri seçtik. Zeminde ve duvarlarımızda beyaz afyon şeker mermer ve beyaz seramikler kullanılmış olup hemen banyonun karşı duvarında Guatemala Verde isimli yeşil granit kullanılmıştır. Banyo yerleşimi olarak planda hemen duvar dibinde bir duşakabin, yanında bir klozet ve bir lavabo yer almaktadır. Lavabomuz ahşap bir mobilyaya sahiptir. Bunun üzerinde ev sahibi tarafından yapılmış olan seramik bir lavabo bulunmaktadır. Bunun haricinde armatürlerde genel olarak pirinç malzeme tercih edilmiştir. Bu şekilde doğal malzemelerin birbiriyle uyumlu olmasına çaba gösterilmiştir. Dilerseniz mutfağa geçelim.

Şu an evimizin mutfağındayız. Evimizin mutfağı 24 metrekarelik bir mutfaktır. Salonla doğrudan ilişkilidir. Sadece bir banko ile ayrılmış durumdadır. Mutfağın genel tasarımında bizim önemsediğimiz bir şey çalışma üçgeninin korunmasıdır. Bu nedir? Buzdolabı, lavabo

ve Ocak arasındaki çalışma üçgeninin kesintisiz olarak sürdürülebilmesidir. Bu sebepten dolayı buzdolabı ve lavabo duvar dibindeki tezgahlarda yer alırken bir ada mutfak üzerine biz pişirme ünitemizi koyduk. Bu şekilde çalışma ergonomisini ve kolaylığını sağlamış olduk. Mutfağımızın ortasında genişçe bir ada bulunmaktadır. Bu ada hem pişirme hem temiz suyla yıkama ve tava, tencere gibi gereçlerin de istendiği takdirde tezgah üzerinde bulundurulabilmesi için geniş bir alana sahip olarak tutulmuştur. Bunun haricinde mutfağın duvar cidarlarında boydan boya dolaplar kullanılmıştır. Bu dolaplar oldukça fazla bir depolama alanına sahiplik etmektedir. Tezgah malzemesinin de duvar boyunca devam ettirilerek malzeme sürekliliğinin ve temizlik kolaylığının yapılması amaçlanmıştır. Mutfak dolaplarında ahşap görünümlü kompakt malzeme tercih ettik. Ev sahibinin isteği doğrultusunda koyu ve siyah tonları kullanmaya özen gösterdik ve boyayla bu dokunun kaybolmamasını istedik. Bu sebepten dolayı bu şekilde panellerimiz seçildi. Böylelikle evin geleneksel yapısının da sürdürülmesi amaçlanmış oldu. Bunun haricinde bu dolap kapaklarının boylu boyunca devam etmesi amaçlandı ve fırın, kahve makinesi gibi beyaz eşya ürünleri bu dolapların üzerlerine yerleştirilerek tek satıhlı hem yüz bir yüzey oluşturuldu. Bunun haricinde tezgah malzemesi olarak biz siyah graniti tercih ettik. Bunun sebebi granit ısıya, asit etkisine, limon vesaire gibi yiyeceklerin salacağı asitlere karşı mermere kıyasla çok daha dayanıklı bir malzemeydi. Mermerde bu malzemeler zaman içerisinde aşınmaya ve yıpranmaya yol açarken granitte böyle bir sıkıntı yaşamamaktayız. Tezgahtaki malzeme sürekliliğini siyah graniti biz dolap ve tezgah arasında da devam ettirdik. Görsel sürekliliği sağlamış olduk. Genel olarak koyu renk skalasında ilerledik bu mutfakta. Dolap kapaklarında siyah narin kutlar tercih ettik. Bu hem geleneksel görüntüyü sürdürmemize yardımcı oldu hem de genel mutfağın renk tonlarına da uyum sağladı. Bunun haricinde tezgah aydınlatması için dolapların altına gizli ledler yerleştirildik. Çalışma kolaylığının sağlanmasını amaçladık. Genel aydınlatmaya baktığımızda ise herhangi bir şekilde bir çarpma vesaire olmasın diye tavanda spot aydınlatmalar tercih ettik ve maksimum derecede aydınlatmayı amaçladık. Mutfakla salon arasında bir banko yer almaktadır. Bu banko da aynı şekilde siyah granitten yapılmıştır ve malzeme sürekliliği devam ettirilmiştir. Bu bankoya biz 4 tane yüksek tabure koyarak günlük kullanım için ideal bir hale getirmiş olduk ve her gün yemeklerin masaya taşınıp geri getirilmesi derdinden bir şekilde kurtulmuş ve hızlı atıştırmalık bir alan elde etmiş olduk. Genel olarak mutfağımızda krom malzeme kullanımı bataryalarda ve aksesuarlarda gerçekleştirdik. Bu şekilde bir bütünlük sağlamış olduk. Mutfağımızın bir özelliği de bahçeyle doğrudan ilişkili olması ve bizim bahçedeki kullanıcılara kolayca servisi yapabilmemizi sağlamasıdır. Bu bahçede 6 kişilik bir bahçe mobilyası kullandık. Aynı şekilde Iroko ahşap zeminin devamlılığı olarak mobilyada da Iroko malzemeyi tercih ettik. Üzerinde de bir tentemiz bulunmaktadır. Tentemiz Iroko taşıyıcılar üzerine kumaş uygulaması yapılarak oluşturulmuştur. Evin salonunda ve genelinde olduğu gibi mutfakta da geniş bir pencere ve cam yüzeyine yer verdik. Bu şekilde dış mekan ilişkisinde kuvvetlendirebildiğimizi düşünüyoruz. İzninizle üst katımıza geçip oradan devam edelim.

Merdiven holünden kat holüne çıktığımız zaman da bu kat holünde bir ebeveyn odası, bir çocuk odası ve genel kullanıma uygun bir açık alana ulaşmaktayız. Bu açık alan zaman içerisinde kullanıcıların isteğine göre bir çalışma nişi, dinlenme alanına dönüşebilecek durumdadır. Bu kat holünün en önemli özelliklerinden bir tanesi salonla görsel sürekliliğinin olması, zemin kat ve birinci kat bağlantısını görsel ve hacimsel olarak kurabilmesidir. Buradaki kat yüksekliğimiz 3 metre ve 1 kat yüksekliğindedir. Daha yüksek tutulmayarak daha ölçekli bir alanın elde edilmesi sağlanmıştır. Hemen tavanına baktığımızda biz burada ahşap çatı elemanlarını görmekteyiz. Mertekleri, lambirleri açık olarak seçebilmekte, bütün taşıyıcıyı izleyebilmekteyiz. Aynı şekilde bu taşıyıcıya vurgu yapabilmek için kenarlardan bir led aydınlatma yaptık ve bu dağılan bir aydınlatma olarak loş bir ortam sağladığımızı düşünüyorum. Bu kat holündeki serbest alanımızda biz büyükçe bir puf kullandık. Bu hem dinlenmek için hem böyle serbest bir ortam yaratabilmek adına güzel bir eleman oldu. Bu katta görebildiğimiz ahşap taşıyıcı elemanlar bulunmaktadır. Biz makasları, mertekleri ve kaplama tahtalarını açıkça görebilmekteyiz. Bu strüktürü görebilmek hem katta bize hacim kazandırmakta hem de ahşabın doğal dokusu ve genel malzeme kullanımına uyum sağlamaktadır. Bu ahşap dokusunu da geceleri daha iyi hissedebilmek adına boylu boyunca kenardan led uygulaması yaptık ve loş bir aydınlatma elde ettik. Çocuk odasına geçecek olursak 15 metrekarelik bir çocuk odamız bulunmaktadır. Bu çocuk odası kendi içerisinde bir banyoya da sahiptir. Çocuk odamızın sol tarafında boydan boya bir dolap uygulaması yapılmıştır. Evde kullanılan genel ahşap ve beyaz tonlardaki malzemeye uyumlu olarak kapaklar bu tonda tercih edilmiştir. İki kapağa ayna uygulaması yapılmıştır. Banyosuna geçecek olursak, bu banyoda lavabo, küvet ve klozet yer almaktadır. Tercihen Bursa Emperador mermeri kullanılmıştır. Zemin kaplamasında yine dokulu lamine parke uygulamasını tercih ettik. Bu oda genel konumlanış olarak arka bahçeye bakmaktadır. Geniş bir cam yüzeyiyle aydınlık bir alan yapılması tercih edilmiştir. Aydınlatmasına geldiğimiz takdirde hasır aydınlatmalar kullanılmıştır. Genellikle geleneksel bir tefrişi de yansıtan metal yatak başları ve metal dolap kulpları kullanılmıştır. Çocuk odasında keten malzemeli vizon renk tonlarında perde ve tüller tercih ettik. Bu evimizin genel renk tonlarıyla da uyumlu olduğu için bu şekilde bir seçim yaptık. Buyurun ebeveyn odasına geçelim. Şu an ebeveyn yatak odasındayız. Plan olarak incelediğimizde burası bir yatma alanı, bir ebeveyn soyunma alanı, bir ebeveyn banyosundan oluşmaktadır. Önünde de genişçe bir teras bulunmaktadır. Yatma alanımız 28 metrekaredir. Hemen arkasında yer alan soyunma alanımız 14 metrekaredir. Ve banyomuza geldiğimizde de tuvalet ve banyo ayrı ayrı kabinler halindedir. Ortada da bir lavabo yüzeyiyle birbirine bağlanmaktadır. Böylece ayrı kullanımları destekleyebilecek bir tasarımımız olmuştur. Yatak odamız bahçemize doğru yönelmektedir, yeşile bakmaktadır ve kendi bahçe sınırlarında özel bir konuma sahiptir. Bu şekilde mahremiyeti sağlamış bulunmaktayız. Hemen önünde büyükçe 30 metrekarelik bir teras bulunmakta ve bu terasın üst kısmında ahşap malzemeden çatı formunu devam ettiren güneş kırıcılar yer almaktadır. Bu şekilde biz hem malzeme sürekliliğini hem bina tektoniğinin arttırılmasını amaçlamış ve sonuçlandırmış bulunmaktayız. Bunun haricinde binamızın cephesinde de genişçe bir cam yüzey kullandık. Böylelikle doğal aydınlatmayı sağlamış olduk. Yatma alanımız büyükçe bir yataktan, bir televizyon ünitesinden ve bir makyaj masasından oluşmaktadır. Burada malzeme olarak yine doğal ahşap ağırlıklı ve koyu renkte ahşap ağırlıklı bir düzeni tercih ettik. Evin genel diliyle de renkleriyle de uyumlu malzemeler olmasına çaba gösterdik. Yatak alanımız soyunma odasından
ahşap bir kapıyla ayrılmıştır. Bu kapı da aynı evin kalanında olduğu gibi geleneksel motifler içermektedir. Bina aydınlatmalarını da biz aslında tefrişin bir parçası olarak değerlendirdik. Geleneksel ve doğal malzeme kullanılan aydınlatmaların olmasına çabaladık. Bu kullanılan objelerde de devam etmektedir. İpten oluşan makromeler, hasırdan yapılan aydınlatma ürünleriyle biz bunu pekiştirmeye çalıştık. Soyunma odamıza geçecek olursak, soyunma odamız bir aks etrafında simetrik olan iki adet dolap yüzeyinden yer almaktadır. Biz böylece kullanıcıların her birisi için ayrı dolap modülleri oluşturabilmiş durumdayız. Bu dolap modülleri U biçiminde yerleştirilmiştir ve ortalarında aksesuarları, takıları da sergileyebilmek ve koyabilmek adına bir ada yüzeyi tercih edilmiştir. Malzememiz lake kaplamadır. Dolap kapağı yapılmamıştır. Böylelikle alan kaybı engellenmiştir. Dolaplar içerisinde LED aydınlatmalar bulunmaktadır. Raflı ve askılı sistemler kullanmış bulunmaktayız. Ebeveyn banyosuna geçecek olursak, direkt bizi karşılayan ikili bir lavabo ünitesi bulunmaktadır. Bu lavabo ve karşı duvarı komple olarak siyah Alanya mermerinden yapılmıştır. Üzerine bağımsız olarak iki tane ayna konulmuştur. Ebeveyn banyosunun sağ tarafında klozet için bir kabin, sol tarafında duş için bir kabin bulunmaktadır. Bu şekilde biz kullanıcıların aynı anda birbirini engellemeden ebeveyn banyosunun rahatça kullanılabilmesini amaçladık. Malzeme olarak yine banyonun bütün yüzeylerinde siyah Alanya mermeri kullanılmıştır. Ebeveyn odamız bu birimlerden oluşmaktadır. Bodrum kata geçebiliriz.

Bodrum katımız bir spor salonu, iki misafir odası, sauna, çamaşır odası ve teknik odadan oluşmaktadır. Bodrum katımızda önemsediğimiz bir konu, kullanıcıların genel olarak gündelik kullandıkları alanda gün ışığına ulaşabilmesidir. Bu sebepten dolayı iç bahçeler ve kuranglezlerle gün ışığını alt katlara da almayı planladık. Merdivenden inince bir nişimizde spor alanı bulunmaktadır. Spor alanı iki kişinin kullanabileceği düzeydedir. Duvarlarımızda derinlik elde edebilmek adına boy aynalar kullanılmıştır. Aydınlatma olarak da spot lambalar ve şerit etanj lambalar kullanılmıştır. Toplamda 15 metrekarelik bir spor salonumuz bulunmaktadır. İki tane misafir odamız özdeştir. Kullanılan malzeme olarak binanın genel bütünlüğüne uygun olarak duvarlarda sıvı üzeri beyaz boy uygulaması, zeminde ahşap dokulu lamina fark uygulaması yapılmıştır. Perdelerimiz tıpkı evin diğer kısımlarında olduğu gibi keten malzeme hem perde hem tülle de kullanılmıştır. Renk tercihi de evin kalanıyla bütünlük gösterebilmesi için vizon olarak seçilmiştir. Salonumuza spor salonunun hemen kenarından ulaşılabilmektedir. Böylece spor salonuyla bir bütün halinde çalışabilmektedir. Burada salonumuzda biz duvar içerisine sürülen bir gizli kapı kullandık. Böylelikle kapı yüzeyinin görünürlüğünü azaltmış olduk. Sauna içerisinde bir sauna alanı ve hemen sonrasında bir duşu kullanabilmemiz için bir duş alanı bulunmaktadır. Malzeme olarak saunalarda genellikle kullanılan ahşap malzemeyi tercih ettik.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidelim.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sana...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
6: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: sınavlarını alacağız.
1: Testik.
2: Tekrar dön.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

ne taşı doldu. Jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Chetman çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.95.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

0: Nereye taşın oldu? Jest oldu. Pankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jeste pankart. Jest kart.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Gün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
10: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Engin Can.
12: Dedeciğim.
11: Yoksa sen de mi bonus doldun?
12: Bonus kurulu.
11: Ne?
12: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
11: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
13: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
12: Seni dinledik bonus kurulu oldum.
11: Yıkıldım şu an.
12: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
14: Çocuğunuzun bonus kurul ek kredi kartı olsun. Havası onda kontrolü sizde olsun.
15: İzmir Narlıdere sahil evlerindeki 3 katlı 500 metrekarelik villamız bu şekildeydi. Biz tasarlarken çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederiz.

Ben Türev Uludağ. Bugün size ton balıklı yumurtalı bir salata yapacağız. Ton balığı deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma gerçekten bekar günlerim geliyor. Çünkü bekarlıkta o konserve ton balığını alıp ekmeğin arasına koyup böyle birkaç malzemeyle birleştirip gerçekten yediğim günler geliyor. Ama hani eminim bu sizde de böyle güzel küçük keyifli anıları vardır. Ton balığı hayatımızda aslında vazgeçilmez bir besin. Salatalarda kullanıyoruz, sandviçlerde kullanıyoruz, böyle bir sürü yerde kullanıyoruz. Şimdi biz burada yumurtalı bir salata yapacağız. Yumurtalı ton balıklı güzel bir salata yapacağız. Neler kullanacağız? 6 tane haşlanmış yumurtamız var, kaparimiz var. Yani diken otu dedikleri bir ot var ya aslında, böyle karpuzgil familyasından yetişen bir ot. Baktığınız gibi, gördüğünüz gibi bunun turşusu bu. İnanılmaz lezzetli ve güzel. Bakalım onun tadına. Oh, muhteşem. Gerçekten yemeniz gerekiyor. Ton balığı kullanacağız. Yaklaşık 200 gram civarında ton balığımız var. Mayonez kullanacağız. Limon kullanacağız. Yarım limonun suyunu sıkacağız. Karabiber kullanacağız. Birazcık da tuz kullanacağız. Hemen işlemlerimize başlayalım. Öncelikle ton balığını alacağız. Hafif hafif suyunu süzerek blenderdan geçireceğiz. Bunu bir sos haline getireceğiz. Hemen ton balıklarımızı blenderın içerisine koyuyoruz. Sonra içerisine birazcık kaperi koyacağız. Ve sürülebilir bir kıvama gelmesini sağlayacağız. Bakın su kısmını koymadık. Kaperiyi aldık. Kaperiyi ekliyoruz. Birazdan sürülebilir kıvama geldikten sonra mayonezle ve limon suyuyla bunların hepsini karıştırıyor olacağız. Şöyle birazcık da süslemek için kapari bırakalım en sonuna. Şurada kalsın kaparimiz. Hemen çekim işlemlerine başlayalım.

Evet, şu an sürülebilir kıvama geldi. Çok az daha çekelim hemen. Evet, tam da istemiş olduğum şu an kıvamda. Hemen bunu şurada aktaralım. Hatta şöyle yapalım. Bir kaşık yardımıyla dibinde hiçbir şey kalmayacak şekilde çekmiş olduğumuz ton balığı ve kapariyi bir kabın içerisine yerleştirelim. Kapari çok faydalı. Faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle sindirim sistemine çok iyi geliyor. Örneğin balgam söktürücü bir özelliği var. Mutlaka tüketmeniz lazım. Gereken bir bitki. Bu karpuz gibi yetişiyor aslında baktığınız zaman. Böyle dikenli bir bitki. Küçük küçük taneleri var. O taneler toplanıyor. O yüzden toplaması birazcık zahmetli. Hemen şu kalan karışımımızı aldık. İçerisine hemen mayonezimizi ekleyeceğiz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar mayonezi ekledik. Yarım limon sıkacağız. Bir sos hazırlıyoruz farkındaysanız. Bunu sabah kahvaltılarda da tüketebilirsiniz ya da gerçekten öğle ve akşam yemeklerinizde de yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli ve güzel olacak. Şimdi limonumuzu sıktık. Şimdi güzelce karıştıracağız. Mayonez var, ton balığı var, kapari var içerisinde. Birazcık tuz ekleyeceğiz. Birazcık karabiber ekleyeceğiz. Ton balığı en çok tüketilen aslında konserve çeşidi. Dünyada çok fazla tüketiliyor ton balığı. Ve içerisinde protein bakımından çok zengin. Protein almak istiyorsanız hızlı bir şekilde bu salatayı yapabilirsiniz. Bol proteinli, içerisinde yumurta var. Bakın ton balığı var, sindirim sistemine iyi gelen kapari var. Birazcık böyle tuzumuz, pul biberim, tuzumuz, karabiberimiz var. Gerçekten faydası saymakla bitmeyen bir tarif oluyor. Şimdi tuzumuzu ekleyelim. Birazcık karabiberimizi de ekleyelim. Birazcık karıştıralım. Şimdi sosun tadına bakalım. Bence tam kıvamda. Eğer ekşi seviyorsanız birazcık daha limon ekleyebilirsiniz. Ama şu an o kaparinin tadı geliyor. O ton balığının tadı geliyor. Gerçekten şu an inanılmaz güzel bir karışım var. Hemen hepsini karıştırdık. Şöyle ayıralım yumurtalarımızı. Ortadan ikiye bölüyor olmanız yeterli. Bakın yumurtaları da tam kıvamında pişirmişiz. Çok güzel görünüyorlar. Çok çekici görünüyorlar. Yani bir şey yaparken hani sizin de aynısı oluyor mu bilmiyorum ama hemen hemen her şeyi yaparken canım istiyor. Acaba neden? Evde de böyle oluyor. Mutfağa giriyorum ben, bir şeyler hazırlamaya başlıyorum. Hazırlarken porsiyonlar yarıya düşmüş oluyor. Sonra sofraya oturuyoruz, ben böyle çok az yiyorum. Eşim bana şey diyor, aşkım sen de ne kadar az yiyorsun diye. Ama oysa ki o mutfakta neler olmuş neler yani. Hemen. Bakın bu çok güzel. Ya ben buna dayanamayacağım. Şöyle birazcık tuz atayım. Birazcık karabiber atayım. Ay. Biraz da pul biber atayım. Of. Müsaadenizle.

bu hayatta yumurta gibisi var mı? Sadece yumurta yiyin. O bile inanılmaz büyük mutluluk. Of, çok güzel. Tabii ki sadece işimiz yemek yemek değil, birazcık güzel tariflerde hazırlamamız gerekiyor. Bahsettiğim gibi basit, keyifli, güzel bir tarif bu. Yumurtaları hemen eksilen yumurtalarımızla birlikte güzelce bir tabağımıza dizelim. Hemen sosumuzu ekleyeceğiz ve yumurta salatamız hazır hale gelecek. Şurada hemen sosu birazcık daha karıştırıyoruz. Bütün yumurtaların üzerine gelecek şekilde güzelce ekliyoruz. Üzerine kaparelleri de ekleyeceğiz. Besleyiciliği yüksek, çok faydalı, çok da güzel bir tarif oldu. Hemen. Evet. Üzerine kalan kaparellerden de ekleyeceğiz. Ve ton balıklı yumurta salatamız hazır. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz meyveli yulaf ezmesi. Böyle sıcak, güzel, keyifli, tereyağlı bir yulaf ezmesi yapacağız. Neler kullanacağız? Süt kullanacağız. Tam yağlı inek sütü kullanıyoruz. Yulafımız var, cevizimiz var, fındığımız var, bademimiz var. Toz şeker kullanacağız ama isterseniz esmer şeker de kullanabilirsiniz. Tereyağımız var böyle daha lezzetli, güzel olması için. Burada hemen kuru üzümümüz var, kuru kayısımız var ve muzumuz var. İsterseniz evinizde bulundurduğunuz farklı malzemelerle, farklı meyvelerle, farklı kurutulmuş meyvelerle de bu tarifi yapabilirsiniz ve afiyetle yiyebilirsiniz. Hemen hiç sözü uzatmadan sütümüzü ekleyelim. Ocağın altını yakalım. Yulafı ekleyelim. Böyle bir tutam annelerimizin deyimiyle bir çimdik denir yani böyle. Bir çimdik tuz attık. Toz şekerimizi de koyalım. Ve tahta kaşıkla şöyle bir güzelce karıştıralım. Yüksek ateşte yapın bunu. Yüksek ateşte sıcak sıcak böyle iyice karıştırın ki bu güzel, keyifli bir şekilde erisin, şeker, süt ısınsın, hepsi, bütün malzemeler birbirine karışsın. Amerikalılar bunu hot porridge olarak yapıyorlar. Sadece yulafla sütü kaynatıyorlar, sıcak sıcak bunu yiyorlar. Lezzetli ve güzel bir tarif oluyor. Sadece bu şekilde de yiyebilirsiniz ama biz bunu böyle meyvelerle süsleyeceğiz, afiyetle yiyeceğimiz bir kıvama getireceğiz. Ya çünkü böyle yaptığınız zaman birazcık yavan olabiliyor. Yani yavanın hani hepimizde olduğunu biliyoruz. Öyle yediğimiz zaman çok lezzetli ve çok güzel olmayabiliyor. Ama meyvelerle böyle besleyici miktarı arttıkça lezzeti değişecek, daha güzel olacak. Bu arada biz doğrama işlemlerimizi de yavaş yavaş yapalım. Muzumuz var. Muzumuzu şöyle güzelce doğrayalım. Muz benim en sevdiğim meyvelerden birisi. Ve bal tutan parmağını yalarmış. Hemen diğer muzumuzu da güzelce doğrayalım. Diğer meyveleri de birkaç bıçak darbesiyle doğrayacağız ve hepsini karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra da ortaya çok lezzetli ve çok güzel bir kahvaltılık tarifi ortaya çıkacak. Bunu eğer böyle çok vaktiniz yok, protein bakımından beslenmek istiyorsunuz, lezzetli şeyler yemek istiyorsunuz ama böyle hani şehir koşturması içerisindesiniz, böyle bir şeylere yetiştirme telaşınız var, hemen hızlıca yapabileceğiniz keyifli bir tarif bu. Evinizde denediğiniz zaman evinizdeki malzemelerle kullanabileceğiniz gibi tüm malzemeleri karıştırıp bir şekilde bir karışım elde edebilirsiniz. Ve yulaf içerisinde bulundurduğu lifler bakımından doyuruculuğu yüksek bir besin. Sizi öğlene kadar tok tutacaktır. Burada kuru incir kullanabilirsiniz. Kuru erik kullanabilirsiniz. Meyve olarak yaban mersini kullanabilirsiniz.

Şeftali kullanabilirsiniz yaz meyvesi ise ya. Çilek kullanabilirsiniz. Böyle güzel yeşil elma kullanabilirsiniz. Yani söylemiş olduğum gibi damak tadınıza ne uyuyorsa bunu istemiş olduğunuz gibi kullanıp afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi sütüm yavaş yavaş karıştırıyorum. Bakın

Atıyorum. İsterseniz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Var olan kasenizi ısıtın, fırında ısıtın. Fırında ısıttıktan sonra hemen lapayı, yani bu sütle yulaf ezmesini birlikte karıştırın. Üzerine tereyağı ekleyin, orada da karıştırabilirsiniz. İki türlü de tereyağı eritme işlemini yapabilirsiniz. Ama tereyağı eritme işlemini en sonunda yapın. Bakın mis gibi tereyağı koktu. Of, şu an bile yenir. Şu an bile çok lezzetli ve güzel oldu. Bütün malzemelerle süsleyeceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Süt kaynama kıvamına geldi. Tereyağı ile birlikte lezzetli oldu. Hemen var olan her şeyi bir kaba aktardık. Söylediğim gibi toz şeker kullandık ama isterseniz esmer şeker de kullanabilirsiniz. Şimdi sıra geldi bunun en güzel tarafına. Peki en güzel tarafı ne? Süsleme. Şu hemen kayısılarımızı güzelce koyalım. Muzlarımızı koyalım. Bakın çok çekici görünüyor. İştah açıcı görünüyor. Şuraya biraz üzümlerden koyalım, kuru üzümlerden. Fındıkları bütün bütün koyacağım. Cevizleri elimle parçalayıp birazcık küçültüyorum. Hiç şeker kullanmak istemezseniz bunun üzerine bal gezdirebilirsiniz. Bal da çok lezzetli olacaktır. Bakın şuna. İnanılmaz güzel görünüyor. Şimdi bademden aldım biraz. Bademleri de tüm tüm koydum. Şurada birazcık muz eksiği var. Hemen muz takviyesi yapalım. Of. Şu an muazzam görünüyor. Çok çekici görünüyor. Kayısılardan da biraz ekleyelim. Ve meyveli yulaf ezmemiz hazır. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Bugün neler hazırladık bir bakın. Bugün size ton balıklı yumurta salatası ve meyveli böyle güzel bir yulaf ezmesi yaptık. O yulaf ezmesinin hemen üzerine güzelce Hindistan cevizi gezdirelim. Of, gerçekten şu an inanılmaz güzel görünüyor. Bakın şu güzelliğe bakın. Ay, Hindistan cevizi ile birleşince yani... Aşure'ye benzemiyor mu sizce de? Böyle bir sürü meyve var içerisinde. Bir sürü besin var. İnanılmaz lezzetli ve güzel görünüyor. Bana Instagram'dan yazıyorsunuz. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Bana yazmaya devam edin. Instagram'dan Türev Ulda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez. Kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: Bu operasyon hakkında bize bilgi verir misiniz Kemal Bey?
1: Uzun süredir peşlerindeydik zaten. Büyük şebekelerin elebaşlarını yakalayacağız.
2: Bütün mesele Komiser Kemal Büyükbaba.
3: Bunlar polisin başarısı mı yoksa sizlerin beceriksizliği mi?
4: Kardeşimi suçlama ana. Belki aramıştır. Biz çok şehir dolaştık, bulamamıştır.
5: Ben çok aç kaldım polis amca ama hiç dilenmedim.
1: Ben sadaka değil, borç veriyorum.
6: Paranı al polis efendi. Benim oğluma sadaka verecek adam mısın sen?
1: Sadaka vermedim. Borç verdim.
4: Ne istiyorsunuz? Sağ ol.
3: Sana göre bir iş var.
5: Kirli bir işten mi geldi bu para?
4: Hayır ana.
1: Oğlun nasıl? Okula gidiyor mu?
4: Gidiyor.
1: Benden selam söyle Ali'ye.
4: Onun üstüne giderseniz harcarım hepinizi.
7: Sen buradan sağ çıkamayacaksın kadırgalı.
8: Akrep Yuvası birazdan TV4'te.

0: ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün yeni meslekler öğreniyorum. Bakalım bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bıçak imalatı yapan bir yere konuk olduk. Ben bugün böyle bıçak işlerine giriyorum. Bıçak böyle bileyleme efendim. Böyle bir takım işler. Bir sürü çeşit çeşit bıçaklar. Bilmiyorum sonunda ne olur. Korkun benden. Ben hiç vakit kaybetmeden Uğur Usta'mın yanına gidiyorum. Kolay mı sandın? Başlıyor. Hemen ustamın yanına geldim. Uğur Azvural. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Evet, bugün ben böyle bıçak işlerine girmek istedim. Bileyleme. Bu işler de göründüğü kadar kolay değil çünkü. Tabii. Kolay mı sandın da? Bugün bana yaptırabilecek misiniz acaba? Yapabilir miyim?
1: Tabii yani. Her insan gibi yapılır. Mesele değil. Sadece biraz tabii bu çıraklık, ustalık dönemi evet. var. Bunun bir çıraklığını öğrenmeniz lazım. Sonra ustalığa. Geçiş
0: yani
1: yok.
0: Ustalıkta aslında çok gözüm yok da bir şeyleri öğrenip böyle sevgili seyircilerimize paylaşmayı i̇nşallah, çok seviyorum.
1: İnşallah.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım.
1: Tabii, buyurun.
2: Uğur Bey, rica ediyorum lütfen Azami Özen'de dikkat gösterin. Tuğba, bu belli olmaz.
0: Daha önce çalıştığım yerlerde buna benzer makinelerde birçok kez çalıştım biliyorsunuz. Polisaj makineleri diye geçiyor değil mi? Bu aslında başka bir şey ama.
1: Farklı bir şey.
0: Görünce dedim ki ben yaparım dedim. Yani daha önce yaptık zaten dedim. Eldivenlerimi giydim oturdum şuraya kuzu gibi. Bekliyorum şimdi ne öğreneceğim.
1: Başlayalım.
0: Başlayalım o zaman.
1: Şimdi bıçak nasıl bileleniyorsa bunun da bileylenmesi lazım.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Ha evet. Ona şey sürüyorduk bu makineye.
1: Şunu süreceğiz. Bu tır tır dediğimiz sulu çelik.
0: Tamam.
1: Çalacağım şimdi bunu. İsterseniz biraz geri çıkın. Bunu bileyledik.
0: Tamam.
1: Bıçak bileyleyeceğiz şimdi. Öncelikle bıçağı bileylerken daima şu uç kısmından başlayalım. Buradan başlayalım.
0: Öyle mi?
1: Burası incelmez. Şurası, şu kısım.
0: Anladım.
1: Şimdi ağzı incelttik.
0: Tamam.
1: Şu kısmı. Burayı da biraz taşa çaldık. İncelsin diye, oranlı olsun diye. Şimdi ağzını çıkaracağız. Yani kesecek olan yerini çıkaracağız.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Bunun bir sıralaması var yani.
1: Tabii. Muhakkak.
2: Ne sandın Tuğba? Elbette.
1: Ağzındaki çapak şimdi çıktı. Yani kesecek olan. Sonra buna geçeceğiz. Bu keçe.
0: Yumuşak. Öyle mi?
1: Üstü uzun para kaplı. Bu ne işe yarıyor? Bunun şu yüzeyindeki darbeleri bu alır. Bir nevi keskiye göre.
0: Ha, anladım.
1: Şu anda bitti.
0: Oo.
1: Bundan sonra işlemimiz şurada. Ama o sonra.
0: Tamam, en son. O zaman bunu hallettik. Şimdi sıra bende.
1: Evet,
0: nerede benim bıçağım? Bu.
1: Öncelikle şu sandalye düzgün oturacak.
0: Eğer ben ucunda oturuyorum.
1: Düzgün oturacaksınız.
0: Tamam.
1: Ayarlayacaksınız.
0: Böyle.
1: Şimdi ben alayım. Bu sizi biraz açabilir. Elinizle.
0: Elimle mi?
1: Tabii.
0: Elimle daha zor olmaz mı?
1: Ama daha zor olur.
0: Öyle mi?
1: Kayarsa olmaz.
0: Tamam.
1: Öyle değil. Şu. Şu şekilde. Şu. Şu kadar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Az daha yaklaşın. Öbür tarafı.
0: Olmuyorsa olmuyor diyeyim bak.
1: Öyle değil. Öyle yapmıyor. Bu şekilde.

0: Yani.
1: Yani mi? Ama zor.
0: Yani normal. İşte... Bu da tarafı söyleyeyim.
1: Bu kimin bıçağıydı acaba?
0: İşte bilmiyorum.
1: Eyvah.
0: Şimdi kel de kalkacak havada. Şu şekilde dur dedim. Seni benim önü tarafa. Buraya gidiyor. Sol elimizi aldım.
1: Tabii.

0: Uğur Bey, siz istediğiniz kadar gösterin, Tuğba illa aklındakini yapacak. Değişmez kural.
1: Bıçak bileyleme olayımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Bir tanesini ustam yaptı, bir tanesini ben yaptım. Birazdan aradaki farkı göstereceğiz. Hep bu boyutlarda mı bıçak bileyleyeceğiz usta? Neler geliyor size? Az önce şöyle bir sandık geldi zaten bir restorandan, evet. Değil mi?
2: Şimdi şöyle döner bıçağı gelir.
1: Ay şimdi ona böyle korktum.
2: Sonra et satırı gelir.
1: Aha.
2: Şöyle makine aynası gelir.
1: Aa, ne bu?
2: Bu kasapların kullandığı makineler var ya, kıyma çekmek.
1: Onun ağzı mı bu?
2: Sizek de derler. Bizim tabirde ayna denir.
1: Bu bıçak mı?
2: Yok, bu ayna. Bıçağı bu.
1: Ha, ama bunu da burada yapacaksınız.
2: Tabii bunu bu şu tarafında yapacağız.
1: Öyle mi?
2: Onu da göreceğiz şimdi birazdan.
1: Aa, ne değişik işler var.
2: Daha var, daha biraz daha. Şimdi daha ilginç var.
1: Nasıl yani?
2: Şöyle bir bıçağımız var.
1: Aa, bu neyin bıçağı?
2: Bu da bizim ürettiğimiz makinenin bıçakları. Zırh makinesi.
1: Ha, şu içeride gördüğüm zırh, evet. Makineleri var böyle. Hani elimizde zırh yapıyoruz ya etleri. Onun makinesi var. Ya da benim haberim yoktu. Yeni mi bilmiyorum ama. Onun da bıçağı var.
2: Şimdi bunu
1: da
2: yapacağız. Bu daha ilginç.
1: Allah olacak. Allah. Bak şu. Ben sadece bıçağından... bıçak zannediyorum. Şöyle bu et doğrama bıçağı zannediyorum.
2: Neyse, tamam. Döner bıçağından devam ediyoruz.
1: Evet, devam edelim. Gitsin, hedef büyüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Sana geliyorum ya Rabbim.
2: Şimdi burada da en büyük özelliği şu mesela oyulmuş burası.
1: Aha.
2: Oyulmuş burası. Normalde dümdüz olması lazım. Döner bıçağının özelliğiydi.
1: Ha.
2: Kalınlık her yerde aynıdır.
1: Anladım.
0: Döner bıçağının da kendine göre bir tekniği var demek ki.
1: Yapıyorum sevgili seyirciler.
2: Lütfen, biraz.
1: Tamam. Korkmayın, saygı.
2: Hayır, sizin için diyorum. Bana bir şey
1: olmaz. Biliyorum, bana bir şey olacak diye korkuyorsunuz zaten.
2: Şimdi bunu nasıl tutuyoruz?
1: Böyle.
2: Bu şekilde tutuyoruz.
1: Böyle.
2: Evet. Tamam, bu tarafını çeviriyorum. Sol elimizi alalım.
1: Benimkinden hiç kıvılcım çıkmıyor.
2: Tam değil mi?
1: Öyle mi?
2: Mesela şöyle açıyorum. Tam değdiği zaman çıkar. Bu da tarafı.
1: Tamam. Ay, korktum.
0: Tuğba, ben de endişeliyim bir şey olur diye. Dikkat et lütfen.

0: Buna. Ya onu çok merak ediyorum.
1: Bu ayna, bu makine aynası.
0: Tamam.
1: Sürekli diyorlar halk arasında. Şimdi bunu yapacağız. Bunu bu tarafıyla ve bu tarafıyla ne şey isterseniz.
0: Öyle mi? O zaman bu tarafıyla yapalım.
1: Şimdi yapıyorum.
0: Çok güzel görünmüyor mu?
1: Bunda amaç bu şeyin düz olması. Mesela şu anda oyulmuş bu. Biz onu düzelteceğiz. Bu yeter. Ben size neyi sizin yapacağınızı. Siz bunu yapacaksınız.
0: Bayağı kötü.
1: Ama bunda sıkı tutacaksınız.
0: Tamam.
1: Nasıl?
0: Böyle mi?
1: Şöyle göstereyim. Şöyle tutarsan eğer kaymaz. Ama elin ağrı. Şu şekilde tutarsan şöyle. Elin ağrı var, kaymaz.
0: Tamam, şöyle.
1: Biraz sıkı tutacak.
0: Ay korkuyorum. Böyle mi tutsam yoksa?
1: Dürüst.
0: Böyle tutamadım. Şöyle tutayım.
1: Allah nasıl istiyorsan böyle.
0: Böyle mi yapacaktım?
1: Evet. Oluyor. Daha iyi.

0: Ben değilim. Oldu.
1: Aa çok güzel ben oldu. Temiz tertemiz oldu.
0: Zaten en güzel şey bu oldu.
1: Valla.
0: Şimdi bu. Şimdi diğer bıçağımıza geçelim.
1: Ay daha bitmedi mi? Tamam.
0: Buna geçeceğiz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Biz bunu niye yapmıştık?
1: Daha iyi bileylesin diye.
0: Evet, değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bunu yaparken tek taraflı bileyleriz. Bu tarafı.
1: Öyle mi?
0: Burası bileylenmez. Sadece buranı yaptıktan sonra buranın çapağı çıkar buraya, onu alırız.
1: Bu. Anladım.
0: Şu anda bu tamam.
1: Gösterelim.
0: Sıcaktır.
1: Bayağı. Aa, sıcak. Sıcak. O zaman bu sonraki aşamaya geçiyoruz biz artık, değil mi? Ben aynen. Bir şey kalmadı bunda.
0: Tabii.
1: O zaman
0: bu tamam. Koyayım.
2: Bileyleme işi bitti. Bakalım şimdiki aşamada Tuğba neler yapacak? Merakla bekliyoruz.
1: Evet, şimdi bileylediğimiz bıçakların son bir aşaması var. Nedir efendim?
3: Şu anda bileye çalacağız. Taşlama işimiz bitti. Hı hı. Bileye çalacağız. Yani son tesviyesini
1: bile
3: yapacağız.
1: Bile bunun adı mı aslında?
3: Bile bu.
1: Bileme... Ay, başından beri bu.
3: Genel ismi. Ama tabii bu genel ismin içinde taşlama var. Keçeleme. Sonra bu bileye var.
1: Ha, en son işim. Bu yani olay bu.
3: Tabii.
1: Bundan geliyor yani adı.
3: Yani bileme. Bileye taşı dedikleri bu oluyor.
1: Ya o zaman nasıl yapıyoruz?
3: Ben göstereyim.
1: Tamam.
3: Öncelikle bizim amacımız şu ağzındaki çapaklar.
1: Anladım.
3: Şu çapakları almak.
1: Tamam.
3: Ben dökülüyor. Bunu yaptıktan sonra ağzına bakarız, çapak var mı?
1: Aa, elimi keserim ben. Zaten geçenlerde bir yerde elimi kesmiştim. Kesmeden nerede kestim öğrenemez. Hatırlamıyorum.
3: Şimdi onu ben yapmıştım.
1: Tamam.
3: Ben bileği çaldım.
1: Tamam.
3: Bunu siz yaptınız. Siz bileği çaldınız.
1: Şimdi sıra bende. Böyle mi usta?
3: Yani. Ben nasıl yapmıştım hiç baktın mı?
1: Baktım da. Daha elim yeni. Şimdi şey soracağım size. Bak yeri gelmişken uzmanına soralım. Biz böyle bıçakları alıp böyle yapıyoruz ya. İşe yarıyor mu
3: tabii.
1: Sizce?
3: Ama neresiyle yaptınız onu?
1: Evet.
3: Şimdi neresiyle yapıyorsunuz? Olmaz. Mesela kullanacağım bıçak buysa. Hı hı. Herhangi bir bıçağın şu arka tarafına şu şekilde yapabilirsin.
1: Ama ağzıyla
3: yaparsan
1: yanlış...
3: bir anlamı kalmaz.
1: Evet. Kendimi ortaya çıkardım şunu yanlışlıkla.
2: Bir şey daha öğrendik Tuğba.
3: Biraz daha böyle şu kavis vererek. Şu şekilde. Şöyle.
1: Ne kadar emanet tutuyorum değil mi?
3: Bir tutun böyle bir çay, o sizden korksun. Siz ondan değil.
1: Kork benden. Bakayım.
3: Yani yeter.
1: Nerede dedik yeter artık Tuba. Bu saçmalığı izlemek istemiyorum dedi bir usta olarak. Sanki yok. Misin? Evet yok görüyorum ben gözümle ya. Valla ustam hala burada şey belli oluyor değil mi? Işte, elimi kestim ama nerede kestim?
3: Bıçak işiyle uğraşıyorsan elini kesmeden önlemez.
1: Tut. Heyecanlı anlar. Kolay mı sandığında? Var.
3: Olmamış.
1: Olmamış. Bakayım bir ustam en son ne oldu?
3: Bak bir yukarı.
1: Evet bak bu sefer oldu gibi sanki. Evet,
3: çapak var mı?
1: Şurada var.
3: Çok hafif.
1: Şöyle. Evet.
3: O oldu şu anda.
1: Oldu mu?
3: Sıkıntı yok.
1: Vallahi süper oldu. Artık olduğu kadar. Sevgili seyirciler ben bugün Uğur Ustam'dan bıçak bileyleme işini öğrendim. Görüldüğü kadar kolay değilmiş. Ben böyle küçük bir makinede bunları böyle geçireceğiz falan zannediyordum. Evet. Geldim böyle bir şok geçirdim. Gerçekten zor ve tehlikeli benim için. Yeni öğrenen birisi için. Çok teşekkür ediyorum dükkanımızın kapısını bize açtığınız için. İnşallah tekrardan farklı bir yerde, farklı İnşallah. Bir işi bana gösterir ve öğretirsiniz. İnşallah. Neden olmasın.
3: İnşallah. Tuba Hanım bize geldi. Bıçak bilemeyi öğrenmek istediğini söyledi. Biz bu işin ne kadar zor olduğunu söylesek de bizi ikna etti ve öğrettik öğretebildiğimiz kadarıyla. Elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Teşekkür ediyoruz.
1: Efendim bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bu defa zile basamayacaksın ahbap. Aç kapıyı.
1: Kavga çıktı galiba, sen bunları topla.
2: Polis, dön duvara.

0: kötü oldu bu baskın enişte.
1: Mutlaka bir yerden ihbar aldılar. Yoksa Yavuz hiç açık vermezdi.
0: 2 milyon gitti enişte.
1: Bu işin başı mali şubeden Kemal isminde yeminli bir komiser.
0: Kemal? Kemal ha?
1: Bugün Bulgaristan'dan gelen sigara partisi var. Sabah teleks çektiler. Kamyon yola çıkmış. Akşamüstü burada olur.
0: Malın dağıtımını yapın. Ben de büyük babayla görüşür, bu polise bir çare bulurum enişte.
1: Peki.
0: İstemez.
2: Sen zengin adamsın be abi, al bir tane.
0: Kaça?
2: 10 lira. Bir tane az gelir be abi, birkaç tane al ha. Yaşa be abi!
0: Gelen malı 12.30'dan yapın.

0: Bir tam, benimki paso.
1: İlerleyelim beyler.
0: Evet, ilerleyelim.
2: Ya, doğru laf. İlerleyelim. Cenazelerin başında sabaha kadar nöbet tutuldu.
3: Fakülte gene bir hafta kapatıldı. Bizim mektebin dünkü bilançosu 8 ölü 5 yaralı.
2: Benim anlayamadığım silahları nasıl buluyorlar?
0: Senede 9 milyar liralık silah geçiyor Türkiye'nin üzerinden. Şimdi de büyük örgütler gençleri silahlandırıp birbirlerini öldürtüyorlar.
4: Şu manyak katil bir yakalansa, dün gece bir genç kızı daha öldürmüş ya. Ama polis yakalar elbet.
2: Yapacağım programı buldum. Halkın da senin de hoşuna gidecek.
0: İstemez. İstemez dedik.
5: Simitçi, taze simit, çıtır çıtır.
0: Hadi bakalım, iyi günler.
2: İyi günler. Alo, buyurun.
6: Melike.
2: Seni istiyorlar. Alo, buyurun.
6: Öleceksin.
2: Alo, alo. Alo, Kemal Bey rica ediyorum.
7: Komiserim görevdeler. Kim aradı diyelim?
8: Yolda tamir olduğunu söylemediler bize. Bu işte bir numara var.
9: Sağlam dur, gazlıyorum.
8: Hızlı, daha hızlı.

0: İki kuruş maaş için değer mi abi? Mesela şimdi bizi boşasan 100.000'i cebinde bil.
1: 100.000 mi? 500.000'e ne dersin?
2: Fena para değil.
3: Yaşa abi, 500.000'i hallederiz bu işi. İşte abi paralar, istediğin kadar al.
0: Helal olsun. Abi!
2: Tövbe tövbe!
4: Bu operasyon hakkında bize bilgi verir misiniz Kemal Bey?
5: Uzun süredir peşlerindeydik zaten. Elde ettiğimiz bilgilere göre kamyon Bulgaristan'dan yola çıkmış. İçinde bulunan malların değeri ise aşağı yukarı 10 milyon kadar.
4: Bundan sonra sigara kaçakçılığı ile ilgili başka bir operasyonunuz olabilir mi?
5: Tabii, her gün her an olabilir. Sokaklarda çocuklarımıza sigara sattırıp onları kötü yollara sevk eden büyük şebekelerin elebaşlarını yakalayacağız.
6: Alo, ben Burhan.
3: Burhan, televizyonu seyretmiyorsan hemen aç röportajı dinle.
5: Bizler elimizden geleni yaptık.
4: Bu büyük bir devlet sorunu değil mi?
5: Şüphesiz, halkımız da hükümetten bu sorunun çözümünü bekliyor.
4: Çok teşekkür ederiz Kemal Bey.
5: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
4: Sayın seyircilerimiz, izlediğiniz gibi sigara kaçakçılığı ülkemizde büyük bir sorun haline geldi.
1: Hiç konuşacağız Selma, sen yukarı çık.
7: Benim yanımda konuşabilirsin abi. Kocamı ne gibi işlerde kullandığını biliyorum.
1: Bizim işlerde bir erkek karısına sır vermez enişte. Çık! Zararımız 12 milyonu buldu. Kemal Efendi fena sarstı bizi. Bu hafta büyük babamız geliyor. Bu işe canı sıkılmıştır. Şoför malın bize geldiğini biliyor mu? Seni tanıyor mu?
8: Hayır. Burada direkt Topal'la temas edeceklerdi. Beni tanımıyorlar.
1: Tanımamaları iyi. Çok dikkatli olmalıyız.
9: Malı kimin hesabına getirdiniz?
10: Hiç tanımıyorum. Bulgaristan'da teslim ettiler arabayı.
9: Kimler? Kimler? Konuşsana ulan! Konuş ulan, konuş!
2: Dur!
5: Bunlara böyle davranmakla hiçbir şey öğrenemezsin. Asıl bunların ağalarını yakalamamız, onlara böyle davranmamız lazım. Zafer, sen dediğimi yap. Al. Bana bir tek isim verirsen seni kurtarırım.
10: Hiç kimseyi tanımıyorum.
5: Aferin koca oğlan, hoşuma gitti. Ağzın sıkıymış. Ama arkadaşın konuştu. Tanıdığını söyledi. Hadi, bize anlattıklarını arkadaşına da anlat.
10: Okudun her şeyi ha! Namussuz! Alçak herif!
11: Söylemedim abi!
10: Ne? Bir de söylemedim diyorsun ha! Ulan seni!
11: Anlatayım abi!
10: Ulan bizi satmak var mı lan?
11: Hayır abi!
10: Var mı lan satmak?
11: Bir dakika!
10: Bir de anlatayım diyor! Neyi anlatacaksın lan?
11: Söylemedim!
10: Sattın bizi lan! Sattın!
8: Beni bıraksaydın onları bülbül gibi öttürürdüm.
5: Ötmezler. Daha önce yakaladıklarımızda konuşturabildik mi? Onlar sadece vasıta. Malı vereni de teslim alanı da tanımazlar. Kanunları böyle.
12: Televizyonda kraldın Kemal abi, seyrettin mi kendini?
5: Televizyon alamadım daha Hamdi.
12: Oldu mu be abi, koskoca komisersin.
5: Doğru, koskoca komiserim. Bu ay taksitle falan bir tane uyduracağım. Merhaba Hanife teyze.
13: Merhaba oğlum. Dediğin gibi çantasını araştırdım. Beyaz toz paketleri vardı. Bir arkadaşına verirken gördüm. Konuşturmak istedim, bir şey söylemedi. Ona bir şey olmayacak değil mi Kemal? O benim tek oğlum, ona bir şey olursa ölürüm ben.
5: Hayır, hiçbir şey olmayacak. Hadi sen şimdi evine git.
14: Ah.
11: Üç kartı 5 lira, üç kartı 5 lira, üç kartı 5 lira, üç kartı 5 lira, üç kartı 5. Daha bekleyecek miyiz kardeş?
14: Bilmem, daha bir haber yok.
11: Ama olmuyor ki kardeş, bir haftadır mal dağıtmıyoruz.
14: Okulda polis arama yaptı. Ben de bir haftadır okula gitmiyorum korkudan.
11: Ama okula gitmen lazım kardeş, mal birikti.
14: Acele etmeyin, bir iki gün içinde halledeceğim. Toz ol, gelen polis.
11: Heh, polis mi?
14: Merhaba Kemal abi, arkadaşlarla laflıyorduk.
15: O giden de arkadaşın mıydı?
14: Tombalacıydı abi, tombala çektirmek istiyordu, tanımıyorum.
15: Ben tanıyorum.
14: Vallahi tanımıyorum Kemal abi.
15: Peşimden gel.
16: Ne haber Zühtü efendi?
17: İyilik sağlık ablacığım.
16: Arayan soran oldu mu?
17: Gençten biri aradı sizi.
16: Sedat'tır.
17: Bilmiyorum vallahi işte.

0: nasılsın?
1: İyiyim.
0: İhtiyacın olduğu zaman beni nerede bulacağını biliyorsun.
1: Biliyorum evlat, biliyorum. Uğur ola.
0: Asım. Dur biraz. Bir zamanlar Türkiye'nin en iyi futbol oynayan adamıydı. Sahaya çıktı mı bütün stat alkıştan inlerdi. İki çocuğu, karısı ve her şeyi vardı. Başlayınca bu hale geldi. Senin yaptığın her şeyi biliyorum Asım. İyi düşün, kararını ver. Bana yardım edeceksin.
2: Edeceğim.
3: Alo?
4: Öleceksiniz. İkinizi de öldüreceğim.
3: Tadını kaçırdın ama!
4: Öleceksiniz.
3: İki oluyor bu. Bayağı korkmaya başladım. Ben de. Kime ediyorsun? Kemal'e.
5: Hay Allah razı olsun bu manyak heriften. Sayesinde evimize geldi. Yoksa geceyi korkuyla ayakta geçirecektik.
0: Evde olduğunuz sürece perdeleri iyice kapayın. Kapıyı da kimseye açmayın. Ciddi bir şey olabilir.
6: Alo? Kemal abi, ben Asım, başım dertte. Onlara işi bıraktığımı söyledim.
0: Telaşlanmadan anlat.
6: Her şeyi unutacağıma, susacağıma yemin ettim. İnanmış göründüler. Ama bugün okuldan çıkınca takip ettiler beni. Onları atlatıp sana telefon ettim abi.
0: Merkez 218. Bu iş oldu. Tamam.

0: Kımıldama kardeş, sakın kımıldama. Tıpış tıpış yürü kardeş. Beni takip et kardeş.
1: Yol çok tıkalı, ben koşarak giderim.

0: İşinde çalışan kimseye acıma.
1: Hadi. Konuş şimdi, konuş. Üç şansın kaldı. Konuş.
2: Konuşacağım. Tamam.
1: İmalathane nerede?
2: Ataköy'de köprünün yanındaki fabrikada.

kıpırda basın. Kaldırın ellerinizi. Hop! Duvara doğru. Duvara doğru.

silahı. Kaldır ellerini.

0: Anlatın.
1: Bütün mesele Komiser Kemal Büyükbaba. Her taşın altından o çıkıyor. Sigara ve silah işimiz aksadı.
0: Acaba bunlar polisin başarısı mı yoksa sizlerin beceriksizliği mi?
1: Emirlerinizi eksiksiz tatbik ediyoruz Büyükbaba. Şu anda zor durumdayız.
0: Hepinizi iş

0: sahibi yaptım. Meşru şirketleriniz var. Ben olmasam bir hiçsiniz. Oyuncak silah bile getiremezsiniz.
1: Haklısınız büyük baba.
0: Ama küçük bir mesele için beni rahatsız ediyorsunuz.
1: Özür dilerim. Ama Kemal küçük bir mesele değil büyük baba.
0: O polisi sürgüne gönderebilirim. Ama dikkatleri üstüme çekmek istemem. Aranızda bu meseleyi çözümleyin Abbas Bey. İşini bitirin.
1: Emredersiniz büyük baba.
2: İşte geliyor.
3: Çıkıp temizleyelim.

0: Ada pazarından getirdiğimiz kiralıklar işi beceremediler.
1: Bu işten vazgeçsek, polis öldürmek öteki işlere benzemez. Başımıza iş açacak.
2: Daha ne kadar dayanabiliriz? Dün benim dağıtım merkezini de bastı.
1: Bir süre işlere ara versek...
0: Boş konuşuyorsunuz Memduh Bey. Büyük babanın emri böyle. Karşı gelemeyiz.
3: Kız Haldun'a ne dersiniz?
4: O hötörf beceremez.
3: Ben buldum aradığımızı.
0: Kim?
3: Tahir. Kadırgalı Tahir. Yarın tahliye oluyor. Tam bu işin adamıdır. Ağzı sıkı, bileği kuvvetlidir.

0: Oğlum.
1: Canım
0: oğlum,
1: anam.
0: Canım oğlum benim. Koçum, yavrum, oğlum benim biricik evladım. Koçum, yavrum, ah canım. Bitti artık, değil mi yavrum?
1: Bitti ana.
0: Bizi de tükettin ama... ...bu son olsun artık evladım. Kirli işlere paydos. Paydos değil mi?
1: Ali nerede? Daha okuldan dönmedi mi?
0: Ali okula gitmiyor Tahir.
1: Neden gitmiyor ana?

0: Dardayız evladım. Ortalık ateş pahası. Bıraktığım para yetmedi. Ne zamandır Ali bakıyor eve.
1: Nasıl bakıyor yani?
0: Sokaklarda sinema önlerinde çiklet sigara satıyor. 3-5 ne kazanırsa getiriyor.

0: 12 buçuk.
1: Sigara lazım mı amca?
2: Hayır, Ali'yi arıyorum ben.
1: Az evvel buradaydı ama posta ettiler ona ekipler.
3: Posta ettiler ona ekipler.
4: Adın ne oğlum?
5: Ramazan.
4: Kaç yaşındasın?
5: 13.
4: Annen baban var mı?
5: Yok.
6: Zafer, Topal'ın dosyasını buldun mu?
4: Laboratuvara gönderdim, hazırlıyorlar.
6: Bunlar ne? Kim bu garipler?
4: Müdür bey toplattı.
6: Nasıl yapar bunu? Bizim meselemiz bu çocuklar mı? Hay Allah! Bu çocukların saçlarını kestirmek, mahkemeye sevk etmek adalet mi? Her türlü cirit atıyor İstanbul'da. Neden onlara dokunmuyoruz? Bir defada milyonlar vuran kaçakçılar, vurguncular artık alıştığımız günlük olaylar haline geldi. Hani onları yakalasak ya? Bu memlekette açlık olduğu sürece bu çocuklar suç işleyecektir.
7: Bu halka...
6: Dokunmayın halka! Biliyorum ne diyeceğinizi. Böyle büyük masalar arkasına saklanıp hatlarında karar veremezsiniz. Ben onları tanırım çünkü. İçlerinden çıktım.
7: İyi öyleyse. Biz de caddelere çıkıp sigara satalım.
6: Gerekirse yapacağız. Ama hep bileceğiz ki bu millet dinine, törelerine bağlı, sırtında koca bir tarih taşıyan bir millettir. Şimdi onun çocuklarına Amerikan sigarası sattırıyorlar. Biz onları bulacağız.
7: İyi. Git çocukları serbest bırak. Asıl suçları yakala.
6: Yakalayacağım!
8: Hadi bakalım, hepiniz serbestsiniz.
9: Yaşa polis amca!
8: Bunları ailelerine teslim etsinler.
6: O niye burada?
4: Onun kimsesi yokmuş.

0: Kimsen olmadı, doğru mu? Doğru mu, değil mi?
1: Doğru değil, yalan söyledim.
0: Adın ne senin?
1: Ali.
0: Okula gidiyor musun?
1: Gidiyordum ama şimdi gitmiyorum.
0: Yok, olmadı. Hadi, söz ver bana. Bir daha sigara satmayacaksın. Okuluna da gideceksin. Söz verirsen seni serbest bırakırım.
1: Söz veriyorum polis amca.
0: Aferin. Şunu da al, harçlık yaparsın.
1: Ben çok aç kaldım polis amca ama hiç dilenmedim.
0: Sana da bu yakışır aslanım. Ben sadaka değil, borç veriyorum. Sermaye yaparsın, ciklet falan satarsın. Sonra da bir gün ödeşiriz.
1: Öyleyse alırım polis amca, borç olarak.
0: Al. Hadi bakalım şimdi, düş önüme. Seni evine
2: bırak. Karışma sen, babasıyım onun.
0: Ya. Suçüstü yakalandığı için mi dövüyorsun oğlunu?
2: Lafını bil.
0: Çocuğa bir daha sigara sattırırsan, onun yerine seni içeri atarım.
2: Ben zaten dışarıdan çıktım. Kim olduğumu mu merak ediyorsun? Söyleyeyim. Sabıkalılar dolabındaki en kalın dosya...

0: benimdir. Kadırgalı derler bana.
1: Ama akıllanmadın belli. Asıl suçlu bu çocuk değil sensin.
0: Hayır.
1: Sensin.
0: Hayır. Sen benim gibileri anlayamazsın. Dünyayı kitaplarda okuduğunuz gibi mi sanıyorsun? Açlık nedir, tattın mı sen? Karlı, soğuk günlerde kapı aralıklarında yattın mı?
1: Bütün bunlar insanın senin gibi olmasına yeter sebep değil.
2: Neden kızdın baba? Polis amca çok iyi bir adam. Bak, bana borç para bile verdi.
3: Hey, bir dakika!
0: Dur! Paranı al polis efendi. Benim oğluma sadaka verecek adam mısın sen?
1: Sadaka vermedim. Borç verdim. Madem ağır geliyor bu sana, çalış. Oğlunu kendin gibi yapma.

0: Yesene oğlum.
1: Yıllar sonra ilk yemeğimizi böyle bir yerde mi yiyecektik baba?
0: Bak oğlum, hayat inişli yokuşludur. Şu anda durumumuz pek iyi değil, ama bu hep böyle devam edecek değil. Çalışacağım, iş bulacağım. Her şey düzelecek.
1: Keyfimden mi okuldan kaçtığımı sanıyorsun? Keyfimden mi kaçak sigara sattığımı baba? Ne kitabım var, ne önlüğüm. Her gün öğretmenden işittiğim azarlar, işte bu yüzden bıraktım okulu.

0: Hayrola çocuklar?
1: Geçmiş olsun.
0: Ne istiyorsunuz? Sağ ol.
2: Sana göre bir iş var.
0: Beni defterden silin. Eski hayatımı mezara gömdüm artık.
1: Tatlı para var işin sonunda.
0: Bende iş yok. Başkasını bulun.
2: Fikrini değiştirirsen Tarabyalı kör çetini gör.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Ajet. Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: yere taşıdım. Jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.

0: regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Gökhan Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Görkem!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: Yine taşın olmasın. Bir jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
6: Ajet. Engin Can.
7: Dedeciğim.
6: Yoksa sen de mi bonus doldun?
7: Bonus kulu.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
7: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
6: Yıkıldım şu an.
7: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
9: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: 15.000 yeter bana. Bir kahve açacağım. Ufak ufak öderim sana.
1: Olsa canım feda Tahir. Ama ters oyun bugünlerde. İstersen ayda 5.000'le kulübün koruyuculuğunu yap.
0: Yani fedailik. Yatar o iş. Yokum o işlerde artık. Sağ ol. Ziyade olsun, eyvallah.
2: Hatasız kul olmaz, hatamız.

0: Baba, baba. Seninle konuşmak istiyorum.
1: Gecenin bu saatinde.
0: Evet baba, babaannem duysun istemiyorum.
1: Pekala, söyle.
0: Ben bıktım artık bu evde yaşamaktan. Yoksulluk kokuyor bu ev. Duvarları dökük, kapısı kırık. Her sabah zeytin ekmek yemek istemiyorum artık. Benim diğer çocuklardan neyim eksik? Ben de onlar gibi sabahları süt içemez miyim? Ben de yeni önlük, yeni çantayla okula gidemez miyim? Benim de yeni ayakkabılarım olmayacak mı hiç? Sıcak bir et yemeği yiyemeyecek miyim? Sen de hala iş bulamadın, bize para getiremiyorsun. Ben karar verdim, gene sigara satıp para kazanacağım.

0: Evet. Ne içersin?
1: Emriniz.
0: İki
1: başlıyor.

0: Gene kirli bir işten mi geldi bu para?
1: Hayır ana, söyledim ya sana, hatırlı bir arkadaş borç verdi.
0: Peki inanmıyorum ya sana.
2: Babaanne, yakamı takamadım bir türlü.
0: Tü tü tü, Allah nazardan saklasın. Çok da yakıştı. Çok güzel oldu.
1: Amcasının küçüklüğüne benziyor.
2: Nerede amcam şimdi?
0: Amcan 11 yaşlarındaydı, babasıyla gitti çocuğun. O da babası gibi hayırsız çıktı, arayıp sormadı bizi.
1: Kardeşimi suçlama ana, belki aramıştır. Biz çok şehir dolaştık, bulamamıştır.
0: Senden başka oğlum yok benim.
1: Gönlünden düşmedi ama ana. Şöyle bir gelse, sıkı sıkı sarılsa, anacığım dese ha.
0: Sus be hınzır, sus! Ağlatacaksın beni, sus!
1: Bu resmin çekildiği günü hatırlıyorum. Susmak kolay mı anne? Yüreğim konuşuyor benim. Kardeş acısı hala sızlıyor içimde. Delikanlı, artık hafta sonunda görüşürüz.
2: Sınıfın birincisi olacağım baba.
1: Sana da böylesi yaraşır.
2: Öpeyim elini baba.
1: Bayram mı ki ulan?
2: Bayram tabii, bundan büyük bayram mı olur?
1: Allah zihin açıklığı versin, koçum, oğlum.

yeter artık. Benim kadınım olacaksın. Zühtü, ekmek getir. Zühtü, sigara getir. Zühtü, çöptük. Zühtü, tuvalet kağıdı getir. Zühtü, kaloriferi yak. Ben hizmet ediyorum, siz genç erkeklerle geziyorsunuz. Kalk bakalım. Sesini çıkarırsam bu baltayla parçalarım seni, anladın mı? Yürü.

0: içeri giremezsiniz. Her tarafa bomba yerleştirdim. Yaklaşırsanız kızı parçalarım. Çekilin gidin.
1: İçeri gidemiyoruz efendim. Binanın her tarafına bomba yerleştirdiğini söylüyor.
2: Biraz daha oyalayın. Ben yan binadan girmeye çalışacağım.
1: Peki efendim. Hadi.

0: şöyle geçelim.
1: Buyurun efendim, ne alırsınız?
0: İki çay.
1: Başüstüne.
0: Unut artık, geçti.
2: Zavallı Alev, çok iyi arkadaşımdı.
0: Üzülmekle eline bir şey geçmez ki. Her şey geçer Melike'm.

0: Kalkalım. Merhaba Kadırgalı. Oğlun nasıl? Okula gidiyor mu?
1: Gidiyor.
0: Benden selam söyle Ali'ye. Eyvallah. Buyurun hanımefendi.
2: Korku numarasıyla sonunda evine yerleşiyorum ya.
0: Sefa geldiniz. Kusura bakma, ortalık dağınık. Bekar evi, ne yaparsın?
2: Bu resimdekiler kim?
0: Annem, babam, abim.
2: Yaşıyorlar mı?

0: Sen onları bırak da bir köşeye çekil, biraz dinlen. Ben de ortalığı toparlayayım.
1: Annemle babam geçinemiyorlardı. Babamın işi kötü gittikçe içkiye sarılıyordu. Sonunda bizi bıraktı gitti. Abim çalışıyor, annem de el işleri yapıyordu. Bense hem okuyor hem çalışıyordum. Yıllar sonra babam çıka geldi. Durumu düzelmişti. Beni yanına aldı. Abim de

0: Sen burada uyu, ben kanepede yatarım.
1: Kibarlığı bırak. Yerini yadırgayıp uyuyamazsın sonra.
0: Polisler araba içinde, duvar dibinde, sandalyede, nerede olursa uyumaya talimlidir. Kıpırdama sakın! Polis karısı olmak neymiş gör işte!

Yeah.

0: Bana bak kadırgalı. Beni şimdi iyi dinle. Çocuğuna para verdim diye, polisim diye bana demediğini bırakmadın. Dünya kitaplardaki gibiymiş, zengin çocuğuymuşum ha. Bak sana anlatayım. Mum ışığında ders çalışırdım. Abimin getirdiği kuru ekmeği suya banar yerdik. Annem yer görünür yemezdi. Sabah giderken çıkınıma kordu. Geceleri bir çulun altında abimle birbirimizin vücut sıcaklığıyla sabah ederdik. Ama çalmazdım. Başkalarının canına kıymazdım. İşte ben böyle okudum. Çalmadan, adam vurmadan. 4 yıl giydim bir çift ayakkabıyı. Yağmur suyu, kar suyu girerdi. Donardı ayaklarım. Anam nefesiyle ısıtırdı. Abim 3 kuruş için hayvan gibi çalışır. Geceleri ölü gibi gelirdi eve. Bir kuru ekmek için mum ışığında sabahlara kadar kese kağıdı yapardık. Anam komşuların çamaşırını yıkardı. Ama hep başkalarının hakkına saygı duyduk. Hayatta tek aldığım hediye abimdendi. Atatürk'e ait bir kitaptı bu. Kazandığı 3 kuruşla almıştı bunu bana. Geceleri hep onunla yatardım. Abim zayıf, çelimsizdi. Sık sık hasta yatardı. İşine ben giderdim. Tam 12 saat sırtımda çamur içinde harç taşıdım.
1: Bayramlarda ananızın elini öper, sonra kucaklaşır, bir yere çıkmaz, o daracık odada otururdunuz. Bir gün abin bir kese kağıdı dolusu portakal getirdi. Sevincinizden ne yapacağınızı şaşırmıştınız. Saatlerce oturup seyrettiniz, yemekten korktunuz. Sonra baban anneni dövdü, kavga etti onunla, seni kucakladığı gibi gitti. İşte sen böyle okudun mum ışığında, ama şerefinle. Aç karnı ama boyun eğmeden. Yalın ayak ama gururunla.
0: Sen yoksa...

0: Abim!
1: Kardeşim.
0: Abim!
1: Kardeşim.
0: Abim.
1: Öldürecektim seni. Para aldım. Şimdi bunu bir başkasına yaptırabilirler. Seni bulduğum an kaybetmek istemiyorum.
2: Kim öldürtmek istedi beni?
3: Büyük garajda Tarabyalı Körçetin'den aldım bu işi.
2: Seni tutuklamak zorundayım.
3: Beni? Abini?
2: Abim de olsan suç işledin. Mecburum.

0: Çağır Çetin!
1: Buradayım. Hayrola Kadırgalı, ne oldu?
2: Görüşmek istiyorum.
1: Peki, gel öyleyse.

0: Anlaşmayı bozdun Tahir, bitiremedin işi.
1: Öldüremedim onu.
0: Neden?
1: Can almak Allah'a vergi. Rahat bırakın adamı.
0: Ne zamandır Allah'ı tanır oldum, kiralık katil Tahir.
1: Onun üstüne giderseniz harcarım hepinizi. Ben varım karşınızda artık.
0: Sen buradan sağ çıkamayacaksın kadırgalı.

0: Kemal.
1: Bir şeyin yok ya abi.
0: Yok bir şeyim.
1: Dikkat et Kemal.

0: Sana yardım etmek istemiştim.
1: Biliyorum. Ben de seni korumak için tutuklayacaktım.
0: Böylesi daha iyi oldu. Kendine dikkat edeceğine söz ver.
1: Söz.
0: Oğlumun koç gibi amcası var artık. Baba yarısı. Anamıza söyle, sakın ağlamasın.

0: Tahir hakkında konuşacaktım.
1: Oğluma bir şey mi oldu? Söyle, bir şey mi oldu Tahir'ime? Öldü mü Tahir'im?
0: Başımız sağ olsun anam. Çok aradım sizleri. Abimi bulduğum an kaybettim.
1: Sen ha?
0: Niye bakmıyorsun yüzüme hanım? Neden konuşmuyorsun benimle? Babam bizi ayırdıysa suçlu ben miyim ana? Öptürmeyecek misin elini? Oğlum demeyecek misin bana?
1: Oğlum öldü benim. Yavrusuna doyamadan göçüp gitti.
0: Abimin kanı ortada kalmayacak ana.
1: Senin yüzünden öldü. Sen kıydın Tahir'ime. Git, git defol! Onu sen öldürdün. Sen!
0: Ana!
2: Bana hep seni anlatırdı. Amca demek baba yarısıdır derdi. Okumamı isterdi. Okumazsan döve döve öldürürüm seni derdi. Arada sırada döverdi beni ama iyi adamdı benim babam.
0: Baban dünyanın en iyi insanıydı. Seni de çok severdi.

0: emirleri kimden alıyorsun?
1: Bilmiyorum.
0: Söyle.
1: Bilmiyorum.
0: Öyle mi? Neye yanıyorum biliyor musunuz? Şu yaptıklarınızın memleketin geleceğine ne tür zararlar vereceğini bilmemenize. Siz de benim gibi aldığınız parayla zar zor geçinen insanlarsınız. Hepinizin çoluğu çocuğu var. Dünyayı böyle rezil hale getirirseniz yarın onlar nasıl yaşayacaklar bu dünyada? Bu alçaklar nasıl kandırıyorlar sizi? Nasıl alet oluyorsunuz? Tuvaletler, serseriler, sefiller!
2: Kemal abi dur, müdür bey seni çağırıyor.
3: Bir kanun adamı hislerine kapıldı mı hapı yutmuş demektir. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Seni anlıyorum Kemal. Ama elimizden hiçbir şey gelmez. Birazdan avukatları başımıza üşüşür. Onları serbest bırakmak zorundayız. Belki seni şikayet etmelerine engel olabilirim.
4: Oh, bir yığın avukat. Elbet kurtulacaklar. O zaman ben de istifa ederim.
3: İstifan asla kabul edilmeyecektir.
5: Yirmi üç bin lira. Yirmi üç bin yüz on bir. Yirmi üç bin yüz on üç. Yirmi üç bin yüz on sekiz.
2: İkisinin dosyaları da yüklü. Cinayetler, gasp, hırsa tecavüz, aklına ne gelirse var.
6: Kimin hesabına çalıştıkları belli mi?
2: Hayır, ama garip bir tesadüf var abi. 7 sene evvel bir nakliyat şirketinde kamyon şoförlüğü yapmışlar.
6: Tesadüf dediğin ne?
2: Aynı şirkette ablasının eniştesi Cemil de çalışmış.
6: Cemil mi?
2: Evet, kömür kara borsası yapan bir şirket.
6: Şirketin sahipleri?
2: Daha tespit edemedim. Hayali kişilermiş.

0: Yalvarırım abi, kulun olayım, yapma, yapma.
1: ...30 saniye sonra havalanacaksın. Biraz eğlenecektik ya, hay Allah! Şimdi anlat bakalım. Namlunun ucundayım ben. Kemal enseme yapıştı. Oski ile Sarıbo da yakalandı. Konuşurlarsam mahvolurum. Sıyır artık beni bu işlerden. Neyim varsa geri vereyim. Bütün kamyonlarımı, şirketi, her şeyi sen al. Ben çekip gideyim.
2: Acele etme enişte. Sen artık bizim işimizdesin. Onun için sıyrılmak o kadar kolay değil. İşimiz bir aile işi. Biz başımıza buyruk değiliz. Hiçbirimiz canımız istediği zaman ayrılamayız. Büyük babamız kızar sonra.
1: Ama ben... Ya adamların beni ele verirse?
2: Ben büyük babayla konuşurum. O işin halledilmesini sağlar. Hadi sen şimdi eve git. Kız kardeşimin bugün doğum günü. Hassas kızdır. Seni yanında görmek ister.
1: Benim için büyük babayla görüşeceksin, değil mi?
3: Enişten bir şoför, sen de hammaldın Abbas. Bugün 50 tane tırın sahibisiniz. Her şeyin bir bedeli var. Cemil her an açık verebilir. Susturulsun.
2: Kız kardeşim kocasını çok sever büyük baba.
3: O halde ikisini de. Bir itirazın var mı?
2: Hayır.
4: Teşekkür ederim sevgilim. Bu hediyelerle şımartıyorsun beni. Ama neyin var senin?
1: Polis yakamızda. Oski ile Sarıbo yakalandı. Onlar konuşursam mahvolurum.
4: Ama sen de üzüldüğün şeye bak. Abim halleder her şeyi. Bak hediyemizi de unutmamış. Kim bilir ne aldı abim. Telefon etti, kocan gelmeden sakın kutuyu açma dedi.
1: Neden acaba?
4: Bilmem.
1: Dur, açma! Selma! Selma! Selma! Selma! Selma!

0: Yaşıyor abi.
1: Konuş. Bak sana nasıl kıydılar, her şeyi söyle. Hadi anlat.
0: Her an ölebilir, hastaneye yetiştirelim.
1: Gazla. Hadi konuş ne olur. Onlardan intikamını almalısın, kim onlar? Konuş, bir tek isim söyle bana. Bir gayret göster, ne olur. Bana bir tek isim yeter.
2: Herifin şansına bak, bombadan kurtuluyor. Kurşunu karaciğerine yiyor, hala yaşıyor. Bir yolunu bulup hastanede niye temizlemediniz?
3: Her taraf polis dolu. Odanın yakınına yaklaşmaya olanak yok.
2: Peki ne yapacağız? Kendine gelirse hepimizi ele verebilir.
3: En az 48 saat zamanımız var. Doktorla konuştum. 48 saatten önce komadan çıkamazmış. Yaşayacağı da şüpheli.
4: Tek şansımız da bu.
2: İşi şansa bırakamayız. Sevgili eniştemi polisten geri alacağım.
5: Nasıl?
2: Cana karşılık canla.
6: Torunumu kaçırdılar, hep senin yüzünden. Hesapları seninleymiş, beni yaktılar, canımı kopardılar. Evlat mısın sen ha? Evlat mısın ha? Analar döver de, sever de. Döverim ama içim yanar. Kimim kaldı senden başka? Kusuruna bakma anacığının. Kocadı de. Acısından delirdi de.

0: Kızma evladım, Emre yavrum. Kurtar onu, kurtar torunumu, yeğenini kurtar.
1: Anam, anam.
2: Komiser Kemal'i istiyorum.
1: Evet, benim.
2: Beni iyi dinle.
1: Ne istiyorsun?
2: Yeğenine karşılık Cemil'i.
3: Alo Santral, müdürün direkt telefonuyla konuşan numarayı tespit edin.
2: Şartımızı kabul etmezsen çocuğun cesedini bile bulamaz.
1: Bu işin sonunda hepiniz ipte sallanırsınız.
2: Yakalarsanız.
3: Dikkat dikkat, A17 konuşuyor. 24 ve 326 nolu ekipler hemen 4. Levent 21 numaralı telefon kabini.
4: Çocuğa karşılık Cemil'i istiyoruz.
1: İmkansız. Cemil hala komada. Kaldırırsak ölebilir. Sana son defa teklif ediyorum. Bize yardım edecek misin?
2: Çok kurnazsın Kemal Bey. Şu anda yerimi tespit ettiğinizden eminim. Şimdilik eyvallah. Evinde otur ve ikinci telefonumuzu bekle.
3: Tam 93 saniye oldu abi. Az da olsa ekiplerin yetişme şansları var.
1: Enayim onlar o kadar.
5: Merkez 326 olay yerine geldik. Kimseyi bulamadık. Emir bekliyoruz, tamam.
6: Cemil'in bir saat önce öldüğünü neden söylemedin?
1: Kesinlikle bunu öğrenmemeliler. Çeteyi yakalamamız için tek koz Cemil.
6: Nasıl?
1: Cemil'in ölüsünü sağmış gibi götüreceğim.
6: Anlamıyor musun? Bir tuzak bu. Cemil sağ da olsa, ölmüş de olsa seni öldürecekler. 15 yıllık polissin. Nerede kaldı sağduyun? Nerede kaldı aklın, tecrüben? Gitmeyeceksin.
1: Gideceğim, mecburum.

Kemal Bey. Cemil'i getireceğin yeri bildiriyoruz. Maslak yolu Tarabya kavşağında seni bir motosiklet bekleyecek. Ambulansı sen kullanacaksın. Peşine bir tek polis takarsan çocuğu öldürürüz.

0: Ali'yi sana getireceğim anne.
1: Sana git diyemiyorum oğlum. Gitme de diyemiyorum.
0: Gideceğim anne. O bize abimin yadigarı.

0: Dönmeyebilirim.
1: Bekleyeceğim. Polis karısı olmayı kafama koydum bir kere. Yalnız şunu unutma. 4'te nikahımız var. Sağ döneceksin.
0: Çalışacağım.
2: Geliyor.
3: Kabul etti, gelecek. Tamam, tamam kazandık. Unutma, Cemil de, polis Kemal de ölecek.
2: Bu bizim son şansımız.
4: Bu işi bitirirsek, büyük babanın öfkesi de biraz yatışır.
3: İşi bitiremezsen sen bitersin.

Geçir şöyle. Açın. Çıkarın şimdi.

0: Bu adam ölmüş.
1: Kandırdı bizi.
2: Sena.
3: Çok para verdiler abi.
2: Ne yapmayacaktın Hamdi?

0: Bu yara seni 5 dakikada götürür. Çok kan kaybediyorsun.
1: Dur! Dur, gitme! Kurtar beni, yalvarırım! Yalvarırım, kurtar, ne olursun! Kurtar!
0: Patron nerede? Buraya geldi mi? Beni ona götüreceksin.
1: Ben bir şey bilmiyorum. Biz görmeyiz zaten, emir kuluyuz. Sadece emir alırız. Olur, yardım et, ölmek istemiyorum.
0: Sen bilirsin.
1: Bak, dinle, bana yardım edersen söyleyeceğim.
0: Kan kaybından ölebilirsin. Nerede patronun?
1: Dur! Ne olur dur! Söyleyeceğim.
2: Peşimde dolanma dedim, eteğime sürünme.
3: Dayımın bir çiftliği var, sana hediye edeceğim onu.
4: Nerede kaldın gene?
2: Fabrikadan anca. Bizim oralara gidelim. Birkaç dönüm toprağımız, bir de küçük evimiz olsun.
5: Kız da istiyor mu seni?
3: Heye, fazlasıyla.
2: Bin şükür olsun ki ölmedi Kemal.
4: Az önce gittiler anasıyla. Alacağı vardı, hem de helalleşmeye gelmiş.
2: Kimi kimsesi yok mu beyim?
6: Yok, Ramazan'dan başka.
7: Kaza yapan araba...

0: var bugün 16.15'te TV4'te.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
9: Otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Fırsat! Fırsat! Fırsat! Dibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dibes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dibes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
13: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
14: Hadi kalk kalk kalk kalk.
13: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
15: Hadi maça gidelim.
16: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
14: Yola çıkıyoruz.
16: Çok heyecanlı.
17: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut fiş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Ne diyor?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sen

0: Coşkun, Neşe, Sevgi ve Bilgi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
2: Botanik.
1: Abacus.
3: Kasa.
1: Marul.
3: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
16: Zaman kaybetmek yok.
17: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
15: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: çıkar.
1: Çak!
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

Sen saçın bankartın jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: İşin bitmiş olması lazım. Aydın gelince çocuğun da icabına baksın artık. Bu iş bitsin. Polisler!

0: Yaktın beni büyük baba. Bütün adamlarımı kaybettim. Mahvoldum, canımı zor kurtardım.
1: Gene mi beceremedin Abbas?
0: Adam bir şeytan çıktı büyük baba. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bir şeyler yapalım. Yoksa mahvolacağız. Hep beni öne sürdün büyük baba. Sen hep geride kaldın. Burada telefonla hallettin işlerini. Artık aileden ayrılıyorum. Polis tepemize bindi.
1: Aile bağlarımız çok kuvvetlidir Abbas. Ya izin vermezsem?
0: İzin vereceksin büyük baba. Aile uğruna kız kardeşimi öldürtmek zorunda kaldım.
1: Ailemiz kardeşi kardeşi öldürttüğü gibi babaya oğlu da öldürtür.

0: Sen beni burada bekle, tamam? Hey bak arkadaş, şey var ya hani... Şey... Alo. Bir de cinayet suçu.
1: Bak polis bey, gördüğüm kadarıyla akıllı bir adamsın. Benim Ankara'da dostlarım, Türkiye'de kullandığım yüzlerce adamım, büyük işlerim, sınırsız nüfuzum ve param var. İstersem senin gibi küçük bir memuru bir anda yok eder, istersem servete ve üne boğarım. Hangisini seçersin?
0: Küçük bir memur olarak kalmayı ve halkımı sizin gibilerden...

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Zeynep Kara Metoğlu ve şimdi sınıfa gidiyorum. 11 yaşındayım. Ailemle beraber Süper Kumbara'yı başladığından beridir izliyoruz. Umarım ekip arkadaşlarımla beraber çok iyi bildiğimizi düşünüyorum soruları.

0: kadar da görüşürüz.
1: Merhabalar, ben Laura Kılınç. 11 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim voleybol oynamak, resim yapmak, kitap okumak ve hikaye yazmak. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Ege Gülapoğlu. 11 yaşındayım, 5. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmayı heyecanla severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Umut Yasir Çelik. 11 yaşındayım. Beykoz'dan katılıyorum. 5. sınıf öğrencisiyim. Okçuluk ve izcilik sporcusuyum. Okçulukta sabrı, izcilikte de doğayı öğreniyorum. Her gün kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Ailecek programınızı severek izliyoruz. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 1. masamızda Zeynep'i misafir ediyoruz. 2. masamızda Umut, 3. masamızda Laura ve 4. masamızda da Ege var. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
4: Harika gözüküyorsunuz. Sesler de çok yüksek geliyor. Şahanesiniz. Zeynep'cim seni yüz yüze tanıyalım. Tekrar hoş geldin.
6: Benim adım Zeynep Karaahmetoğlu. 5. sınıfa gidiyorum. 11 yaşındayım. Hobilerim yüzmek, resim yapmak, kitap okumak ve drama kursuna gitmek.
4: Şahanesin. Başarılar Zeynep'cim. İyi ki geldin. Umut'cum hoş geldin.
7: Merhaba, ben Umut Yasir. Okçuluk ve izcilikle, izcilikle
4: ilgileniyorsun.
7: Evet. Hı hı. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Teşekkür ediyoruz. Sen de iyi ki geldin Umut'cum. Başarılar. Loracığım hoş geldin.
8: Laura Kılınç. 11 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Voleybol oynamayı, resim yapmayı, hikaye yazmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar.
4: Harikasın Loracığım. Sen de iyi ki geldin. Başarılar. Ve Ege'cim hoş
9: Merhaba,
4: geldin.
9: Merhaba, ben Ege Güllapoğlu. 11 yaşındayım. 5. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim futbol ve basketbol oynamak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Harikasın. Ben de size başarılar diliyorum arkadaşlar. Hazırsak başlayalım mı artık?
5: Evet.
4: Şahanesiniz. Zeynep için geliyor harf tablomuz.
10: Kardeşim Esra'nın E'si.
4: Esra'nın E'si 70 puan değerinde ve ölçü bilimlerinden geliyor sorumuz. Katı, sıvı ve gazların ölçümünde kullanılan bir ölçü birimidir. Süremiz başladı.

0: Şimdi cevap gelmedi ama kim burada arkadaşlar? Ekip burada değil mi? Kimler burada? Ekip burada. Hadi bakalım bir ekip çalışması yapalım. Açalım bir kutu. Katı, sıvı ve gazların ölçümünde kullanılan bir ölçü birimi. Son 60 saniyemiz, bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: Metreküp.
0: Doğru mu görelim? 30 puanı kumbaramıza ekledik. Harikasınız arkadaşlar. Umut'la devam ediyoruz.
1: Arda'nın ağası.
0: Arda'nın ağası 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Hayvanların doğal ortamlarda gezip beslenebildiği yerlere verilen addır. Süremiz başladı.
1: Orman.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 40 puan ekler miyiz görelim? Olmadı. Hayvanların doğal ortamlarda gezip beslenebildiği yerlere verilen ad. Hadi ekip. Bir kutu açalım. Bir kutu daha.

0: Son 58 saniyemiz.
1: Otlak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Loracığım seninle devam ediyoruz.
1: Annem Melisa'nın M'si.
0: Melisa Hanım'ın M'si 40 puan değerinde ve anneannem bilgisinden gelecek sorumuz. Alınganlık, kırgınlık gibi duyguları öfkelenmeden belirtmektir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. Alınganlık, kırgınlık gibi duyguları öfkelenmeden belirtmek. Var mı fikrimiz? Yok mu? O zaman bir kutu açalım. Bir kutu daha.

0: Ne olabilir arkadaşlar? Son 36 saniye. Sizin için sadece bir kutu daha açabilirim. Hadi açalım. Laura?
1: Sitem?
0: Katılıyor mu arkadaşlarım? Bir soralım.
2: Evet. Evet.
0: Herkes katılıyor Laura'ya. Doğru mu görelim? Bravo. Ege'cim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Nane'nin nesi?
0: Nane'nin nesi 40 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Çamgillerden boyu uzun kerestesi ve reçinesi değerli bir ağaçtır. Süremiz başladı.

Çınar, doğru mu görelim? Sonu ne? Olmadı. Hadi ekip bir kutu açalım.

Ne olabilir arkadaşlar? Çamgillerden boyu uzun, kerestesi ve reçinesi değerli bir ağaç. Düşünelim ağaçları. Bir kutu daha açalım.

0: Son 35 saniyemiz. Sizler için son bir kutu daha açabilirim. Sonra cevabı bulmak durumundayız. Açalım. Laura?
1: Nadine olabilir.
0: Nadine mi doğru cevabımız, görelim? Olmadı.
2: Ladin?
0: Ladin mi doğru cevabımız, görelim? Bravo. Arkadaşlar, 4 sorumuz geride kaldı. Çok da güzel. Aslında burada arkadaşlar hem de öğrenmiş oluyoruz, değil mi? Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Ne kadar güzel. Zeynep'le devam ediyoruz.
1: Ispanağın ısı.
0: Ispanağın ısı 60 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Bir konu konuşulurken başka konulara geçilir. Sohbet uzar gider anlamındaki sözdür. Nokta nokta nokta nokta açar. Süremiz başladı.

0: Laura?
1: Boş kapı açar. Olabilir.
0: Boş kapı açar mı? Doğru cevabımız görelim. Olmadı. Ege?
2: Lafı açar.
0: Katılıyor mu herkes Ege'ye?
2: Evet.
0: Katılanlar var. Görelim doğru mu? Bravo. Lafı açtı. Nasıl geçti zaman anlamadık derler değil mi arkadaşlar? Umut'la devam ediyoruz.
1: Kalemin K'si.
0: Kalemin K'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Eşi benzeri olmayan anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Hadi ekip, eşi benzeri olmayan anlamındaki kelime ne olabilir düşünelim. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir sürü kutu açtım arkadaşlar sizin için. Nora?
1: Biricik.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Laura ile devam ediyoruz.
1: İneğin iyisi.
0: İneğin iyisi 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. İsteklendirme, özendirme anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı.
1: Teşvik.
0: Doğruysa eğer 50 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Bravo. Teşvik etmek değil mi? Ege'cim senin için geliyor Arif ablamız.
2: Arkadaşım Yiğit Efe'nin Y'si.
0: Yiğit Efe'nin Y'si 50 puan değerinde ve şiirden geliyor sorumuz. Şiirde dize sonlarındaki sözlerin benzerliğine ve uyumuna verilen addır. Süremiz başladı.
2: Kafiye.
0: Doğruysa 50 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Harikasınız. Yolun başındayız ve Zeynep'le devam ediyoruz.
3: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 30 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. İnşaatlarda harç alıp sürmeye yarayan yassı demirden tahta saplı bir araçtır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ekip burada. Haydi ekip. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Var mı fikriniz?
3: Mala.
0: Çok emin olmadı Zeynep ama cevap doğru mu görelim? Bravo Zeynep. Gördünüz mü arkadaşlar? Hatırladınız mı görünce görseydi?
1: Evet, evet.
0: Değil
1: evet.
0: mi? Hatırladınız mı? Umut'la devam ediyoruz. Kaldı 3 sorumuz.
4: Ordunun oğusu.
0: Ordunun oğusu 50 puan değerinde ve matematikten gelecek sorumuz. Kumbarama her gün 2 lira atarsam bir haftanın sonunda biriktireceğim paradır. Nokta nokta nokta nokta lira. Süremiz başladı.
4: 14.
0: Her gün 2 lira atıyoruz. Cevap doğruysa kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Bravo. İki sorumuz ve iki harfimiz kaldı. Laura için geliyor harf tablomuz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 50 puan değerinde ve fotoğrafçılıktan geliyor sorumuz. Fotoğrafçılıkta çerçeve içine alınan görüntüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Ne olabilir? Fotoğrafçılıkta çerçeve içine alınan görüntü. Sever misiniz fotoğraf çekmeyi?
1: Evet.
0: Peki makine, fotoğraf makinesinde çekiyorsunuz değil mi? Artık hepimiz telefonlarda çekiyoruz ama fotoğraf makinesi kullanıyoruz. Düşünelim. Çerçeve içine alınan o görüntü.

0: kutuya biz ne diyoruz? Bir kutu açalım. Kadraj. Doğru mu görelim? Bravo. Son harfimiz Ege için geliyor.
1: Tasarımın T'si.
0: Tasarımın T'si 40 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Tabanı alçak olan ve genellikle yuvarlak burunlu bir tür ayakkabıdır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Ne olabilir arkadaşlar? Tabanı alçak olan ve genellikle yuvarlak burunlu bir tür ayakkabı. Biz hanımlar çok rahat ederiz onunla. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Laura?
1: Babet.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar bitti bu tur, ne diyorsunuz? Nasıldı? Güzeldi. Hadi bir hızlıca tahmin alalım. Zeynep, kumbaramıza sence kaç puan birikti?
2: 450.
0: 450 Umut?
1: Ben de öyle bir şey, 400'lerde.
0: 400'lerde Laura?
1: 420.
0: 420 Ege?
3: 390.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 390. Ege'cim 390 demiştin. Harikasınız. Evet. Ve 2110 puanımız var. İhtiyacımız olan puansa 2110. Hızlıca gidelim mi ikinci tura, ne dersiniz?
1: Evet.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza arkadaşlar. İkinci tur için nasılsınız? Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Harikasınız. Zeynep için geliyor harf tablomuz.
3: Ankara'nın A'sı.
0: Ankara'nın A'sı 80 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Her kovanda genellikle bir tane bulunan, neslin sürmesi için kolonide önemli yeri olan canlıdır. Süremiz başladı.
1: Kraliçe arı.
0: Doğru mu? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar görselimiz geldi. Gördünüz mü? İşaretli olan ortadaki büyük olan kraliçe arı ve ben size hemen TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bal arıları koloni halinde kovanlarda yaşar. Her kovanda tek bir kraliçe arı bulunur. Kraliçe arının tek görevi yumurtlamaktır ve bir günde binlerce yumurta bırakabilir. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve umutla devam ediyoruz.
1: Babam Emre'nin E'si.
0: Emre Bey'in E'si 90 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. İstediği gibi gerçekleştiği için huzur ve mutluluk duymak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. İstediği gibi gerçekleştiği için huzur ve mutluluk duymak. Bir proje hazırlıyorsunuz mesela, değil mi? O böyle istediğiniz gibi olduğunda ne olur?
1: İçine sinmek.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Laura için geliyor harf tablomuz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 90 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Kuvvet ölçümlerinde kullanılan alettir. Süremiz başladı.

0: Cevapla. Kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Bravo. Laura seni kutluyor Ege'cim. Çok tatlısınız, harikasınız arkadaşlar. Ege'yle devam edelim.
1: Kuzenim Dorun D'si.
0: Dorun D'si 200 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Arkadaşlar bu turdaki en yüksek puan 200 puan. Bir işin sonunun nasıl olacağı tahmin edilebilir anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta gelişi, nokta nokta bellidir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken burada bir ekip çalışması başladı. Zeynep'le Umut başlattınız. Ne dedin Zeynep'cim Umut'a?
1: Alttaki kelime yürüyüşünden olabilir.
0: Bir tahminler başladı. Bir kutu açalım, öyle düşünelim.
1: Ha, yok.
0: Bir işin sonunun nasıl olacağı tahmin edilebilir.
1: Çözümünden.
0: Nasıl olacağı tahmin edilebilir. Gelişi. Nokta nokta gelişi nokta nokta bellidir. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.

0: Bir kutu daha. Son 50 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
1: Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.
0: Doğru mu görelim? Bravo. 150 puanı kumbaramıza ekledik arkadaşlar. Harikasınız. Zeynep'le devam ediyoruz.
1: Yunus'un yeğesi.
0: Yunus'un yeğesi 120 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Un, yoğurt, yağ ve şeker gibi malzemelerle yapılan, içine meyveli harç doldurulan tatlı hamur işidir. Süremiz başladı. Hayal edelim kafamızda bunları yapınca acaba ne olabilir? Bu malzemeleri bir birleştirelim kafamızda arkadaşlar. Nasıl tatlılarla aranız?
1: İyi, iyi.
0: Hamur işleriyle değil
1: i̇yi
0: mi?
1: Gibi, evet.
0: İyi gibi diyor Zeynep. Ben hep böyle durumlarda arkadaşlar diyorum ki hayal edelim. Şimdi bunu yaptığınızı hayal edin. Sonunda ne çıkar sizce? Açalım bir kutu. Un var, yoğurt var, yağ var, şeker var. İçi de meyveli harçla doluyor. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: Elmalı bir şey. Bence de.
0: Ne dediniz? Duyamadım.
1: Elmalı kurabiye.
0: Elmalı evet. Bir şey dedin. Sonra dedi ki Zeynep. Elmalı kurabiye. Umut da evet dedi. Loray ile Ege katılıyor mu peki?
2: Evet. Ben katılıyorum.
0: Bu ortak çalışmayla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Alkışlar önden geldi. Ekip birbirine çok inanıyor arkadaşlar. Harikasınız. Umut'la devam ediyoruz derken yine çok yemekler böyle geliyor arkadaşlar. Görselleri karnımız acıkmıyor mu biraz?
2: Evet.
0: Şimdi
2: evet.
0: Değil mi bir çay olsa da şimdi elmalı kurabiye olsa yesek diyoruz. Umut'la devam ediyoruz.
1: Annem Semra'nın sesi.
0: Semra Hanım'ın sesi 120 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Çeşitli maddelerin üretimi, işlenmesi ve verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapan kişinin mesleğidir. Süremiz başladı.

Gelmedi cevap ama ekip burada. Haydi ekip, bir kutu açalım. Soruyu iyice okuyun arkadaşlar içinizden.

0: Bir kutu daha açalım.
1: İkinci kelime mühendisi olabilir mi?
0: Olabilir mi acaba? Ne diyorsunuz arkadaşlar?
2: Olabilir. Bence.
0: Peki şöyle düşünelim. Çeşitli maddelerin üretimi, işlenmesi ve verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapan kişinin mesleği. Çeşitli maddeler diyor. Bakın arkadaşlar.
1: Çeşitli madde.
0: Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Kimya mühendisi.
0: Katılıyor mu arkadaşlarım? Bir sor bakalım.
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Harikasınız. Laura için geliyor harf tablomuz.
1: Vatozun V'si.
0: Vatozun V'si 140 puan değerinde ve özel günlerden gelecek sorumuz. 8 ile 14 Mart tarihleri arasında kutlanan özel günlerdir. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta haftası. Süremiz başladı.
1: Ne? Birinci kelime orman olabilir.
0: Haydi ekip çalışması. Açalım bir kutu. 8 ile 14 Mart tarihleri arasında kutlanan özel günler. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: Bilim ve teknoloji haftası.
0: 110 puanı Umut kumarımıza ekler miyiz? Görelim. Harikasınız. Ege için geliyor harf tablomuz.
3: Teyzem İlknur'un iyisi.
0: İlknur Hanım'ın iyisi 90 puan değerinde ve müzikten gelecek sorumuz. Meşhur çocuk şarkısına göre elleri yıkamamız gereken minimum süredir. Süremiz başladı.
3: 15 dakika.
0: 15 dakika mı? Doğru mu cevabımız? Ellerimizi yıkamamız gereken minimum süre. 15 dakika minimum olursa acaba maksimumu kaç olur diye düşündüm Ege'cim ya. Hadi bir kutu açalım.
3: Yarım dakika.
0: 15'ten yarıma düşürdü Ege. Doğru mu görelim? Harikasın. Peki biliyor musunuz bu şarkıyı?
1: Evet.
0: Zeynep'le devam ediyoruz. Arkadaşlar bu turda da kaldı kaç sorumuz? 4 mü? 4 sorumuz kaldı. Zeynep'le devam ediyoruz.
3: Nanenin N'si.
0: Nanenin N'si 160 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Yapılan davranışı onur kırıcı sayarak tepkiyle karşılamaktır. Süremiz başladı. 7 ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi öyle düşünelim. Biri size bir davranışta bulundu.
1: Onur kalbini olabilir mi?
0: Kalbini mi diyorsun?
1: Olabilir mi?
0: Bilmem olabilir mi acaba arkadaşlar? Arkadaşların ne diyor acaba Loracığım?
4: Olabilir ama.
0: Bir kutu daha açalım. Olmadı.
1: Olmadı.
0: 73 saniyemiz var. Bir kutu daha açalım. Yapılan davranışı onur kırıcı sayarak tepkiyle karşılamak. Bir kutu daha açalım.
1: Birinci kelime kendini.
4: Evet, ben de onu buldum.
1: Evet. İkinci kelime...
0: Bir kutu daha. Son 40 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
1: Kendini yedirememek.
0: Kendi?
1: Kendini yedirememek.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Yaklaştık ama onu söyleyebilirim. Son 30 saniyemiz. Hadi arkadaşlar, var mı fikriniz? Bir kutu daha açalım. Ege, yaklaşmıştık az önce. Ege ne dedi arkadaşlar?
4: Kendine yedirememek.
0: Bir daha alalım.
4: Kendine yedirememek.
0: Herkes katılıyor mu?
1: Evet. Evet.
0: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Harikasınız. Umutla devam ediyoruz.
4: Umut'un U'su.
0: Umut'un U'su 130 puan değerinde ve futboldan gelecek sorumuz. 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuş futbolcudur. Süremiz başladı. Var mı Fenerbahçeli aramızda? Yok mu? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
4: Kerem Aktürkoğlu.
0: Doğru mu görelim? 110 puanı kumbaramıza ekledik. Arkadaşlar, görselimiz de geldi. Kerem Aktürkoğlu'na buradan sevgilerimizi iletiyoruz ve Lora'yla devam ediyoruz.
1: Muzun M'si.
0: Muzun M'si 120 puan değerinde ve dil bilgisinden gelecek sorumuz. İki veya daha fazla sözcükten oluşarak yeni bir anlamı karşılayan söz grubudur. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Ama ekip burada. Haydi ekip, bir kutu açıyorum sizin için. Bir kutu daha. İki veya daha fazla sözcükten oluşarak yeni
1: alt
0: bir anlamı
1: kelime, alt taraf kelime
0: karşılayan söz grubu.
1: Bence.
0: Sence kelime dedin.
1: Evet.
0: Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? İki veya daha fazla sözcükten oluşarak yeni bir anlamı karşılayan söz grubu. 70 saniyemiz var. Bir kutu daha açalım
1: birleşik
0: derken.
1: Birleşik kelime.
0: Ege.
1: Birleşik kelime.
0: Den gelen bu cevapla 90 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Son harfimiz Ege için geliyor.
1: Zamanın Z'si.
0: Zamanın Z'si 130 puan değerinde ve tabelalardan gelecek sorumuz. Trafikte araçla yol alırken tam tersi yönde gitmenin yasak olduğunu belirten tabeladır. Süremiz başladı.

0: hadi ekip çalışması derken Laura'dan gelen cevap.
1: O yönden gidilmez.
0: O yönden gidilmez oldu. Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Üstü U dönüşüyor.
0: Zeynep oradan arkadaşlarına bir yardım etmeye başladı. Ne dedin Zeynep'ciğim?
1: U dönüşü olabilir üstü.
3: O yönden girilmez.
0: O yönden girilmez mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Bir kutu açalım arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Zeynep sen biraz önce ne demiştin?
1: U dönüşü yapılamaz.
0: Doğru mu görelim? Aşağıyı iyice doldurmaya çalışalım arkadaşlar. Ne dedin sen Zeynep'ciğim?
1: U dönüşü...
0: Aşağıya bak, say bakalım kutuları.
1: Laura. U dönüşü yapılmaz.
0: Lara o arada saydı galiba. Laura o arada saydı galiba. Görelim doğru mu? Zeynep, Umut, Laura ve Ege'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanları da ekledik arkadaşlar. Nasılsınız?
1: Güzel. İyi.
0: Harikasınız. Şimdi kumbaramıza gidelim mi? Kaç puan birikmiş?
1: Gidelim. Evet.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1540 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 960. Yani ne demek oluyor bu arkadaşlar? Finalde kaç soru bilirsek ödül bizim?
1: 4.
0: Her soru 200 puan olduğuna göre hadi bir matematik.
1: 5.
0: 5 soru bilirsek ödül bizim. O zaman hızlıca finale gidelim mi artık?
1: Evet.
0: Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ve ben bu ekibe çok inanıyorum. Final için hazırız değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Zeynep için gelsin kategorilerimiz. Eşyalar, bilmeceler, meteoroloji, eş anlamlılar. Hangisi olsun?
1: Eşyalar, iğnenin iyisi.
0: Eşyalar, iğnenin iyisi. Sorumuzu görelim. Yatağa serilip ısıtmak amacıyla kullanılan eşyadır. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar?
3: İlk
0: açalım bir kutu.
3: Battaniye olabilir.
0: Evet. Umut ne dedin?
3: Battaniye dedim, ilk kelime de değilmiş.
0: Bir kutu daha açalım.
1: İkinci kelime battaniye olabilir
3: evet.
1: mi?
3: Aa, evet.
0: Bir kutu daha açalım son 40 saniyemiz. Bir kutu daha. Laura?
1: Elektrikli battaniye.
0: Laura'nın bu cevabıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Çok güzel bir ekip çalışması yapmadık mı arkadaşlar?
1: Evet.
0: Umut için geliyor kategorilerimiz.
3: Eş anlamlılar Erdem'in E'si.
0: Eş anlamlılar Erdem'in E'si sorumuzu görelim. Uygarlık sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Bir kutu açalım. Uygarlık. Evet.
1: Medeniyet.
0: Cevap doğruysa eğer. Kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Kategorilerimiz Laura için geliyor.
1: Meteoroloji, rüzgarın R'si.
0: Meteoroloji, rüzgarın R'si. Sorumuzu görelim. Hava durumuyla ilgili bilgi verilirken az miktardaki yağışı anlatan ifadedir. Süremiz başladı.
1: Hafif rüzgarlı.
0: Doğru mu görelim? Açalım bir kutu.
1: Hafif yağmurlu.
0: Rüzgarı yağmurla değiştirdi Laura. Peki bu cevapla kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti görelim. Kumbaramızda 2140 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puanımız da 360, yani ne demek oluyor? İki soru bilirsek ödül bizim.

0: Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
1: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Tam da leslik.
11: A101'de haftanın yıldızları. Nestle klasik çikolatalar 55 lira. Onlu Nescafe kahve 79 lira 50 kuruş.
12: Ucuz, ucuz. Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
20: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
21: Sana obayı bırak diyen ki... Benim derdim yalnızlığım. Evlen gayri de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
20: Ben de yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim.
21: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?
22: Bana evlat ver Allah.
21: Kahya koş!
20: Ne oldu ana Fatma'nın nesi var?
21: Fatma'mız yüklü ol.
20: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız? Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma.
21: Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
20: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
21: Hayır Osman emri. Kartal kaptı Murat'ımı.
8: Boş Beşik bugün 18'de TV4'te.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
24: Şok şok cepte şok.
25: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
26: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
27: Baloncuklu Lipton mu?
28: Çok lezzetli.
27: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
26: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyat.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?
10: Geceliği 4.200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba. Nasılsınız?
8: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
9: Bu otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidelim.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
13: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
14: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Ege için gelsin kategoriler.
18: Lale'nin L'si.
17: Lale'nin L'si. Sorumuzu görelim. Meteorolojik koşulların elverişsizliğini ifade eden sözdür. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.

0: Bir kutu daha. Son 40 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
1: Hava muhalefeti.
0: Doğruysa 200 puan daha kumbaramıza ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bir soru daha bilebilirsek değil mi? Ödül bizim olacak ama daha sorularımız var. O yüzden baskı yok Zeynep'ciğim. Gelsin kategoriler Zeynep için.
1: Eşyalar yumuşak G.
0: Eşyalar yumuşak G. Sorumuzu görelim. Farklı çeşitleri bulunan genellikle L şeklindeki oturma eşyasıdır. Süremiz başladı. Genellikle L şeklinde. Hadi bakalım ekip. Bulalım, ödüle gidelim. Ne dersiniz? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
1: Bir şey koltuğu.
0: Ne dedin Zeynep'ciğim?
1: Bir şey koltuğu.
0: Ne olabilir arkadaşlar? L şeklindeki oturma eşyası. Bir kutu daha açalım. Derken Laura...
2: Köşe koltuğu.
0: Herkes bir sana katılıyor mu? Soralım mı arkadaşlarına?
2: Hiç emin değilim ben.
0: Katılan
2: ben
0: var
2: de
0: mı?
2: Emin değilim. Evet.
0: Kimse emin değil.
3: Ben katılıyorum.
0: Peki Ege katılıyorum dedi.
3: Ben de katılıyorum.
0: Arkadaşlar Zeynep de katılıyorum dedi. Peki biz bu cevapla ödüle gider miyiz? Görelim. Bravo. Kumbaranın bugünkü birincisi Zeynep. Bravo Zeynep. Süper Kumbaranın bugünkü birincisi Umut. Bravo Umut. Süper Kumbaranın bugünkü birincisi Laura. Bravo Laura. Ve Süper Kumbaranın bugünkü birincisi Ege. Bravo Ege. Arkadaşlar nasıldı?
4: Güzel
0: çok değil. Şahaneydiniz. Çok güzel bir ekip oldunuz arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Kutluyorum sizi. Merak ediyorum Ödül abla nerede? Gören var mı?
4: Orada.
0: Bu tarafta mı? Duygu evet. Ablamız yine karanlıkların içinde. Hoş geldin Duygucuğum. Bir anda beliriveriyorsun. Teşekkür ediyoruz tabletler için. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Ege'cim. İyi ki geldin. Loracığım iyi ki geldin.
2: Teşekkürler.
0: Umut'um iyi ki geldin ve Zeynep'cim iyi ki geldin.

Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Bugün size böyle yeşil bir gün yaşatacağım. Niye yeşil biliyor musunuz? Hem yeşil rengini çok severim. Hem de bugün iki çok güzel tarifim var. Önce evde baklava yapacağız. Evet, Antep fıstıklı böyle yeşil yeşil baklavalar yapacağız. Ben böyle dolama vardır bilirsiniz tatlı, çok severim yani. Ölürüm o dolama için. Hani böyle baklava dükkanlarında yeşil yeşil görünür ya. İşte ona benzeteceğiz biraz. Evde baklava yapacağız. İkincisi de yeşil bohça krep yapacağız. Ay o da çok güzel oluyor. Böyle hem yeşil ıspanaklı krep hem de böyle yeşil bir tatlıya. Yani yeşil bir güne benle birlikte merhaba diyeceksiniz. Efendim hadi başlayalım. Hemen geçelim tarife. Malzemeleri saymakla başlıyorum. Biraz suyum var. 2 yemek kaşığı kadar, 2-3 yemek kaşığı kadar. Tereyağım var, pudra şekerim var ve Antep fıstığım var. Ve baklavalık yufkam var efendim. Bu kadar. Malzemeler çok aslında basit, kolay. Böyle canınız tatlı istediğinde aslında bence bunu misafire değil de kendinize yapın. Böyle keyif için yapın yani değil mi? Bazen biz de misafiriz efendim bu dünyada. Öyle değil mi? Sadece eve gelen misafir mi keyif yapacak, en iyilerini yiyecek? En iyilerini biz de yiyebiliriz bence. Böyle kendinize yapın bunu. En güzel bence öyle yenir, öyle söyleyeyim. Şimdi hemen şöyle Antep fıstığını buraya aldım. İçine pudra şekerini de koyuyorum. Şimdi şöyle birazcık karıştıracağım. Bu tatlı bende neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Şimdi benim baba tarafım Sivaslı, Gürünlü. Ve benim böyle çok sert bir dedem var. Vardı, Allah rahmet eylesin. Fuat dedem. Yani şimdi Sivaslılar beni birazcık anlar belki. Belki de bilmiyorum, ben sadece Sivasları tanıdığım için. Yani dedem çok sertti. Hani biraz daha su koyuyorum şöyle. Evet. Öyle mesela vardır ya hani... Torun sevmek bile, çocuk sevmek kucakta eskiden şeymiş, ayıp sayılırmış. Yani şimdiye bakınca ne kadar farklı değil mi? Eskilerin çocuk yetiştirmesiyle şimdinin çocuk yetiştirmesi. İşte öyle bir dede düşünün. Kendi babası da öyleymiş, sertmiş. Benim babam da sertti. Dedem de böyle sert bir insandır yani, mizacı. Yani torun yine bize karşı yumuşaktı ama... Yine de böyle şeydir yani. Bir gün böyle ben böyle bu tatlıyı çok seviyorum diye dolamayı dedemlere ziyarete gidiyoruz. Babam da bu tatlıyı aldı. Sonra dedi ki baba dedi bunu dedi Özge çok seviyor dedi. Hani en sevdiği tatlı işte her ay yiyor falan. Dedem dedi ki böyle tatlıyı dedem de yer dedi kendisi. Dede olmasıyla birlikte. Sonra bu tatlının adı bizde dedem de yer tatlısı kaldı. Evet. Şimdi onu da buradan yad etmiş olalım. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle bir kat. Şuraya güzelce. Bu arada şimdi bir Antep fıstığı var bildiğimiz. Bir de Siirt fıstığı var. Siz hangisini seversiniz? Şöyle ikisi de aslında çok lezzetli. Yani lezzet olarak çok bir farkları yok. Evet şöyle yapalım. Koyduk. Hadi bakalım şu dolamayı yavaş yavaş dolayalım. Şu baklava yufkası ne kadar güzel bir şey değil mi? Hem çıtır çıtır oluyor. Hem yapması kolay. Şimdi bunu böyle koyalım buraya. Şimdi ikincisini yapalım. Çabuk da kuruyor bu yufka. O yüzden birazcık hızlı davranmam gerekiyor. Hemen yağlayalım. Piyasada bir Siirt fıstığı var, bir de Antep fıstığı var. Siirt fıstığının tadı daha tatlı. Antep fıstığının daha tuzlu. Bir de Siirt fıstığının kabukları daha açık. Yani yemesi daha kolay. Antep biraz daha küçük değil mi? Ve biraz daha böyle küçük küçük sert ve kapalı Antep fıstığı. Ama biliyor musunuz? Antep fıstığının yağ oranı Siirt fıstığının yağ oranına göre çok daha fazla yağlıymış.
yağ tabii ki ne getiriyor? Lezzet getiriyor. Siirt fıstığında da yağ oranı daha düşük ama lif oranı daha yüksekmiş. Aslında tüketiyoruz ama bazen de hani içindeki şeyi bilmiyoruz. Ama mesela böyle tatlılarda Antep fıstığı kullanılırmış. Tabii ki daha lezzetli olsun ve yağlı olsun diye. Ay şan fıstık olsun da benim için hiç fark etmez. Öyle söyleyeyim. Hepsi kabulüm. Siirt de olabilir, Antep de olabilir. Hiç fark etmez. Hepsini çok severim. Yeter ki bana şan fıstığı getirin siz. Gerisini hiç merak etmeyin. Ya tatlı yaparız. Ya çıtır çıtır yeriz. Evet şöyle. Galiba herkes benim gibidir değil mi? Fıstık sevmeyen yok. Evet şöyle. Böyle olarak şöyle sarıyoruz. Sonra bunu birlikte keseceğiz. Evet. Şimdi ben üçüncü rulomu da saracağım. Hatta şunu yapayım önce, keseyim. Sonra üçüncü rulomu da yaparım. Şöyle biraz başını alalım. Evet, böyle böyle keseceğim. Of, içinden fıstıklar çıkıyor farkındaysanız. Şimdi üzerine fırına sürmeden, yani koymadan biraz daha tereyağı gezdireceğim. Evet, şöyle küçük bir atımlık rulolar yapıyoruz. Evet, şöyle. Ya evde de aslında gayet güzel baklavanın da tadına çok yakın tatlılar yapabiliriz. Evet, ben şimdi bunların hepsini keseceğim. Son bir rulomu da yapacağım. Sonra fırına gitmeden tekrardan görüşeceğiz.

fıstıklı rulolarım hazır. Şimdi 180 derece fırına ayarladım. Önceden ısıttım. Ama tabii ki dikkatli pişirmek lazım. Biz fırına gidiyoruz. Geldik tatlı tuzunun ikinci bölümüne. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Böyle yeşil, ıspanaklı krepler yapıyoruz. Bohça krepler yapıyoruz. Önce krep yapacağız, sonra onları bohça haline getireceğiz. Hemen malzemeleri saymakla başlıyorum. Tuzum var, sıvı yağım var, turşum var, maydanozum var. Taze soğanın sapları var ama onlar çok kıymetli biliyor musunuz? Bağlamak için kullanacağız çünkü. Yumurtam, sütüm, ıspanağım, mayonezim, labnem, unum, mısırım ve bir de haşlanmış tavuğum var. Efendim malzemeler böyle. Ne yapıyoruz? Hemen şimdi bir mutfak robotuna ihtiyacım var. Evet şöyle harika hazırlanmış zaten. Burada süper. Her şey önden hazırlanıyor. Ekip mükemmel. Şimdi hemen şöyle yumurtamızı kıralım. Evet, iki yumurtayı kıracak. Şimdi birazcık tuz koyalım içine. Evet. Çok da koymayacağım. Çünkü zaten bu malzemelere de gerekecek. Şimdi süt koydum. Evet, sütle yumurtayı şöyle güzel bir çırpalım. Sütle yumurta çok güzel çırpıldı. Şimdi içine yavaş yavaş ıspanağını koyuyorum. Şu ıspanak da ne faydalı. Ne faydalı. Beraber ıspanaklı kek de yapmıştık hatırlıyor musunuz? Bu arada krep Fransız tatlısı. Ama mesela krep deyince aklınıza ilk tuzlu mu geliyor, tatlı mı geliyor? Hangisi geliyor? Aslında ikisi de. Çünkü iki türlü de kullanılıyor. Şimdi bir daha ıspanakla bir daha bir çevirelim. Evet, hatırlarsanız yeşil demiştim. Şimdi yavaş yavaş ununu da koyalım. Evet, biliyorsunuz normalde böyle sulu bir kıvam olması gerekiyor krepte. Şimdi yavaşça ununu da ekledik. Haydi bakalım onu çekmeye devam edelim. Evet, şimdi krep hamurum gayet güzel oldu. Şöyle alalım. Hamuru da bunun içine alalım. Yeşil, güzel bir hamur oldu. Bu ıspanağın rengine hayranım gerçekten. Evet, şöyle koyalım. Şimdi ben hemen kepçemi alıyorum ve başlıyorum. Bu arada şöyle bir şey hazırladım. Şu peçeteden bir top yaptım. Sonra o topu şöyle sardım. Yani böyle bir tokmak gibi bir şey oldu. Öyle söyleyeyim. Şöyle saracağım tam. Biliyorsunuz böyle krep tavalarında insanın eli yanıyor ya. Eli yanmasın diye şöyle sıvı yağı koymak için bir yöntem. Evet, önden de tavanın altını yakmıştım zaten. Şöyle krepimi tavama yayıyorum. Evet, şöyle yaptık. Biraz da ısıttığım için evet, şöyle her yerine değsin istiyorum. Evet, başladık krepi yapmaya. Şimdi krep biliyorsunuz bir süre sonra kendini tavadan yukarı doğru zaten bırakacak. O yüzden çok acele etmemek gerekiyor krepi yaparken. Hani hepimiz böyle telaşlıyız. Hani çıkartmaya çalışırsanız o zaman dağılıyor işte. Peki içine ne yapıyoruz? Şimdi mayonezimizi koyduk. Labnemimizi de koyuyoruz. Evet. Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Evet, şuraya birazcık şey gelmiş. Her yerimiz yeşil olacak bugün. Fıstıklar da yeşildi.
Şimdi tavuğumuzu da atıyoruz içine. Göğüs eti tercih ettim. Onu da haşladım. Küçük küçük de doğradım. Şimdi içine mısırımı koyuyorum. Turşumu koyuyorum. Evet, şöyle hiç kalmasın. Hiç kalmasın. Maydanoz da koyuyorum. Böyle bir salata. Soğuk salata içi gibi oldu. Evet, şimdi kreplerimi de şöyle salatamın içi, bakın güzel hazır oldu. Ben böyle bile çok severim. Bir de düşünsenize krebin içinde ne kadar lezzetli olacak. Evet, şöyle salatamızı yaptık. Şimdi krebimizi hemen çeviriyorum. Evet, spatulamı alayım. Evet, şöyle hop, bakın çok güzel oldu. Rengi de çok güzel. Şimdi ben böyle kreplerimi yapacağım. Salatamın içini hazırladım. Kreplerimi pişireceğim. Sonra onlardan bohça yapacağız birlikte. Yeşil yeşil kreplerim hazır. Bugün yeşil bir gün olacak demiştim size. Rengine bakar mısınız? Ne kadar güzel değil mi? Evet, şimdi ne yapıyorum? Şimdi bu iç hazırlamıştım ya, hani böyle mayonezli, labneli, turşulu. Belki şu anda televizyonlarını yeni açanlar vardır. Ne koyduk biliyor musunuz içine? Tavuk koyduk, turşu koyduk, mısır koyduk, labne koyduk, mayonez koyduk. Evet, böyle bohçamızı yapıyoruz. Sonra da taze soğan sapıyla şöyle bağlıyoruz. Evet, bakın ne kadar şık oldu. Şimdi ben fıstıklı rulolarımı alıyorum. Bohçalarımı da alıyorum. Sunumda görüşüyoruz. Bugün de tatlı tuzunun sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Böyle yeşil, yeşil bir gündü bizim için bugün. Antep fıstıklı baklava yufkasından güzel rulolar yaptık. Ve böyle onları fırına verdik. Çıtır çıtır oldu. Tam böyle keyiflik. Arkasından da ıspanaklı bohça krepler yaptık. İçine de bir güzel salata doldurduk. Çok güzel bir gün oldu. Benimle paylaştığınız için size teşekkür ederim. Her zaman ne diyoruz? Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.

0: ne güzel kıyafetler var. Kurul Hasan gerçekten mükemmel arkadaşlar ve sevgili izleyicilerim. Yıldız Vintage mağazayı karıştırmadı mı dedirteyim ben. Müzeyyen Senar odasındayız. Arkada da çalıyor bu arada şarkı.
1: Evet.

Bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün gezmek olsun da nereye gezeceğiz? Hemen onun bilgisini verelim. Öncelikle nerede olduğumuzu belirtelim. Şu anda Taşkışla mevkiindeyiz. Neresi bu Taşkışla diyeceksiniz. Birazdan göstereceğiz. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç'ın hemen arka tarafında Taşkışla Caddesi var. Aslında hepimiz burayı biliyoruz. Harbiye tarafında burası. Yani Maçka'yla Harbiye arasında. Ben anlatacağım birazdan. Susuyorum. Bütün güzel enerjimizle gezmek olsun. Başlasın.

Burası da Maçka Parkı aslında sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şöyle göstersin sizlere. Burası Maçka Parkı. Biz tabii ki burada durmayacağız. TRT İstanbul Radyosu'nun hemen arka tarafında oluyor aslında burası. Buradan yürüyerek nerelere gidebilirsiniz? Taksim'e gidebilirsiniz. Onun dışında Nişantaşı'na gidebilirsiniz. Yani aslında birçok yere gidebilirsiniz burada yürüyerek. Biz ne yapacağız? Tabii ki burada vakit geçirmeyeceğiz ama bence nefes almak için çok güzel bir yer. Taksim'in hemen arka tarafında böyle şehrin karmaşasından ay ben nerede soluklanayım, köpeğimi nerede gezdireyim, nerede spor yapayım diyorsanız bence burası size göre. Biz dediğim gibi burada durmayacağız. Ben size şimdi Maçka Parkı'na götüreceğim. Oradan da Nişantaşı'na geçeceğiz. Önce Taşkışla teleferiğine binelim. Değil mi? Taşkışla teleferiğe binelim. Sonrasında bir Maçka tarafına geçelim teleferikle. Sonra programa tüm hızımızla devam edelim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Teleferiğe binmeden şuradan yürüyerek de gidebilirsiniz Maçka Parkı'na. Ama ben ne yapıyorum? Size teleferiği gösteriyorum. Çünkü bu teleferik fazla aslında bilinmiyor. Hadi gelin. Teleferikler gidiyor şimdi sevgili seyirciler. Ya o kadar güzel ki şehrin içinde böyle bir şey olmasa. Sırf gezmiş olmak için bile bu teleferik kullanılır bence. Siz şöyle bu güzel manzaraya bir göz atın. Biz de sıramızı bekleyelim ve teleferiğe binip Maçka Parkı'na teleferikle geçiş yapalım.

Haftanın 7 günü sabah 8'den akşam 8'e kadar çalışıyor teleferik. Çok keyifli bence ya. Biz kameraman arkadaşlarımızla birlikte bindik. Daha önce binmiş miydiniz? Soralım mesela. İki kameraman arkadaşım da ilk defa biniyormuş. Maçka Parkı'nın enfes bir manzarası var. Gerçekten de sevgili seyirciler görmeniz lazım. Ki şu an ekranları da getiriyordur kurgu yönetmeni arkadaşımız Fitnat. Palabıyık kameraman arkadaşlarımızın güzel görüntülerini

Kaç dakikada geldiğimizi bilmiyorum, tamam mı? Bence biz bunu öğrenmek için karşıya bir daha geçelim. Ne dersiniz? Şimdi bir daha biniyoruz sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşlarım da Yıldız bir daha gidelim dedi. Onların da ilk binişi oldukları için muhteşem manzarayı onlar da tekrar izlemek istiyorlar. Şunu söyleyeceğim size. Şimdi dakika bilgisini

0: vereceğim. Kaç dakikada gidip geldiğini hesaplayamadım, bakmadım da süreye. Fitness sen dakikaya aç teleferik çalıştığında, onun da bilgisini izleyicilerimize verelim. Güvenlik görevlisi arkadaşımız dedi ki bir el sallayın. Hoş bulduk. Emeğinize sağlık. Onlar da vallahi bütün... Dur ya, ineceğim. Bir dakika, çalıştırmayın. Bütün güler yüzleriyle bakar mısınız ya? Nasıl güler yüzlüsünüz?
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ne abi. Sağ olun ya. Vallahi ben böyle gülen yüzü insanları çok seviyorum. Hasret kaldım ya.
1: Bizim operatörlerimiz de aynı şekilde bunları kumanda edecek kişiler. Hepsi burada aynı şekilde, aynı saygıda, aynı gülen yüzlere.
0: Vallahi Allah gülen yüzünüzü soldurmasın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. 2 dakika 70 saniye dedi bu arada. Dur bakayım bir de Fitness, sen dakikayı çalıştır teleferiğe bindiğimizde. İzleyicilerimiz onu da görsün.

Bakın görmüş olduğunuz gibi Maçka istasyonundan indik. Ay ekip çok güler yüzlü bu arada, içerideki ekip. Hepsine teşekkür ediyorum. Hemen Maçka Parkı'nın içine geldik. Dilersek hemen şu merdivenlerden yukarıya çıkarak Nişantaşı'na geçebiliriz. Mithat göster istersen merdivenleri. Hemen şöyle. 10 dakikada bir kalkıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Sabah 8'den akşam 8'e kadar. Şimdi biraz Maçka Parkı'nda bence temiz hava alalım. Sonrasında Nişantaşı'nın içine girelim ve güne şöyle güzel atıştırmalıkla başlayalım. Ve günümüzü en güzel şekilde devam ettirelim. Ama önce bir nefes.

Bu arada ilkbaharda, yazın ve sonbaharda burası çok güzel oluyor. Akşamları gelip çimlere masa örtünüzü serip arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Benim bir kız arkadaşım var, Sema. Geçen sene biz böyle buraya gelip köpeğimi de alıp getiriyordum. Gayet de güzel sohbetler ediyorduk. Şunu söylemek istiyorum size tekrardan. 24 saat açık Maçka Parkı. Hemen şöyle bir Maçka Parkı'na göz atın. Artık Nişantaşı'na doğru yürüyelim ve ne yapalım? Güne bence güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Haydi bakalım.

Sağ mı soluma bakmaya doyamadım ya. Papatyalar o kadar güzel duruyor ki. Benim aslında bugünkü düşüncem piknik soframızı serip hazırlayıp bir güzel burada çimenlerde piknik yapmaktı. Ama hava bugün böyle oldu şansımıza. Neyse vardır bunda da bir hayır diyelim. Tabii ki sizi Maçka Parkı'na gezdirdik ama görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel kahvaltı yapmak için bir yere götüreceğim Nişantaşı'nda. Şimdi Maçka Parkı arkamda sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim sizlere. Hemen zaten üst taraf Taksim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Dolmabahçe'ye Beşiktaş'a iniyor. Hemen sağımızdaki yol. Biz de yürüyerek kahvaltı yapacağımız yere gideceğiz şimdi.

Ne güzel kıyafetler var. Teşvikiye Caddesi'ndeyiz şimdi de Nişantaşı'nda. Sevgili seyirciler, Harbiye Polis Merkezi'nin olduğu yerdeyiz. Aşağı tarafta da yine çok güzel alışveriş yapabileceğiniz caddenin sağlı sollu mağazalar var. Yukarı tarafta da yine sağlı sollu alışveriş yapabileceğiniz çok güzel mağazalar var, onu söyleyebilirim size. Şimdi biz Teşvikiye Caddesi'nden, sokağın adını göremedim, hemen Harbiye Polis Merkezi'nin karşısındaki bu sokağa girdik. Sokağın adı yazmıyor hiçbir yerde. Beyefendi de benimle birlikte sokak adı arıyor. Göremedim. Öğreniriz, öğrenince de bilgisini veririz. Hadi gelin. Ilamur Yolu sokakmış burası. Ve Ilamur Yolu sokakta şimdi böyle çok güzel bir mağaza var. Buraya girelim. Beyefendiye hemen sordum, dedim ki ben bu mağazayı izleyicilerime gösterebilir miyim? Evet dedi. Ben gözükmeyeyim yeter dedi. Herkes ekrana çıkmak istemiyor. Zaten ben anlatıyorum. Herkesin yerine ben konuşuyorum. Şimdi burada birbirinden güzel, şöyle görmüş olduğunuz gibi takılar var sevgili seyirciler. Ve tasarım kıyafetler var. Bir başkasının üzerinde göremeyeceğiniz tasarım kıyafetler var. Hemen şuraya gelelim. Bakın şöyle tasarım, el emeği, göz nuru, büstiyerler var şöyle. Bir gömleğin içine giyebileceğiniz, siyah bir eteğin üstüne giyip kombinleyebileceğiniz. Aa, en sevdiğim. Ne kadar bu çanta? 2000 lira. Bu tek tek Swarovski taşlar var bunlarda sevgili seyirciler. Onu söyleyeyim. Sustum. Böyle mağazaya bir göz atın, çok güzel şeyler var. İlla bir şey almak zorunda değilsiniz. Bakarsınız, hayırlı işler der gidersiniz. Göz atın, sonrasında tamam kuru basancıya gidelim, bir karnımızı doyuralım, öyle gezelim bence.

0: Ya çok komik. Ben bugün var ya, Mithat dikkat et Arkan'a. Mithat düşüyordu şu an, gördünüz. Bir gösterir misin bir daha Fitnat? Mithat dikkat et Arkan'a. Teşekkür ediyorum. Şuraya takıldı. Sevgili seyirciler, ben bugün var ya Nişantaşı sokaklarının altını üstüne getirdim. Şu sokak Şakayık sokağı. Hemen bulunduğumuz bu sokak Avukat Süreyya Ağoğlu sokağı. Sizi fazlasıyla meşhur bir kruvasancıya götüreceğim. Bu kruvasancıda boş yer bulmak imkansız. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi birazdan Mithat gösterecek. Önceden arayıp rezervasyon yaptıramıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman eğer oturulacak yer yoksa içeride, sadece kapıdaki görevli arkadaşlara isminizi yazdırıyorsunuz ve öyle içeriye giriyorsunuz. Hadi gelin içeri girelim ve kruvasanlarımızı sipariş edelim. Şimdi burası gerçekten çok meşhur bir kruvasancı. Hem içeride hem de dışarıda oturacak yer neredeyse yok. Onu söyleyebilirim. İnsanlar dışarıda sırada bekliyor sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık. Sabah 8'de açılıyor. 3.54 gibi mutfak kapanıyor. Ama kruvasanlar 2'de de bitebilir. 1'de de bitebilir, 3'te de bitebilir. Taze taze kruvasanlar çıkıyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Buraya geldiğiniz zaman kruvasanların yanı sıra birbirinden güzel tatlı ve tuzlu hem kurabiyeleri hem de çok güzel tatlılar yiyebilirsiniz. Şimdi beyefendi bana yardım ediyor sevgili seyirciler. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben hayatımda bu kadar çok kruvasan çeşidi görmedim. Kalktım, beyefendi bana sayıyordu. Ben anlamadım menüden. Sonra anlattı anlattı. Nerede onlar dedim. Vitrinde dedi. Bir geldim, o kadar çok kruvasan var ki bakar mısınız? Yani çeşide. Ben hem tatlı kruvasan söyleyeceğim siz de görün diye. Hem de şöyle bir serpme kahvaltı söyleyeceğim kruvasanlı. Mis gibi vallahi billahi. Siparişlerimle şimdi sizi karşılayacağım. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Afiyet olsun efendim.
0: O zaman biz bir tane bence çilekli.
1: Tamam.
0: Değil mi? Bir de kakaolu fındık kremalı olsun.
1: Tamam. Şeyden. Ben size Nutella'lı çilekli.
0: Aynen öyle.
1: O şekilde bir tane.
0: Bir de serpme böyle. Serpme güzel. Kahvaltı. Aynen öyle. Şu güzel
1: duruyor. Bir tane de çilekli.
0: Tamam. Aferin olsun.

Kahvaltım geldi. Bir kere şunu belirteyim kesinlikle. Şu çilekli kruvasan ve kakaolu fındık kremalı kruvasan ekstra. Onu ben siz görün diye söyledim. Onun dışında kahvaltının içinde bu kruvasan, acuka, peynir tabağı, zeytin çeşitleri, bal kaymak, tereyağı ve menemen. Yumurtayı kendiniz seçebiliyorsunuz. Omlet ya da bunu göz yumurta da seçebilirsiniz. Şimdi bu serpme kahvaltının içinde 4 çay var. Bu arada ben İlhan'a sordum, bu serpme kahvaltıyı 3 kişi de yapabiliyormuş, 4 kişi de yapabiliyormuş. Herhangi ekstra bir ücret ödemeden. Ne kadar güzel bir işletme ya burası. Ben dayanamıyorum ve başlıyorum menemenle. Çok güzel. Mithat dedi ki menemen de kahvaltıya dahil mi dedi. Evet dahil. 3 yumurta çeşidi var. Aslında biraz önce söylemiştim. İster göz yumurtayı seçiyorsunuz, ister menemeni seçiyorsunuz, isterseniz de omlet seçiyorsunuz. Bana buradan menemen tavsiye ettiler. Ben menemeni seçtim. Şimdi ben şu sade kruvasanın tadına bakmak istiyorum. Kruvasan aslında Avusturya kökenliymiş, biliyor musunuz? Kruvasan gerçekten mükemmel arkadaşlar ve sevgili izleyicilerim. Bir de şu köşesinden keseyim. Şunların da tadına bakayım. Vallahi muazzam. Şimdi bir de çilekli kruvasan tadına bakalım. Kreması falan efsane. Kahvaltım bitsin. Önümdekileri bitireyim. Nişantaşı gezimize kaldığımız yerden devam edelim.

İşte böyle çağırıyor bekleyenleri bu güzel hanımefendi. Sevgili seyirciler, bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben hayatımda bu kadar güzel kruvasan yemedim. Şimdi sizi Avukat Süreyya Ağoğlu sokağında çok güzel bir vintage mağazaya götüreceğim.

Belki vintage severler vardır aranızda. Şimdi o mağazaya gidelim, neyin ne kadar olduğunu soralım. Size neler olduğunu orada gösterelim. Tesfikiye Camii de şurası bu arada. Görmüş olduğunuz gibi. Vintage mağazası da burası. Bakın. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor. Yine Avukat Süreyya Ağoğlu sokağında. Hadi gelin bakalım. Önümdeki takılara bakmaya doyamadım. Hepsi geçmişten günümüze gelen takılar. Arkamdaki kıyafetlerin hepsi de geçmişten günümüze gelen kıyafetler. Şimdi burada vintage kıyafetlerin yanı sıra özel dikim kıyafetler de var. Ama buraya geleyim ben, bedenime göre kıyafet diktireyim diyorsanız öyle bir şey yok. Sadece burada olanları 34 bedenden 42 bedene kadar satın alabilirsiniz. Hem vintage kıyafetler hem de kendi tasarladıkları kıyafetleri. Nilüfer Hanım var. Buranın sahibi çok tatlı bir hanımefendi. Burası Niluş Vintage zaten. Eski bir yer sevgili seyirciler. Geçmişten günümüze ipek, gecelik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gelinlikler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi blazer ceketler. Son zamanlarda bayağı moda. Burada da renk renk, çeşit çeşit.

Ceket çok güzel. Zaten böyle oversize ceketler moda. Yani eşinizin, abinizin, babanızın ceketlerini giyip çıkabilirsiniz. Ya tarz duruyor yani. Doğru bir kombinle çok güzel olur. Vintage ürünlerden burada birer tane var. Üretimi yok. Onu söyleyeyim. 80'lerden, 90'lardan, 70'lerden kalma ürünler bunlar. Üretim yok. Ama kendi tasarımları olan ürünlerin üretimi var. Onu söyleyeyim. Üstünüze göre ürün dikilmiyor, tekrar belirteyim. Bakın şöyle, eskiden klipsli küpeler fazlasıyla modaydı. Klipsli küpeler var burada. Şöyle bakın. Bunlar kiralanmıyor bu arada sevgili seyirciler, onu söyleyeyim. Sadece satın alabiliyorsunuz bu ürünleri. Ve şimdi after party isteme ya da bir nikah töreninde gelinlik almak istiyorsunuz ama bütçeniz biraz kısıtlı. Şimdi şöyle bir gelinliklere bakın. Hatta ben size şöyle göstereyim bir tanesini. Bakın. Şöyle. Ne kadar bunun fiyatı? 6000 lira. Şimdi ben dediğim gibi pahalı olanları nedense cımbızla çekiyorum ama 2500 ile 8000 arasında gelinlikler. Yanlış bir şey söylememek için de beyefendiye bakıyorum. Şimdi mesela şu ne kadar? Ay çok güzelmiş bu da. 3500 lira. Yine bak şunu göstereyim mesela. Bunun iç elbisesi de var. Hani transparan değil. Şu en değerlisini elimde tutuyormuşum. Full dantel. Fransız üretimiymiş. 1960'lardan kalmaymış. Diğer bildiğiniz bütün vintage mağazaları unutun bence. Ve gerçekten mis kokulu bu güzel vintage mağazaya gelin. En azından fikir edinirsiniz. İlla bir şey almamıza gerek yok gittiğiniz yerlerde. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum yani. Burada geçmişin izlerini bulabilirsiniz. Fikir ediniyorsunuz yani gerçekten de. Babaanne, anneanne elbiselerimizin nasıl günümüze modernleşerek geldiğini görüyorsunuz. Tamam, susuyorum. Haftanın 7 günü 11'den 7'ye kadar açık. Buyurun, mağaza sizin. Biraz daha göz atın bu güzel kıyafetlere.

0: Peşimde dolanma dedim, eteğime sürünme!
1: Dayımın bir çiftliği var, sana hediye edeceğim onu.
2: Nerede kaldın gene?
3: Fabrikadan anca. Bizim oralara gidelim. Birkaç dönüm toprağımız, bir de küçük evimiz olsun.
4: Kız da istiyor mu seni?
1: Eee, fazlasıyla.
3: Bin şükür olsun ki ölmedi Kemal.
2: Az önce gittiler anasıyla. Alacağı vardı, hem de helalleşmeye gelmiş.
3: Kimi kimsesi yok mu beyim?
5: Yok, Ramazan'dan başka o.
6: Kaza yapan araba trafik şubesinde size kayıtlı görünüyor.
4: Benim de evet.
1: Başınız sağ olsun.
5: Beyefendi sana göndermiş bunları.
2: Babam mektubunda git kız kardeşinin eline, eniştenin ayaklarına kapan diyor.
3: Ne bu?
4: Çiftliğin tapusu.
1: Tamamdır ahbap, yolcudur Abbas, yol versen durmaz.
3: Sen bana anlatmak bu kaza nasıl oldu?
4: Nasıl olduğunu hala anlayamadım.
6: Allah bir daha göstermesin.
7: Vukuat var, birazdan TV4'te.
8: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
9: Bugün burada uyuyamayacağız.
10: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
11: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Head & Shoulders şampuan çeşitleri 209 yerine 179 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
18: Bildiğiniz çıtırtı, şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
19: Otel harika!
20: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
23: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: MaxiFit.
1: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
2: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.

0: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
1: Çok iyi.
2: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. Annenle babanın en mutlu gününde yanında. Liseden mezun olduğunda da. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
8: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
16: Hadi kalk.
15: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Hepsine merhaba.
1: Hadi bıçak
2: edelim. Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
3: Yola çıkıyoruz.
2: Çok heyecanlıyım.
0: Sultanlarımız birazdan zaten.

Kirin'in sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kirin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Golf. Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Engin Can.
14: Dedeciğim.
13: Yoksa sen de mi bonus oldun?
14: Bonus kurulu.
13: Ne?
14: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
13: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
15: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
14: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
13: Yıkıldım şu an.
14: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

Teşvikiye Camii'nin hemen arka tarafındaki sokaktayız. Teşvikiye Camii hemen Mithat'ın sağ tarafında, şöyle göstersin. Arka giriş kapısı Teşvikiye Camii'nin. Nişantaşı'nda sokak aralarında kayboluyoruz. Şimdi biz Vali Konağı Caddesi'ndeyiz. Sizi var ya, nereye götürüyorum biliyor musunuz? Mükemmel bir yere. Gene yiyerek kapatacağız programı. Çünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ufak bir Nişantaşı turu yaptık. Bilmiyorum, ben çok keyif aldım. Siz de aynı keyfi almışsınızdır umarım. Akkavak Sokağı arıyoruz şu anda. Tabelalara bakıyoruz. Ha, burası, gelin. Şimdi buraya gireceğiz. Hadi gelin. Sizi Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nin hemen yan tarafındaki Akkavak Sokak'ta çok meşhur bir kebapçıya getirdim. 63 yıllık bir yer sevgili seyirciler, onu söyleyebilirim. İçeriye girdiğinizde fazlasıyla kalabalık bir yer, iki katlı. Hemen Akkavak Sokağı girdiğiniz zaman sol tarafta burası. Onu belirtmek istiyorum size. Haftanın 6 günü açık burası, pazar günleri kapalı. 11'den akşam 9'a kadar açık. Siz şöyle mekanın içine dışına göz atarken ben de siparişimi vereyim ve sizleri karşılayayım.

Lahmacunum geldi. 50 lira bu görmüş olduğunuz lahmacun. Çok teşekkür. Ay ben şişeden içeceğim. Şişeden içeceğim. Şişe aynen öyle eski usul. Korkuttum birazcık ama ne yapayım yani? Şişeden içilen ayranın tadı farklı yani. Yanlış mı düşünüyorum? Ayran çok güzel bu arada. Bir şey soracağım. Normalde lahmacunun üstüne işte maydanozdur falan. Ha, ayrıca veriyorlarmış. Vallahi çok güzel. Yemin ederim. Nişantaşı Akkabat Sokak'ta bu muhteşem kebapçıya gelmenizi tavsiye ediyorum. Geldiğinizde illa kebap yemek zorunda değilsiniz. Tavsiye, büyük tavsiye lahmacun yemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle Adana'nın ucundan bir tadına bakayım ve sonrasında programı kapatıp yemeye devam edeyim. Eti çok güzel. Ama birazdan devam edeceğim. O zaman bir hatamız olduysa affola efendim. Allah abi gel. Kadayıf en sevdiğim, annem ne güzel yapardı ama buram o kadar doluyum ya. Sözüm olsun bir daha Nişantaşı'na geldiğimde bu güzel kadayıftan da yiyeceğim. Ellerinize emeğinize sağlık. 63 yıllık bir yer, dile kolay. Tekrar söyleyeyim. Bir hatamız olduysa affola efendim. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Size hem alabileceğiniz, hem yiyebileceğiniz, hem ücretsiz gezebileceğiniz Nişantaşı'nda yerler gösterdim. Dediğim gibi benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. İster teleferikle Nişantaşı'na gelirsiniz, ister metroyla, ister belediye otobüsüyle, ister vapurla Beşiktaş'tan gelirsiniz. Nişantaşı'na ulaşım kolay. E o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün yeni meslekler öğreniyorum. Bakalım bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bıçak imalatı yapan bir yere konuk olduk. Ben bugün böyle bıçak işlerine giriyorum. Bıçak böyle bileyleme efendim. Böyle bir takım işler. Bir sürü çeşit çeşit bıçaklar. Bilmiyorum sonunda ne olur. Korkun benden. Ben hiç vakit kaybetmeden Uğur Usta'mın yanına gidiyorum. Kolay mı sandın? Başlıyor. Hemen ustamın yanına geldim. Uğur Azvural. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Evet, bugün ben böyle bıçak işlerine girmek istedim. Bileyleme. Bu işler de göründüğü kadar kolay değil çünkü. Tabii. Kolay mı sandın da? Bugün bana yaptırabilecek misiniz acaba? Yapabilir miyim?
1: Tabii yani. Her insan gibi yapılır. Mesele değil. Sadece biraz tabii bu çıraklık, ustalık dönemi evet. var. Bunun bir çıraklığını öğrenmeniz lazım. Sonra ustalığa geçiş
0: yani olur. Ustalıkta aslında çok gözüm yok da bir şeyleri öğrenip böyle sevgili seyircilerimize paylaşmayı
1: i̇nşallah,
0: çok seviyorum.
1: İnşallah.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım.
1: Tabii buyurun.
2: Uğur Bey rica ediyorum. Lütfen Azam Özen'de dikkat gösterin. Tuğba bu belli olmaz.
0: Daha önce çalıştığım yerlerde buna benzer makinelerde birçok kez çalıştım biliyorsunuz. Polisaj makineleri diye geçiyor değil mi? Bu aslında başka bir şey ama.
1: Farklı bir şey.
0: Görünce dedim ki ben yaparım dedim. Yani daha önce yaptık zaten dedim. Eldivenlerimi giydim oturdum şuraya kuzu gibi. Bekliyorum şimdi ne öğreneceğim.
1: Başlayalım.
0: Başlayalım o zaman.
1: Şimdi bıçak nasıl bileleniyorsa bunun da bilelenmesi lazım.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Ha evet ona şey sürüyoruz makineye.
1: Şunu süreceğiz. Bu tırtır dediğimiz sulu çelik.
0: Tamam.
1: Çalacağım şimdi bunu. İsterseniz biraz geri çıkın. Bunu bileyledik.
0: Tamam.
1: Bıçak bileyleyeceğiz şimdi. Öncelikle bıçağı bileylerken daima şu uç kısmından başlayalım. Buradan başlayalım.
0: Öyle mi?
1: Burası incelmez. Şurası, şu kısım.
0: Anladım.
1: Şimdi ağzı incelttik.
0: Tamam.
1: Şu kısmı. Burayı da biraz taşa çaldık. İncelsin diye, oranlı olsun diye. Şimdi ağzını çıkaracağız. Yani kesecek olan yerini çıkaracağız.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Bunun bir sıralaması var yani.
1: Tabii. Muhakkak.
2: Ne sandın Tuğba? Elbette.
1: Ağzındaki çapak şimdi çıktı. Yani kesecek olan. Sonra buna geçeceğiz. Bu keçe.
0: Yumuşak. Öyle mi?
1: Üstü uzun para kaplı. Bu ne işe yarıyor? Bunun şu yüzeyindeki darbeleri bu alır. Bildiğini tezgiye göre.
0: Haa anladım.
1: Şu anda bitti.
0: Oo.
1: Bundan sonra işlemimiz şurada. Ama o sonra.
0: Tamam en son. O zaman bunu hallettik. Şimdi sıra bende.
1: Evet,
0: nerede benim bıçağım? Bu.
1: Şimdi öncelikle şu sandalye düzgün oturacak.
0: Evet. Ben ucunda oturuyorum.
1: Düzgün oturacaksınız.
0: Tamam.
1: Ayarlayacaksınız.
0: Böyle.
1: Şimdi ben alayım. Bu sizi biraz açabilir. Elinizle.
0: Elimle mi?
1: Tabii.
0: Elimle daha zor olmaz mı?
1: Ama daha zor olur.
0: Öyle mi?
1: Kayarsa olmaz.
0: Tamam.
1: Öyle değil. Şu. Şu şekilde. Şu.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Az daha yaklaşın.
0: Olmuyorsa olmuyor diyeyim bak.
1: Öyle değil. Öyle yapmıyor. Bir şekilde.

0: Yani.
1: Yani mi? Ama zor.
0: Yani normal. İşte... Bu da para düşünüyorum.
1: Bu kimin bir çaydı acaba?
0: İşte bilmiyorum.
1: Eyvah.
0: Şimdi kel de kalkacak havada. Şu şekilde duracak. Seni benim öyle tarafa. Bu elimizde. Sol elimizde aldım.
1: Ha böyle.
0: Hayır. Böyle. Biraz önce yaptın mı?
2: Uğur Bey, siz istediğiniz kadar gösterin, Tuğba illa aklındakini yapacak. Değişmez kural.
1: Bıçak bileyleme olayımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Bir tanesini ustam yaptı, bir tanesini ben yaptım. Birazdan aradaki farkı göstereceğiz. Hep bu boyutlarda mı bıçak bileyleyeceğiz usta? Neler geliyor size? Az önce şöyle bir sandık geldi zaten bir restorandan, evet. Değil mi?
0: Şimdi şöyle döner bıçağı gelir.
1: Ay şimdi ona böyle korktum.
0: Sonra et satırı gelir.
1: Hı hı.
0: Şöyle makine aynası gelir.
1: Aa, ne bu?
0: Bu kasapların kullandığı makineler var ya, kıyma çekiyor.
1: Ha, onun ağzı mı bu?
0: Sürekli derler. Bizim tabirde ayna denir.
1: Bu bıçak mı?
0: Yok, bu ayna. Bıçağı bu.
1: Ha, ama bunu da burada yapacaksınız.
0: Tabii bunu bu şu tarafında yapacağız.
1: Öyle mi?
0: Tamam, onu da göreceğiz şimdi biraz.
1: Aa, ne değişik işler var.
0: Daha var, daha biraz daha. Şimdi daha ilginç var.
1: Nasıl yani?
0: Şöyle bir bıçağımız var.
1: Aa, bu neyin bıçağı?
0: Bu da bizim ürettiğimiz makinenin bıçakları. Zırh makinesi.
1: Ha, şu içeride gördüğüm zırh, evet. Makineleri var böyle. Hani elimizde zırh yapıyoruz ya etleri. Onun makinesi var. Ya da benim haberim yoktu. Yeni mi? Bilmiyorum ama. Onun da bıçağı var.
0: Şimdi bunu
1: da
0: yapacağız. Bu daha ilginç.
1: Allah olacak. Allah. Bak şu. Ben sadece bıçak zannediyorum. Şöyle bu et doğrama bıçağı zannediyorum.
0: Neyse tamam. Döner bıçağından devam ediyoruz.
1: Evet devam edelim. Gitsin de hedef büyüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim.
0: Şimdi bunda da en büyük özelliği şu mesela oyulmuş burası.
1: Aha.
0: Oyulmuş burası. Normalde dümdüz olması lazım. Döner bıçağın özelliğidir.
1: Ve
0: kalınlık her yerde aynıdır.
1: Anladım.
2: Döner bıçağının da kendine göre bir tekniği var demek ki.
1: İşler yapıyoruz sevgili seyirciler.
0: Lütfen,
1: biraz. Tamam. Korkmayın, saygı. Hayır,
0: sizin için diyorum. Bana bir şey olmaz.
1: Biliyorum, bana bir şey olacak diye korkuyorsunuz zaten.
0: Şimdi bunu nasıl tutuyoruz?
1: Böyle.
0: Bu şekilde tutuyoruz.
1: Böyle.
0: Evet. Tamam, bu tarafını çeviriyorum. Sol elimizi alalım.
1: Benimkinden hiç kıvılcım çıkmıyor.
0: Tam değil mi?
1: Öyle mi?
0: Biraz şöyle açıyorum. Tam değdiği zaman çıkar. Bu da tarafı.
1: Tamam. Ay korktum.
2: Tuğba, ben de endişeliyim bir şey olur diye. Dikkat et lütfen.

0: bununla.
1: Ha, onu çok merak ediyorum.
0: Bu ayna, bu makine aynası.
1: Tamam.
0: Sizek de diyorlar halk arasında. Şimdi bunu yapacağız. Bunu bu tarafıyla ve bu tarafıyla neyse isterseniz.
1: Öyle mi? O zaman
0: tabii.
1: Bu tarafıyla yapalım.
0: Şimdi yapıyorum.
1: Çok güzel görünmüyor mu?
0: Bunda amaç bu şeyin düz olması. Mesela şu anda oyulmuş bu. He. Biz onu düzelteceğiz. Bu yeter. Ben zemeyi sizin yapacağınızı. Siz bunu yapacaksınız.
1: Bayağı kötü.
0: Ama bunda sıkı tutacaksınız.
1: Tamam.
0: Nasıl?
1: Böyle mi?
0: Şöyle göstereyim. Şöyle tutarsan. Ya. Kaymaz. Ama elin ağrı. Şu şekilde tutarsan. Şöyle. Elin ağrımaz. Kaymaz.
1: Tamam. Şöyle.
0: Biraz sıkı tutacak.
1: Ay korkuyorum. Böyle mi tutsam yoksa?
0: Dürüst.
1: Böyle tutamadım. Şöyle tutayım.
0: Allah nasıl istiyorsanız böyle.
1: Böyle mi yapacaktım?
0: Evet. Oluyor oluyor. Gayet. Ben değilim. Oldu.
1: Aa çok güzel ben, oldu. Oldu. Tertemiz oldu.
0: Yaptığım evet. En güzel şey bu oldu.
1: Valla.
0: Şimdi bu. Şimdi diğer bıçağımıza geçelim.
1: Ay daha bitmedi mi? Tamam.
0: Buna geçeceğiz. Bir şey olmaz. Biz bunu niye yapmıştık?
1: Daha iyi bileylesin diye.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi bunu yaparken tek taraflı bileyleyiz. Bu tarafı.
1: Öyle mi?
0: Burası bileylenmez. Sadece buranın yaptıktan sonra buranın çapağı çıkar buraya, onu alırız.
1: Bu. Anladım.
0: Şu anda bu tamam.
1: Gösterelim.
0: Sıcaktır.
1: Bayağı. Aa, sıcak. Sıcak. O zaman bir sonraki aşamaya geçiyoruz biz artık değil mi? Bence
0: aynen.
1: Bir şey kalmadı bunda.
0: Tabii.
1: O zaman.
0: Bu tamam. Buyur.
2: Bileyleme işi bitti. Bakalım şimdiki aşamada Tuğba neler yapacak? Merakla bekliyoruz.
1: Evet, şimdi bileylediğimiz bıçakların son bir aşaması var. Nedir efendim?
3: Şu anda bileye çalacağız. Taşlama işimiz bitti. Hı hı. Bileye çalacağız. Yani son tesviyesini
1: bile
3: yapacağız.
1: Bile bunun adı mı aslında?
3: Bile bu.
1: Bileme... Ay başından beri bu.
3: Genel ismi. Ama tabii bu genel ismin içinde taşlama var. Keçeleme. Sonra bu bileye var.
1: Ha, en son işim. Bu yani olay bu.
3: Tabii.
1: Bundan geliyor yani adı.
3: Yani bileme. Bileye taşı dedikleri bu oluyor.
1: Ya o zaman nasıl yapıyoruz?
3: Ben göstereyim.
1: Tamam.
3: Öncelikle bizim amacımız şu ağzındaki çapaklar.
1: Anladım.
3: Şu çapakları almak.
1: Tamam.
3: Ben dökülüyor. Bunu yaptıktan sonra ağzına bakarız çapak var mı?
1: Aa elimi keserim ben. Zaten geçenlerde bir yerde elimi kesmiştim. Nerede kestim hatırlamıyorum.
3: Şimdi onu ben yapmıştım.
1: Tamam.
3: Ben bileği çaldım.
1: Tamam.
3: Bunu siz yaptınız. Siz bileği çaldınız.
1: Şimdi sıra bende. Böyle mi usta?
3: Yani. Ben nasıl yapmıştım hiç baktın mı?
1: Baktım da. Daha elim yeni. Şimdi şey soracağım size. Bak yeri gelmişken uzmanına soralım. Biz böyle bıçakları alıp böyle yapıyoruz ya. İşe yarıyor mu
3: tabii.
1: Sizce?
3: Ama neresiyle yaptınız onu?
1: Evet.
3: Şimdi neresiyle yapıyorsunuz? Olmaz. Mesela kullanacağım bıçak buysa. Hı hı. Herhangi bir bıçağın şu arka tarafına şu şekilde yapabilirsin.
1: Ama ağzıyla
3: yaparsan
1: yanlış...
3: bir anlamı kalmaz.
1: Evet. Kendimi ortaya çıkardım şimdi yanlışlıkla.
2: Bir şey daha öğrendik Tuğba.
3: Biraz daha böyle şu kavis vererek. Şu şekilde. Şöyle.
1: Ne kadar emanet tutuyorum değil mi?
3: Bir tutun böyle bir çay. O sizden korksun. Siz ondan değil.
1: Kork benden. Bakın.
3: Yani yeter.
1: Nerede dedik yeter artık Tuba. Bu saçmalığı izlemek istemiyorum dedi bir usta olarak.
3: Elle
1: sanki yok. Evet yok görüyorum ben gözümle ya. Valla ustam hala burada şey belli oluyor değil mi? Işte, elimi kestim ama nerede kestim?
3: Bıçak şeyle uğraşıyorsan elini kesmeden ölemez.
1: Heyecanlı anlar. Kolay mı sandın da? Var.
3: Olmamış.
1: Olmamış. Bakayım bir ustam en son ne oldu?
4: Bak yukarı.
1: Evet bak bu sefer oldu gibi sanki. Evet,
4: çapak var mı?
1: Şurada var.
4: Çok hafif.
1: Şöyle. Evet.
4: O, oldu şu anda.
1: Oldu mu?
4: Sıkıntı yok.
1: Vallahi süper oldu. Artık olduğu kadar sevgili seyirciler. Ben bugün Uğur Ustam'dan bıçak bileleme işini öğrendim. Görüldüğü kadar kolay değilmiş. Ben böyle küçük bir makinede bunları böyle geçireceğiz falan zannediyordum. Evet. Geldim böyle bir şok geçirdim. Gerçekten zor ve tehlikeli benim için. Yeni öğrenen birisi için. Çok teşekkür ediyorum dükkanımızın kapısını bize açtığınız için. İnşallah tekrardan farklı bir yerde, farklı İnşallah. Bir işi bana gösterir ve öğretirsiniz. İnşallah. Neden olmasın?
4: İnşallah. Tuba Hanım bize geldi. Bıçak bilemeyi öğrenmek istediğini söyledi. Biz bu işin ne kadar zor olduğunu söylesek de bizi ikna etti ve öğrettik öğretebildiğimiz kadarıyla. Elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Teşekkür ediyoruz.
1: Efendim, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
5: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
6: Sana obayı bırak diyen ki benim derdim yalnızlığım. Evlen gayri de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
7: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok.
8: Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim.
9: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?
10: Bana evlat ver Allah.
11: Kahya koş!
12: Ne oldu ana Fatma'nın nesi var?
11: Fatma'mız yüklü ol.
13: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız?
14: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm.
15: Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
16: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
15: Hayır Osman emmi.
17: Kartal kaptı Murat'ımı.
2: Boş Beşik bugün 18'de TV4'te.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidelim.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan

Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: katı katı bambaşka tadı. Kalp katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
7: Engin Can.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kurulu.
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
8: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
7: Yıkıldım şu an.
8: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
10: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: dedim Pakize. Baban, anan, kardeşin buz gelir dedi. Seviyorum seni Güllü, dünya ne umurumda dedi. Sen ne dedin cevaben? Güldüm, baka kaldım yüzüne. Anladı sevindiğimi.
1: Parılıp öpmedi mi kız?
0: Aklın gözün fesatlıkta. Helali olmadan el dokunabilir miymiş bana?
1: Delisin, cahilsin bu kadar.
0: Ben olmalıydım oracıkta ben! Ah, olamazdım! Kemal sen gibisine yanmazdı zaten. Yemini billahla tutulmazdı. O da acemisiymiş bu işin. Gören de yanılıp baba yiğit biri sanır. Baba yiğit olmak sarılıp öpmeyle mi? Nikahsız duvaksız telaşlanıp saldırmayla mı? Vay senin erkeğine! Her bir şey vakitli saatli olmalı Pakize. Güneşin, yağmurun, depremin bile. Ecenin bile hesabı zamanı önceden. Sen bilip anlamamışsan Kemal'in günahını.
1: Ne var? Ne var kız?
0: Bak senin kıl kuyruk gene aşağıda. Bıktım o kıl kuyruktan.
1: Bak aklıma bir şey geldi. Bizim arkadaşlar çıktı, ondan sonra çıkalım.
0: Tamam.
1: Çıksınlar, çıksınlar.
0: Paydos çoktan oldu. Ne varmış hala bekleyecek?
2: Sen, senden gayrı ne olur ki?
0: Peşimde dolanma dedim, eteğime sürünme.
2: Dayımın bir çiftliği var, sana hediye edeceğim onu. Hem öylesine bir çiftlik ki, senin Adana'da ananla ırgatlık yaptığın çiftliklerden daha da büyük. Yoksa saklıyor mu Adana'da ırgatlık yaptığını?
0: Ne diye saklayacağımışım? Her bir şeyimle güllüyüm ben. Adana'dan İstanbul'a göç ettik, şimdi de fabrikada işçi oldum. Yarın da gene oralara dönerim belli.
2: Sen hele beni bir dinleyiver.
0: Kapı eşiğinden, yol kiliminden betersin. Kaç bir defa çiğneyip geçtim. Söylemekten bezdim, yoruldum.
2: Küfrüne, öfkene razı olmayan kim? Tek konuşuver benimle, iki çift lafın olsun.
0: Defol dedim, bas git, rezilliğe bahane arama.
2: Güllü!
0: Sen sesleniyorsan o ismin baksın.
2: Bunca mı be?
0: Daha beteri! Anlamış olsan yatıra evliyaya adam var zaten.
2: Ah ulan ah! Senin feleğini şaşırtıp bucağıma düşürtmezsem bana da zal olur Ramazan demesinler, anladın mı?
3: Güllü! Anca bitirebildim işimi. Beklemezsin diye koşmuşum ki otobüs ardımda kalmış.
0: Aa, beklemez mi olur?
3: Şöyle evimde bir görebilsem seni. Sonra da çoluk çocuk geliverse tez zamanda, çığırışsalar, oynatsalar...
0: Hı? Hayırlısı inşallah! Biliyorsun benim gözüm İstanbul'da değil, bizim oralara gidelim. Birkaç dönüm toprağımız, bir de küçük evimiz olsun ama bizim olsun. Birkaç koyun, birkaç tavuk... Şey... İstersen Güllü'nün çiftliği deriz oraya. Gider miyiz ha?
3: Gideriz tabii. Şey, gecikmiş olma, söz edip gücenmesinler.

0: Koy koy. Nerede kaldın gene?
1: Fabrikadan anca.
0: Bir saat mi tutarmış oncacık yol? Bastı mı tokatı tekmeyi, feleğin mi kalır, habibin mi?
2: Sus lan, ne varmış çığırışacak? Haftalık aldın mı kız? Bu bir tane bakayım, ya. Çek! Çek!
1: Basma alacaktım kendime, bir de çorap!
2: Bayrama çok var daha kız!
0: Say gelsin hele! Hı. Bir onluk kâfla neyin eksilirmiş?
2: Al!
1: Yemeğini ye kızım, peki!
2: Tabii gayfiye, değil mi?
0: Yo, Ramazan Bey'e! Haber göndertmiş sağ olsun, görüşecekleri varmış! Eyvallah!
1: Sustum, söylemedim şimdiye dek! Sebepsiz belaya bulaşmanı istemedim!
0: Kimin belasına?
1: Ramazan diye bir boynu kırık var! Karşıma çıkıyordu, bir laflar ediyordu.
0: Niye demedin bana?
1: Ben kendim yeterdim hakkından gelmeye. Şimdi ise iş değişti. Dayı parasına yaslanarak bana pençe atmaya hevesli.
0: Öyle kaç bin pençe olsa kaça yazar, ne yazar?
3: Muzaffer Bey'in 8 silindirli arabasına vurulmaz mıyım?
2: Vurulmaz mısın ki canım? Yabancı mı? Eniştenin dayısı.
3: Direksiyonda öğrenirim, caddelerde gazladım mı? Ali!
2: Vullu Ramazan'a nikah ettikten sonra Muzaffer Bey ölüvermeli mesela. Emri hak vaki olmalı.
3: Bütün her şeyler Ramazan'a mı kalır ki?
4: Elbet.
3: Güllü'ye kalır demektir. Ramazan kara sevdalı. Güllü'ye karşı mı gelir, olmaz mı der?
2: Ne yandan baksan tadından yenmez bir iş.
5: Hoş geldin kızım.
2: Vay kızım, bir de ne yavrum benim, hele geciktin, meraklara saldın bizi.
0: Az daha taksiyle geliyorduk.
5: Ne?
2: Onca yorgunluktan sonra yaya yürümeyesin diye.
5: Ne oldu sizlere, açıkça deyin lafınızı.
2: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle talip oldu sana.
5: Kim?
0: Ramazan Bey'imiz.
5: Adı batsın, boyu devrilsin! Allah onu nasıl bilirse öyle etsin!
2: Şşş, koca kısmına beddua edilir mi ki kız, geri teper vallaha!
3: Dayısı Muzaffer Bey'imiz, memleketten ismini duymuşluğun olmalı!
5: Ne olmuş duydumsa?
2: Ha, buralarda pavlikeler, şirketler, oralarda arazi, çiftlik, çubuk, bankalarda para!
3: Biz evet dedik, verdik, gitti!
5: Kimsiniz be? İki üvey! Elden beter yabancı! Kursağımda lokmanız mı var? Üstümde hiçbir hakkınız mı var?
3: Az biraz hoş tuttuğumuza pişman etme, gebertirim!
5: Vurma Hamza! Vurma! Eline yağını ben vurma! Etme Cemşir! Evlenmez olaydın bu adamla!
3: Dövmüyorsam eniştemin hatırına! Yoksa çiğnemiştim, depinmiştim göğsünün üstünde!
5: Hiç durma! Depin! Çiğne! Bıçakla istersen! Ramazan'la evlenmeyeceğim!
3: Aa, bak senin yeğen geldi! Bak!
0: Ne istiyorsun?
6: İznin olursa evleneceğim dayı!
0: Kimmiş o bahtsız kız?
6: Namuslu, güzel, ailesi de sağlam! Babası, ağabeyisi, anası... Görmüş olsan aferin dersin bana!

0: Kumar borcunu ödedim gene.
1: Sağ ol, var ol dayı.
0: Kaybol hadi. Ne istiyorsun?
1: Ellerini saygıyla öperekten...
0: Gene mi para?
1: Hayırlı iş için bu sefer. Kızın ailesine vereceğim.
0: Ha? Yoksa benim paramla başlık mı ödeyeceksin?
1: Başlık değil, çeyiz yapacaklar kıza. Üst, baş, giyim, kuşam...
0: Neyin nesi bu kız?
1: Babası işsiz biraz, kendi de fabrikada çalışıyor.
0: Bula bula görgüsüz, fakir, cahil bir fabrika kızını mı buldun? Gözün yüksekte değil, çöplükte! Aklı başında kız da bana gelmezdi desene.
1: Aman elini ayağımı öpeyim dayı, ne olur!
0: Yarın muhasebeye orada al.
1: Allah razı olsun, Allah ne muradın var?
0: Kes! Şişirme kafamı, defol!
1: Peki dayı, tamam dayı, hey dayı.
2: Korktuğum geldi mi başıma?
3: O halde kaçıp geleceksin.
2: Diklendiler mi, güçlerine, kuvvetlerine inanıp da saldırdılar mı? Günah benden gidecek gayrı. O zaman kapındayım Kemal.

0: Hoş gelmişsin.
1: Ne hoş geldim, ne hoş buldum.
2: Kıymetli hediyeler getirmiş Ramazan Bey'imiz, sağ olsun. Sana getirmiş, daha Beyoğlu caddelerinden taşımış.
1: Sen giyin o mantoyla fistanı, ayakkabıları, sana yaraşır. Sen de cehennem ol buradan. Dayı beyinin parasıyla bunları satın alırsın sen. Beni sil ebedi, unut.
3: Kalın sağlıcakla, başka bir zaman uğrarım gene.
2: Başımızla beraber.
4: Görmüş duymuş olma, bu iş bit tamamdır.
2: Bugün yarın yola gelmiş sayo deli.
3: Siz varken içim rahat mı olmaz?
2: Ömrüm var.
3: Eyvallah dayı, eyvallah.
2: Güle güle,
3: eyvallah
2: güle güle.
4: Ne olacak şimdi?
1: Ne olacaksa, ben dedim diyeceğim.
2: Bak, para bu! Kaç bin banknot var biliyor musun sen burada? Daha da 15.000 verecek. Hele sen köşke gelin gittikten sonra alış! Sen gibi bizler de insan gibi yaşayacağız.
1: Parayla satılmışlığın insanlığı nerede ki?
2: Nankör rezil! Yılan!
4: Bu kapıdan gelin olarak çıkmadan cenazen çıkacak! Bakalım sen misin, bizler miyiz?

0: Sen sebepsin. Mukayyet olmadın kızına. Başında beklemedin.
1: Bunun hesabı sonra. Önce Allah'ın belasını bulmamız gerek.
0: Bulamazsak kulli yerine senin canın çıkacak.
2: Her şeyin bir usulü, bir kaidesi olmalı. Böyle çulsuz, çeyizsiz kaçıp gelmenin, Kemal'imi aniden bastırıp nikaha mecbur etmenin faydası kime? Kırılıp gücenme! Senin gibi anasına, babasına, ağasına karşı gelmiş bir kız yarın bir gün bana da neler yapmaz diye korkarım.

Ha ha ha!

0: ite söyle küllünün kuyruğunda dolaşmasın. Bir daha yoksa onu da sülalesini de kazırız bu dünyadan.
1: Kimseler duymayacak, illa Ramazan! Kulağına gitmiş olur da Cahit'in bu işten derse, kendini de, o kızını da ölmüş bil! Kokusu daha fazla çıkmadan bitecek bu iş! Ramazan bugün götürecek güllüyü, nikahı, düğünü bekleyecek zaman değil! Ayrılma kapısından, Ramazan!

0: Güllü! Güllü!
1: Ne oldu? Güllü nerede?
2: Geldiler, tekme yumruk götürdüler. Boş yere istemem dememiştim o kızı ben. İyi ki kaçıp gelmesini benden bilip dövede ve öldürmediler beni.
3: Şükretmeli gene! Evde sen de olsaydın, bırakmam diye dedikleseydin, tutuşsaydınız, yanlış yakılmıştık o zaman. Kemal, nereye? Dur oğlum, dur beni dinle, Kemal!
1: Güllü içeride mi?
4: Üvey babası odaya kapattı. Üsteleme bu işi, git buradan! Anahtar ceplerinde, şimdi gelecekler, durma dedim, kan getirme hepimize!
3: Kemal, biliyordum, beklemekteydim!
4: Durmam bari, kaçın!
3: Aklına sığınır mıyız?
1: İkimiz de!
4: Bana kalmış olsa bebeniz bile doğmuştu şimdiye kadar! Helallaşmak zamanımı...

0: kesmeniz nafile.
1: Hele buyurun, geçin gidin de görelim.
0: Ejderha olsanız yazmazsınız, bilmiş olun. İnsan gibi bitsin bu iş. Hiçbirimize yazık günah olmasın.
2: Artık günahı vebali sizin boynunuza.

0: Kemal. Kemal.
1: Beklemeden git polise teslim ol.
2: Hapishanede bakarım sana, meraklanma.
0: Katiller! Katiller! Vurdular! Vurdular Kemal'imi! Vukuat var! Vukuat var!
3: Kıza söz kestiğimizi duymuş. Gelip zorla kapıları omuzlayıp kırarak evimize girmiş. Dövüp çekeleyerek götürürken bir tesadüf sokak başında karşılarına çıktık. Güzellikten, usallıktan anlamadı. Üste de küfredip saldırdı üstümüze.
0: Dedikleri hep yalan. Dinlemeyip küfreden, saldıran kendileri. Kemal'e bıçakla ardından saldıran da Hamza. Bin şükür olsun ki ölmedi Kemal, kurtuldu. Allah bana bağışladı. Evleneceğiz hayırlısıyla.
4: Gereği düşünüldü.

0: biraz önce taburcu oldu Kemal.
1: Bir haberde mi bırakmadı?
0: Hayır.
1: Beklemedi demek.
2: Sana dedim, o uğursuz başımıza bir felaket getirecekti besbelli. İçime doğmuş meğerse. Allah'ım korusun! Ya öleydin, bir bıçağa kurban gideydin, ben yaşar mıydım? Mezarın üstünde kıymaz mıydım canımı, ha? Nereye birden?
3: Güllü'ye.
2: Gidemezsin! Bir dinlemedin ana sözünü, ölümlerden döndün! Bir daha tövbe bırakmam seni, bırakmam!
3: Alıp geleceğim hemence!
2: Ah! O kızdan yıka elini! Bunca beladan sonra bırakmazlar sana o uğursuzu! Hiçbirimize rahat yüzü göstermezler! Belası çok, taliplisi zengin! Bu defa kıyarlar sana! Kıyar da bitirirler! Benim cesedime basıp geçmeden gidemezsin!
3: Etme ana!
2: Sen etme! Kemal'im, oğlum! Dünyada her şeyim sensin! Ağacım, danım! Gözümün yaşı, ak sütüm Kemal'im! Unut o kızı! İkimizin de eceli olma! Kaçıp gidelim buralardan! Köyümüze, obamıza dönüp kurtulalım!

0: Az önce gittiler anasıyla. Alacağı vardı, hem de helalleşmeye gelmiş. İstanbul'da yapamayacak, barınamayacakmış. Yoksa ondan çok memnundum. Haftalığını bile arttırmayı düşünüyordum.
1: Dört yıl verdiler Hamza'ya, sizin yüzünüzden! Dağ gibi oğlum mahpuslarda çürüyecek! Hareket ağır tahrik var Kemal tarafından! Haniye tecavüz var dedi hakim! Yoksam 10 seneden fazla hüküm giyeceğim!
2: Ya benim günahım ne? Ya benim suçum ne? Oy anamın!
1: Özünü razı edeceksin! Yoksam herif parayı geri istiyor! Kulluk... Gene de evlenmeyecek olursa, acısını senden çıkartırım! Sabah akşam demez, bastırır sopayı, gebertir!
3: Duydum dün gece başına geleni!
4: Yalan demişler, münafık hepsi! Kağıt çalmadım, kazanıyordum, o bahaneyle paraların üstüne yattılar!
3: Yapmışsındır! Senden her şey beklenir yazık ki! Hile yapmamış bile olsan, kumarhanede ne işin var? Senin gibi bir yeğenim olmaz olsun! Zaten olmayacak yakında, reddedeceğim seni!
4: Dayı, dayı! Bu son olsun dayım! Allah Kur'an çarpsın ki bir daha ne kumar ne de başka bir tatsızlık!
3: Evleniyorum diye de yemin etmiştin!
4: Evleniyorum!
3: İnandırdın beni, evlilik bahanesiyle para sızdırdın! Sonra içkiye, kumara! Dünyada senden akıllı kimse yok değil mi?
4: Tövbe billah evleniyorum! Bir aksilikten sebep uzadı biraz! Bugün, yarın tamamdır dayıcığım!
3: Nikahlanmadan! Kız bu eve gelmeden bir daha 10 para yok!
5: Evet, maalesef tehlikeli bir sarılık. Mikrobik de olabilir, korkudan, ani bir üzüntüden de.
6: Ne yapmalı?
5: Hemen tahlil. Yazacağım ilaçları muntazam kullanacak. Bir de bütün vücudu sarsılmış, böbrekleri zedelenmiş sanıyorum. Bir yerden mi düştü yoksa kavga mı etti? Röntgenini çektirmek gerekiyor. Hastaneye yatırabilseniz çok daha iyi olurdu. Devamlı kontrol altında tehlikeyi daha kolay atlatırdı.
6: Buyurun.
5: Teşekkür ederim. Geçmiş olsun.

0: Evlen yapacağız doktorun dediklerini. Sen sebepsin ananın bu halına. Senin derdin kahretti zavallıyı. Hayırlı evlat. Hadi iyileştir gücün varsa. Ramazan Bey gelmiş arabasıyla. Cebinde para beklemekte. Gayrı sen bilirsin.
1: Kötü bir hal mı var Allah korusun?
2: İlk peşin hastane. Anamın yapması, bakımı, ilacı ne lazımsa.
1: Can baş üstüne.

0: Seninle geleceğim. Nereye dersen, nereye götürürsen.
1: Tamam.
2: Şükür nihayet.
0: Hiçbir zaman karın olmayacağım.
3: O nasıl işmiş?
0: Düşünüp hemen vazgeçmesi sana kalmış.
2: Buyurun gidelim hele, buyurun hele, buyurun.
0: Sen şoförün yanına oturacaksın.
2: Allah Allah, hadi bakalım.

0: Geliyorlar işte.
1: Evimiz burası işte.
2: Hoş gelmişsiniz efendim.
1: Merhabalar. Arka tarafı da denizdir kamilen. Koca rıhtım, balkonlar. Gülizar, yaklaş hele. Evin hanımı geldi hayırlısıyla. Hoş geldin demezler mi? Bunca zaman hiç mi öğrenemedin?
0: Üzülme hiç. Karşındaki bir adam olur da bağırması incitir. Düş önüme, yol göster, oda göster.
1: Bu yatak, bu da yatak odası.
0: Ne beklemektesin?
1: Şaşkınlığıma bağışla. Seni burada görmek rüyadan baskın bir şey.
0: Kapıyı çekiver çıktıktan sonra.
1: Eksik bir şey var mı?
0: Yok.
1: İstediğin bir şey olursa Gülizar diye seslenirsin. Yarın üst baş da alırız sana. Hani ne lazımsa alırız, anladın mı? Dikilip durma başımda.

0: Ne var?
1: Sen yetmez mi? Yanıma gel.
0: Çık içeri!
1: Şişi! Deli derler adama! Dünyanın parasını say, aldığın mala dokunma! Olacak gibi mi?
0: Peşin peşin kavilleştik! Karın olmayacağım dediydim!
1: Sabah da o! Hadi gel yanıma! Nazlanma kız, gel yanıma be!
0: Gece oldu da ne oldu? İçki içince canavar mı kesildin ha? Ne Allah'ın cezası yapışkansın be!
1: Yeter gayrı! Sabur taşı çatlamış şimdi ya!
0: Yolunu sapıtan sensin! Başından beri umdurmadım seni, umutlamadım! Defol dedim, dışarı!
1: Peki! Hele bir öpücük ama!
0: Dışarı be!
1: Kimseler yok! Olan da duyup gelemez! Çaresizsin Güllü!
0: Sen çıkmazsan, ben çıkarım!
1: Dur, kaçma, korkma, dur!
0: Senin nereden kaçıp korkacağım ki?
2: Ne oluyor? Sana soruyorum!
0: Odama girdi, saldırdı namussuz!
1: Şişi! Biliyorsun ya dayıcığım, evlenecektik! Güzel güzel geldi, sonra da çıldırdı nedense!
0: Hiçbir zaman istemedim! Beni zorla hayvan satar gibi sattılar bu rezile!
1: Yalan, vallahi billahi yalan, iftira dayı! Yoluma can atıyordu! Paranın fazlasını koparmak için gürültüsü şirretliği!
0: İftiraymış, yalanmış! Dünyada bir sesen de tükenmez!
2: Çık dışarı! Sen de odana git! Daha duruyor musun?
3: Seni bey çağırıyor!
0: Sırası mı yani? Gelmiyorum!
3: Gelmiyor musun?
0: Gelmiyorum işte! Var mı ötesi?
3: Seni beye söylerim, o bilir yapacağını!
0: Aman bir de selam söyle! Gelmiyor! Bey kim oluyormuş? Lazımsa o benim ayağıma gelsin diyor! Bir de selam söyledi! Olur küstahlık değil! Hiç utanması yok edepsizin!
2: Gidebilirsin!
4: Beni istetmişsiniz!
2: Evet!
4: Geldim işte!
2: Buyur, otur! Hani gelmezdin ayağıma? Hani ben kimdim? Korktun da mı geldin?
4: Ben Allah'tan başka kimseden korkmam!
5: Yok canım!
4: Belki bu evlilikten cayarsın diye konuşmaya geldim!
2: Madem öyle, hiç gelmeyecektim buralara!
4: Zaten gelen kim?
2: Ama buradasın!
4: Aslında Ramazan'ın değil de, senin zenginliğinin kurbanı oldum!
2: Zenginlik kötü şey mi? Evlenirsen sen de zengin olacaksın!
4: Ramazan'la evlenip para içinde yüzeceğime, açlıktan ölmeyi tercih ederim!
2: Peki, ne düşünüyorsun?
4: Seni! Tek çarem var, o da senin elinde!
2: Benim mi?
4: Evet! Verdiğin parayı helal edip bana bir büyüklük yapar salarsın!
2: Ya salmazsa?
4: Bilirim ben yapacağımı!
2: Söyle bakalım, ne yaparsın? Söyle de biz de bilelim!
4: Kaçarım!
2: Nereye?
4: Nereye olursa!
2: Benim kolum çok uzundur! Nereye kaçsan buldururum seni! Nereye kaçsan, gelip seni bulacağıma inanmıyor musun?
4: İnanıyorum!
2: O halde?
4: Kendimi öldürürüm benden!
2: Gülizar! Nereye?
3: Nereye olursa beyim! Köyüme! Veyahut başka bir evde çalışma!
2: Niçin? Ne oldu?
3: Benimle evlenecekti Ramazan! Yeminim vardı! Daha mı söyleyeyim? Kız düşmanı ne olacak? Dur!
1: Allah'ıma, kitabıma yalan dayı! göğününde beni gizlice yatırmışsa, hayal kurmuşsa günahı kimin? Bütün suçum evde yakışıklı yakışıklı dolaşmak. Dediğimde yalan varsa ölülü öpem dayı!
2: İğrenç bir herifsin. Uzun boylu konuşacak değilim. Neydi getirdiğin kızın adı?
1: Güllü dayı.
2: Hemen evleneceksin.
1: He, tamam dayı.
2: Güllü için de yalan söyledin bana. Seni iyi tanımış, nefret ediyor.
5: Oh, aklına ağzına sağlık.
1: Bakma dün geceki halına. İlk peşin korkmasın nazı olacak tabii.
2: Öyle korku, öyle naz olmaz. Belli ki ailesini parayla susturmuşsun. Mecbur etmişsin kızcağızı. Al şu parayı, götür babasını. Güllü'nün sırtından biraz daha geçinip rahata kavuşsunlar.
1: Anası da hastanede yatmakta. En azından 5.000 lira da o zavallıya lazım.
2: Bana değil, Güllü'ye acıdığım için veriyorum.
1: Sağ ol dayı.
2: Yazık kıza. Ama iş bu hale geldikten, kızın adı çıktıktan sonra dönüş olmaz. Duyarlarsa benim itibarım da zedelenir.
1: Allah korusun dayı.
2: Ben konuşup razı edeceğim Güllü'yü. Durma.
1: Hey dayı.

0: Şey, öyle bir iğreniyorum ki anlatmaya lafın gücüm yetmez. Evleneceğim mecburen. İyice borca battık çünkü. Kaçtım mıydı üvey babam dayaktan, zulümden bitirir anamı. Üveyim Hamza desen daha belalı. Mapustan çıktı mı dünyayı yıkar başımıza. Dayanacak hiçbir dalım da yok. Hastane parasını da sen verdin. Anam sayende iyileşecek.
1: Annenin iyiliği için gereken her şeyi yapacağım.
0: Sağ ol. Nikah, düğün tamam. Fakat Ramazan sanmasın ki karısı olurum.
2: Kimi kimsesi yok mu beyim?
3: Yok, Ramazan'dan başka.
2: Vah vah! Keşkim Ramazan olmayaydı da işsizin fakirin biri olaydı adamcağız.
3: Yalan değil.
2: Metkar Gülizar nerede?
3: Senin yüzünden kaçtı. Ramazan evleneceğim diye bugüne kadar oyalamış. Sen gelince...
2: Bana dert dökeydi ya, anlataydım. Gavak ağacından limon, güllüden Ramazan'a kadın olmaz diye.
4: Merak edilecek bir şey kalmadı. Yakında ayağa kalkacak. Hafta sonunda da evine dönebilir.
2: İnşallah.
5: Darılmaya, Ramazan Bey'in sayesinde. Önce senin sayende elbet. Senin uğruna para pul saçmayaydı, bunca doktor ilacı nereden bulurdu?
2: Olanı biteni düşünme gayrı. Dinlen iyice. Tadını çıkart istirahatinin.
5: Nikah ne zamanaymış?
2: Yakın, bu ay çıkmadı.
5: Kısmet böyle yazılmış. Ne kadar inatlaşsan nafile.
2: Yarın olmazsa ertesi gün gelirim gene.
5: Güle güle kızım, güle güle bir tanem, yavrum.
1: Annen nasıl?
2: Bugün yarın ayağa kalkacak inşallah.
1: Geçmiş olsun.
2: Çok sağ ol.
1: Otur. Acıkmadın mı?
2: Seninle bir sofrada mı?
1: Tabii. Ne var bunda?

0: Bahçenin çiçekleri besbelli.
1: Bahçıvanı senin için toplattım.
0: Benim için mi? Ne sebeple?
1: Açık sözlü, açık yürekli olduğun için. İçin dışın bir olduğu için. Parayı değil, namusu, ahlakı sevdiğin için.
2: Ooo, bizim kaçak burada! Merhaba sevgilim!
3: Merhaba!
2: Bonsoir, Sherry!
4: Hoş geldiniz!
3: Hoş bulduk!
4: Buyurun!
2: Seni almaya geldik! Birer içki alıp, sonra da Boğaz'da yemek yiyeceğiz!
3: Ben de terapyada bir masa ayırttım!
4: Çok yorgunum, erkenden yatacağım!
2: Aa, nazlanmak yakışmıyor sana!
4: Önceden haberim olsaydı, elbette gelirdim!
3: Alındı yavrum!
2: Üktü, üktü! Keyfini kaçırdık galiba!
3: Baskına uğradık diye şaşırma, biz yabancı değiliz!
2: Kimdir bu sahi? Nereden buldun onu?
5: Pek şık, pek zarif, pek alımlı!
2: Çok doğru, distenge bir Madonna!
3: Ne demeksin, morto böyle!
2: Kaçıyor, kaçıyor!
4: Bir dakika müsaade edin! Tanıştırayım, Güllü Hanım!
2: Allı dallı Güllü, ismi de bir harika!
3: Böyle garip zevklerin olduğunu bilmiyordum!
2: Hizmetçilere mi düştün artık?
3: Nefis bir parça, fıstık gibi doğrusu!
4: Uzattığını şaka yapmasını bilmiyorsanız, kapayın ağzınızı!
3: Peki, peki, kızma! Çıkalım hadi!
2: Seni öyle özledim ki, bilemezsin!
0: Onlar gibi olamam elbet! Elimmiş, saçımmış, giyimimmiş, ne haddime! Bizler fabrika kızıyız! Gönlümüz ister ama, vaktimiz, paramız olmayınca...
1: Üzülme, kötü bir niyetleri yoktu! Kızdırmak istediler sadece!
0: Sağ ol, yoruldum buraya kadar!

0: Geçti mi?
1: Geçti. Bekletme sebepsiz.
0: Uykun yoksa aşağı in.
1: Yatacağım.
2: Hafta sonu Kilios'a gidelim seninle. İki gün baş başa kalalım. Sana söylüyorum. Ne düşünüyorsun kuzum?
1: Yoksa düşünüyorsan o çamaşırcı!
0: Bana bak, böyle konuşursan kırarım, kırarım!
2: Affedersin sevgilim, ama hak ver bana! Öyle biriyle karşılıklı oturmana nasıl şaşırmam? Nasıl tenezzül edebilirsin? Hala anlamış değilim!
3: Monşer, gelecek hafta sevgili Muzaffer'imizin doğum gününü kutlayacağız! Onun için hediyelerinizi hazırlayın!
4: Yaşasın, en güzel elbiseleri giyeceğiz!
5: Getir onları da! Getir bakayım bunu! Seninmiş bunlar!
1: Neymiş bunlar?
5: Giyim kuşam! Elbisesinden, bluzundan, papucuna kadar! Beyefendi sana göndermiş bunları!

0: sevindim kısaca. Hangi birisini giyeyim diye şaşırmaktan yoruldum bugün.
1: Pek yakışmış.
0: Hangisi öbürüyle güzel gider, hangi renk öbürüne uygun düşer pek bilemiyorum şimdilik.
1: Yok, bilenlerden eksiğin yok.
0: Açsan otur hemence. Ne bildiysem yapıverdim. Memleket işi çiğ köfte, lahmacun, şalgam suyu sever miydin?
1: Çok.
2: Ben Sarıyer Emniyet Amiriyim, hastaneden telefon ediyorum. Az önce vuku bulan bir kaza hakkında Muzaffer Bey'le görüşmek istiyorum.
1: Buyurun, benim.
2: Arabasıyla uçuruma yuvarlanan ağır yaralı bir erkek, ifadesinde sadece sizin adınızı verebildi. İlk yardım hastanesine kaldırdık.
3: Otopsiye göre ikisi de had derecede içkiliymiş. Ramazan Bey'in uyuşturucu madde kullanmış olduğu da anlaşıldı.
2: Kaza yapan araba trafik şubesinde size kayıtlı görünüyor.
1: Benim de, evet.
3: Başınız sağ olsun.
1: Dostlar sağ olsun efendim.
4: Başın sağ olsun beyim.
0: Başın sağ olsun. Ne demeli? Bir paralar vermiştin, götürmemiş demek. Onları yiyeyim derken iş getirmiş başına.
4: Su testisi su yolunda. Tövbe yarabbi, tövbe.
1: Olacak şey değil.
5: Olacak şey. Süslü, boyalı, yaldızlı bir çevrenin içindeydin şimdiye kadar. Eğlenceden ne, oyundan, modadan başka söz etmeyen kadınların arasındaydın. Oysa sen, aslında toprak adamısın. Geleneğine, göreneğine bağlı bir erkeksin. Güllü de senin gibi. Senin topraklarının kızı üstelik. Onu beğenmen, ona ilgi duyman kadar tabii ne olabilir? Sen, Güllü de kendini buldun. Ha, az kalsın unutuyordum. Yaş gününü kutluyoruz, değil mi?
1: Biraz geciktiremez miyiz? Biliyorsun, hiç neşem yok.
5: Boş ver dostum, biz çok neşeliyiz. Bizim neşemiz sana yeter.
6: Bırak onu. Sordun mu? Al dedim mi sana?
0: İçmeyeceksin sandım.
6: Konuşma, git! Lazım olursan çağırırız. Ne sersem kız bu kuzum? Bu evde işi ne, yeri ne, niçin bulunuyor anlamıyorum.
3: Hala anlamadın mı? Dedikoduları da mı duymadın ya?
6: Bütün toplantılarda da mı konuşuluyor? Muzaffer bir sokak kızını kapatmış, metres tutmuş diyorlar.
0: Yeter be, yeter! Sen kimsin asıl? Senin sıfatın ne? Senin çuvalın ne yazar? Kaça yazar?
7: Ne oluyor be?
6: Eşek! Bana el kaldırmak ne haddine senin?
1: Dur! Kendine gel, Güllü!
3: Kadını kaçırdın, defol!
0: Sen defol! Kaçtır iftira atıyorsun! Sen gibisin, ne işin ya bu evde, ha? Bir daha ey kötü ismimi anarsanız beter ederim hepinizi!
3: Açtı karı be!
0: Oldu bir defa. İstemezdim ya. Oldu.
1: İyi ettin, hak etmişlerdi.
0: Öfken, hiddetin yok mu?

0: Kendime var.
1: Neden kendine?
0: Anlatması uzun, zor.
1: Onlar daha bir haklıydılar. Dedikleri gücüme gitti ya. İşler böyleyse... Herkesler beni burada kötülükte bilmekteyse... Sen, ben... İstediğimiz kadar yemin edelim. Faydası ne? İnsanlar böyle demek. Biz ikimiz de uzaktan böyle görünmekteyiz demek. Aramızda hiçbir şeyler yok.
0: Yok, evet. Hiçbir şey yok.
1: Kime anlatır? Kime inandırırsın? Eşeklik bende oldu zaten. Daha önceden defolup gitmeliydim buradan.

0: Şeyleri soracaktım, Meryem Hanım'la Cemşir.
1: Ha, buyurun.
2: Alış, baksana kadın, veli nimetimiz kızımız geldi.
0: Kızım, yavrum. Buyur canım, buyur güldüm. Beklemekteydik seni, dün akşamdan beri gözlemekteydik.
1: Nereden bilirdim?
2: Biz gelecektik ya el öpmeye, davetsiz çekindik.
0: Haberin yok mu yoksa?
1: Yok.
0: Muzaffer beyimiz almış bize bu katı. Dayamış, döşemiş. O arabayı da çekmiş evin önüne.
2: Dükkan dükkan gezdirdi ya, paltolar, elbiseler en pahalısından.
0: Bu hanımı da tutmuş, Allah ondan razı olsun.

Sen gibisini tanımadım şimdiye dek. Hiçbir erkek sen gibi iyi, namuslu, sen gibi mert olamadı. Olabilemez ki! İyice bir düşün. Beklemeye telaşım yok. Cahilim ben, fakirim. Görmüşlüğüm, bilmişliğim burada ne gördüysem anca. İleride bir gün pişman oldun mu,

0: güzelmiş. Rüya gibiymiş aynen.
1: Bu rüya hiç bitmeyecek. Hiç uyanmayacağız.
0: İnşallah. Ne bu?
1: Çiftliğin tapusu. O çiftlik, o arazi senindir artık. Senin ve çocuğunun. Bana verdiğin mutluluğa karşılık, sana bütün dünyayı hediye etmek isterdim.
0: Bir sen, bir de çocuğum. Dünya bu işte. Dünya ikinizden fazla bir şey mi?
2: Eyvallah, öpem abi!
3: Aleyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
2: abicim, bundan sonra sen ne dersen ne olacak?
3: Uyan evladım, uyan! 4 sene kış uykusu uyudum!
2: Babam mektubunda, git kız kardeşinin eline, eniştenin ayaklarına kapan diyor!
3: Peki, sen ne yapacaksın evladım?
2: Bir daha, o moruğun yüzünü görürsem iki olsun! Aynı senin öğrettiklerini, hadi İstanbul'a da bizine, yürü!
3: Hey, günümüz!
2: Günümüz!

0: Demek Hamza sensin.
1: Benim evet. İznin sayesinde.
0: Tövbe ettin mi? Bir daha kavga, hapishane, bıçak yok değil mi?
1: Evet beyimiz, ne haddime?
0: İyi. Al şunu. Açlık yaparsın.
1: İstemem katiyen.
0: Al dedim.
1: Ömrüne bereket.
0: Yarın da fabrikaya gel. Münasip bir iş versinler sana, çalış.
2: Kaç para verdi?
3: Milyoner enişte beyimiz sadaka verdi.
2: Koruyu çalıştır. Gözünü korkut Güllü'nün.
3: O ne gözü kara domuzdur, bilmiş olamazsın.
2: O eskidenmiş oğlum. O zamanlar fabrika işçisi bir zavallıymış. Şimdi ise hanımefendi, köşkler, çiftlikler, arabalar, mücevherler bolluk içinde yaşıyor. Sevdiği bir erkek var, üstelik de anne. Uç bakalım, yıldırım gibi düş tepesine. Al paraları, burada bekliyorum.
4: Defol dedim.
3: Ağır ol, dellendirme beni.
4: Ben dellenmekteyim asıl. Bir daha kapımdan içeri adım atarsan gelmişliğine pişman ederim seni. Bu İstanbul hızından kestiririm sana.
3: Güllü, tanırsın beni.
4: Tanımaz mı olurum senin gibi köpeğe? Çık defol! Kocama da diyeceğim, fabrikasına da almayacak sen gibi nankörü.
3: Nankörün baş büyüğü sensin asıl. Sayende hanım oldun. Elimi senin için gana bulamasaydım rüyanda mı görürdüm bunca hayatı?
4: Kendi çıkarına beni satmışlığınla mı ünmektesin utanmadan boynuzlu rezil?
3: Daşko lafına!
4: Defol dedim! Sana bu aklı fikri kim öğrettiyse, ona da selam söyle benden! Şerrinizden korkacağım, rahatıma keyfime haraç vereceğim size, öyle mi? Gidi tarla sıçanları, ağaç kurtları, beleş çikene bitleri!
3: Bu lafların hesabı sorulmaz mı ola?
4: Siz gibilerden korkan, sizden beter olsun be!
2: Kocasına güveniyor. Demek ki o herifin aradan çıkması lazım önce. Muzaffer'in bir kazaya uğraması icap ediyor.
3: Ah, çok zor.
2: Ayıp ettin. Otomobil denen Meret sırasında en büyük dost, sırasında demir tabut olur insanoğluna. Evvelallah İbrahim kardeşim de bu işin kitabını yazmıştır. Ver anahtarı. Tamamdır ahbap, yolcudur Abbas, yol versen durmaz.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte filmin Sultanların maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlıyım.
4: Sultanlarımız birazdan

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.

0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Fırsat, fırsat, fırsat. Güneş'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Güneş'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Güneş Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Head & Shoulders şampuan çeşitleri 209 yerine 179 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne

0: Yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Go!
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey. Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Hayatımda bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Gün burada uyuyamayacağız.
8: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden

0: yalnızlığım. Evlen gayrı de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
1: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok.
2: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim.
3: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?
4: Bana evlat ver Allah.
0: Kahya! Koş!
2: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
0: Fatma'mız yüklü oğul.
5: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız?
6: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma.
4: Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
7: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
4: Hayır Osman emri.
8: Boş Beşik birazdan TV4'te.

0: Ölemedi ve de bitti bu iş. Avucumuzu yalasam birer de taş bulsak başımıza vurmak için.
1: Dokuz canlı değil ya bu köpek. Peşini bırakmayacağız. Kellemiz koltukta artık.
0: Döneklik eden namerttir.
1: Talih denen evet bize de gülecek.
2: Günaydın, seni tekrar evinde gördüğümüze çok çok sevindik.
3: Geçmiş olsun.
4: Tamamıyla iyileştin değil mi?
5: Bilmiyorum.
3: Sen bana anlatmak bu kaza nasıl oldu?
5: Nasıl olduğunu hala anlayamadım.

0: Boş ver, yeniden hayata dönüşünü kutlayacağız.
1: Ben var, çok üzülmek Muzaffer.
0: Ne? Kızım, meyve getir, buz çıkar çabuk. Ben içki hazırlamaya gidiyorum.
1: Sen çok hızlı sürmek araba.
2: Hayır, polis tahkikatı bilirkişi raporu ne diyor?
3: Fren balataları gevşemiş, aşınmış. Kaza sırasında direksiyon da kilitlenmiş birden.
2: Kaza işte, geliyorum demez.
1: Bu koltuk değneklerle sürünmek hep sen.
2: Yürüyebilecek misin tekrar?
3: Zamanla belki.
1: Yürüyecek elbet. Doktorların hepsi yeminle söyledi. Kocam da gayret gösterdi mi birazcık, çarçabuk ayağa kalkacak inşallah. Pardon Muzaffer, seni böyle görmek çok fena, çok zor alışmak.

Sıkıldım buralarda. Hem de çiftliğe merakım çok. Görmek, bilmek istiyorum.

0: Koca çiftliğin arazinin sahibiyim. İsim bile takmışlarmış, hanımın çiftliği diyorlarmış. Hanımsa çiftliğinin yanından bile geçmedi şimdiye dek.
1: Gidelim istersen.
0: Hemence, yarın sabah.

0: İyi olacaksın. Hem de çok çabuk.
1: Çiftliğimizde. Ama çalışmamız lazım.
0: Çalışacaksın. Oğlumuz da şimdiden görüp tanıyacak baba toprağımı.

0: Nasılsın Yasin ha?
1: Sağ olun, var olun deyimiz. Geçmişler olsun. Allah bir daha göstermesin.
2: Amin. Sağ ol.
1: Allah ömrünü uzun etsin. Analı babalı büyür inşallah.
2: İnşallah.
1: Sizler buyurun istirahat edin. Ben yanaşmayla taşıtırım bavulları.
2: Toprak mühendisi, su mühendisi gibi bir şey olsun beyince. Yok mudur öyle mektepler?
0: Vardır.
2: Bitti mi mektebi, askerliği? Dönüp gelir arazisinin başına. Bir daha da ayrılmaz.
0: Bir de güllü bulur evlendiririz.
2: İnşallah.
0: Bulamayız. Güllü bir tanedir. Bir daha da gelmez yeryüzüne.

0: yaptık.
1: Bravo sana Güllü! Çok çabuk intibak ettin çiftlik havasına.
2: Elbette edeceğim. Çocukluğumdan genç kızlığıma kadar ırgatlık ettim çiftliklerde.
0: Yaşa be hanımcığım! Tevekkeli bu çiftliğe hanımın çiftliği demiyorlar.
1: Bugün nereye gidiyorsun?
2: Yamaçtaki tarlalara. Makine kullanacağım bugün. Sen de geleceksin değil mi?
1: Yo, ben burada kalacağım.
2: Bir başına mı kalacaksın?
1: Hayır, oğlumla.
2: Acıkırsa ya, ağlarsa?
1: Merak etme.

0: hiçbir kimselere görünmeden bitireceğim işlerimi.
1: Bu defa kaza maza, dümen mümen yok. Basacağız mermiyi üçüne de.
0: Ya, Muzaffer'e, Güllü'ye, çocuğuna.
1: Dayının zürriyeti kuruyacak. Hiç kimsesi kalmayacak ki bütün mirasa sen korasın.
0: Bütün bu araziler benim mi olacak?
1: İkimizin olacak.
0: Cinayetten bir iş gelmez mi başımıza?
1: Deli misin be? Senle beni İstanbul'da biliyorlar. Dayınsa kalkmış çiftliğe gitmiş. Oradaki bir düşmanı tarafından meçhul bir sebebe binaen öldürülmüş.
0: Sende akıl, bende para, yandı bu dünya. Aleyş!

0: işi tamam, şimdi doğru çiftliğe!
1: Ey gidi! Muzaffer Bey dendi miydi, dudağı uçuklardı insanın! Bu kadar mı kolaymış?
0: Yürü be, şimdi Güllü'yle çocuğunu da bitirdik mi? Hamza Bey diye senin ayaklarına kapanacak herkes!
2: Yasin ağa, Muzaffer'i gördün mü?
3: Ciple gitmiş hanımcığım!
2: Bana bir yanaşma çağırır mısın?
3: Bütün yanaşmalar ilerideki tarlaya gitti! Benden başka kimse yok! Bir emrin varsa bana söyle!
2: Yok yok, işine bak!

Masuma günahsıza ejderha olsa el dokandırmaz. Babanın uğradığı kazanın sebebi de...

Chiller! Can't feel you here. Biz değil bir gel. Bizler yaşamaktayken senin ölümün nasıl bir şey? Ölme. İkimize, bebeğiyle bana bir can bağışla. Yüreğim bacağında benim gayrı, yükleneceğim değnek de benim.

0: anneme ayaklarını. Nasıl bir gayretle yürüdüysem, acele de dikil öylece. İstedim ölmezsen gibiler. Ölmezsen gibiler.
1: Senin yanında ölmeye utanır insan.
0: Virajı döndük mü, tarlalar insan dolu. Silah sesine koşup geleceklerdir elbet. Doğruca kasaba.

kullanmayan, belirli görenek ve gelenekleriyle yaşayan kişilerdir. Bundan yıllarca önce başlarından geçmiş acı bir hikayeleri vardır. Bu film, o günlerin zor görenek ve gelenekleri içinde yaşanmış büyük bir aşkın dramını dile getirmektedir. Yörük Bey'i Ali, arzu ettiği eşi oba içinde bulamayınca kendini hüsrana salmıştır. Bey'in anası torunu olmadığı için acılıdır. Amca Bey'in soyu kuruyacağından kederlidir. Amca kızı da aynı dert içindedir. Köse Üzeyir, kızını Bey'e vermek için can atmaktadır. Üzeyir'in kızı Elif'in gönlü Bey'dedir. Emeti, Elif'i Bey karısı yapmaya ve Üzeyir'den para almaya çalışır. Kahya da Bey için tasalıdır.

0: Yüküne yardım edeyim bey ana.
1: Sağ olasın Elif kızım.
0: Ne zaman bir emrin olursa başım üstünedir.
1: Allah ne muradın varsa versin.
0: Eksik olma bey ana.
1: Ah bey oğlum ah! Şu yalnızlığımı hiç görmez misin? Yükümün yanında yürüyenim mi var?
2: Ne yapayım istersin benim güzel anam? Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
1: Sana obayı bırak diyen kim? Benim derdim yalnızlığım. Evlen gayri de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
2: Tasam buysa boşuna üzersin tatlı canını. Günü gelince o da olur elbet.
1: Ne zaman olur? Hangi gün olur?
2: Kısmet bu anam. Kısmetin günü şimdiden biçiliyor mu?
3: Iraz bacı, Allah sen şu kötü üzerin Elif'ine bir bak! Nasıl da akranlarını bastırdı! 7 obada eşi menendi yok! Güzelliğine, hamaratlığına bir diyeceğin var mı?
1: Ne diyeceğim olsun Emeti bacı, maşallahı var, tam yörük kızı!
3: Ya çeyizini görsen, tam beyoğluna layık derim!
1: Yaramı deş...
3: Ben onu bunu bilmem, beyimizin döllenmesi gerek gayri! Elif başkasına yar olacak diye vallahi uykularım kaçıyor!
1: Haklısın Emeti kadın! Bu göç sonunda ben bu işi gayri sallantıda bırakmam!
2: Kaya! Çobanlar dikkat etsin! Davar yoldan çıkar, ekili araziye dalarsa başımıza iş açar!
4: Haklısın bey, göz kulak olurum!

0: صاحب تكسر ده.
1: Hayvanlar ekili araziye daldı bey.
0: Geç Dursun amca. Mola verin. Yahya sen benden gel.
2: Dur ağam. Kıyma hayvanları.
3: Mahvettiniz ekinimi. Affınızı gebertmezsem bana da deli İbrahim demesinler.

0: Nerede tutarsınız? Buralarınızı benim toprağıma atarsın!
1: Mahmut gel! Koşun! Yetişin İbrahim'e! İbrahim'i dövüyorlar! Ne duruyorsunuz? Davran!

0: Obadan uzaklara çekilmişsin bey.
1: Dalgınsın. Bir garipçesin.
2: Kaya, sen de her halimden bir mana çıkarır oldun.
0: Korkarım beyimizin mert yüreğine bir sevda oturdu.
2: Pekala Kaya, dediğin gibi olsun.
0: Öyleyse niye üzülürsün bey? Bütün oba ne zamandır bu günü bekler?
2: Sevdiğim kız obadan değil Kaya, bilmez misin?
0: Kocaman bir beysin. Büyüklerin köyden kız almana müsaade etmez.
2: Ben de bunun için yüreğimi dertlere salarım ya.

Okudum, üfledim, uğurdur inşallah. Okudum, üfledim, uğurdur inşallah. Tuttun mu kız, tuttun mu? İnciyim, üzülmüşüm, gerdanına dizilmişim. İster al, ister alma, ben sana biçilmişim. Gördün mü kız?

Düğün dernek sana yakındır. Damat beylerin padişahıdır. Fazla sevinme güzelim, gideceğin yer buradan çok uzaktır. Gördün mü kız, gördün mü, gördün mü?

0: Ay aydındır, güzeldir. Evin hep yol üzeridir. Boşuna beklersin güzelim, kalbim sana dargındır. Gördün mü? Al bakalım, al, al bakalım. Al kız, al, al, al.
1: Aferin.

0: oldun Nenver?
1: Belime damar bindi. Kıvrıldım kaldım işte Elif kızım. Sen hele dinlen. Ben yayığını vururum. Ne zaman başım dertte olsa yetişirsin Elif kızım. Hakkını nasıl ödeyeyim bilmem ki.
2: Ana, bir şikayetin mi var?
1: İyi değilim. Kocamışlığım gayrı belli oluyor. Elif kızımdan Allah razı olsun. Gene yardımıma koştu.
2: Sağ olasın bacım.
1: Bana müsaade bey ana. Kızın gönlünü kırdım. Elif senin nereden bacın oluyor?
2: Ben onu küçük yaştan bacı belledim. Kötülük bunun neresinde?
1: Ona ben gelinim gözüyle bakarım. Gönlünde başka biri varsa bilmiş olasın... ...sağlığımda bu çadıra ayak atamaz.

0: Ölmüşlerinin canına değsin, sağ olasın. Adını bağışlar mısın bana?
1: Fatma.
0: Bunları sana getirdim, hediyem olsun.
1: Sana taş attım, yaraladım. Bir de bana hediye mi getiriyorsun?
0: Sen beni başımdan değil, yüreğimden yaraladın. Bunun için getirdim sana bu hediyeyi.

0: bu da benim sana hediyem olsun Yörük Bey.
1: Tıpkı gözlerin renginde. Beni bahtiyar ettin. Hiç sevinmemiştim bunca zaman. Gene görür müyüm seni?
0: Bilmem, Allah bilir.
1: Öyleyse seni Allah'a emanet ettim Fatma. Gayrı bundan sonrasını Kadir Tanrı bilsin.

0: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm selam.
2: Yörük dediğin yersiz yurtsuz göçebe takımı Tahir ağa. Onlara selam vermek bile caiz değildir.
1: Böyle deme İbrahim emmi. Onlar da insan. Hem de altın babası hepsi.
2: Çuvalla altın dökse önümüze. Bu köyden kim çıkar da kız verir?
3: Bir derdi var oğlumun. Sabah akşam köye iner. Amcasısın. Karşına alıp akıl versene.
4: Benim de gözümden kaçmadı bu hali. Konuşmak vacip oldu gayri.
5: Akşam şerifler ayrola amca.
4: Ayrola bey. Senin bir derdin var oğul. Derdini anlatmayan derman bulamaz.
5: Hayvanlar bilem çift çift yaşarken benim yalnızlığım yüreğime yumruk gibi oturdu gayri. Muradım evlenmek ve çadırıma anama layık bir gelin getirmektir.
3: Ah, aksidim helal olsun sana.

0: de çadırımız şenlenecek. Demek ben de torunlarımı bağrıma basacağım.
1: Ben obamızın geleneklerine uymayan bir sevdaya düştüm ana. Gönlümü bir köy güzeline kaptırdım. İbrahim'in kızı Fatma'ya nikah kıymazsam gençliğim de beyliğim de haram olsun bana.
0: Obamızda yıllar yılı devam etmiş örfler, adetler hüküm sürer. Hangi gün bir obalının köyden kız aldığı, ne zaman bir bey anasının köy kızından torun sahibi olduğu görülmüştür.
1: Tatlı anam, dinle beni.
0: Yandım, çadırım başıma yıkıldı. Bu günleri de görecek miydim ya Rabbi?
2: Oğul, bizim kanımız saf yörük kanı. Anan ölür de bir yabancıyı gelin diye çadırına sokmaz.
1: Neden amca? Benim yüzümün gülmesini, yüreğimin şenlenmesini istemez misiniz?
2: İstemez olur muyuz evlat? Ama bu her şeye karşı gelerek olmaz.
1: Ben ne anama, ne büyüklerime, ne de törelerimize karşı geliyorum. Münasip görmezseniz Fatma'yı almam. Ama ömrüm boyunca da başkasına nikah kıymam.
0: Bey oğlumun kararı buysa oba meclisi kurulsun, kararı versin.

0: Obada gayri 50 yufkalaştı mı? Hangimiz köyden birine gönül verdik, törelerimizi çiğnedik?
1: Koca bir Yörük Bey'ine köyden kız almak duyulmamıştır hiç.
2: Köylü kızı göçebeye gerekir mi? Çarığının çayda kalacağını beyimiz hesaplamaz mı?
3: Hepinizi dinledim. Ben de şöyle derim. Beyimiz bu sevdaya karşı koyabilseydi, bizden yardım beklemezdi. Varsın köylü kızı alarak yüzü gülsün. Varsın çadırı şenlensin, soyu yeşersin. Ben bu işe gönülden razıyım.
4: Beyimiz bu sevdayı unutmaya çok çalıştı ama yapamadı. Gönül bu, hiç ferman dinler mi?
3: Meclis kararını verdi. Yarın sabah beyana köye iner kızı ister. Kaya tez bunu bildir beye.

Gözün aydın, muştumu isterim. Muştumu isterim, muradına erdin. Yarın beyana köye gidip batmayı isteyecek.

0: Hayırlı bir iş için geldik İbrahim'a.
1: Sizlere hoş geldiniz, sefa getirdiniz demeye dilim varmaz. Zira hayırlı dediğiniz işte ben hiç mi hiç hayır ummam.
2: Sizin örf ve adetlerinizde Tanrı misafiri böyle kapıdan mı döndürülür İbrahim'a? Buraya bey anamızın hangi maksatla geldiğini bilmez misin?
1: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok. Ben Fadime'mi bu yaşa da kaptırmak için getirmedim.
0: Gayri dönelim Kahya.

0: Sen kusurumuzu bağışla. Benim deli babamın densizliği senin asil yüreğini yaralamasın. Allah bilir ölmekten beter oldum. Boynumu vur, kıldan incedir. Ben bir günahım, çaresizim. Derdime kimler deva olacak benim?
1: Sil gözlerinin yaşını köy kızı. Ağlamak sana değil, kapınızdan kovulan bize gerek. Gidelim kahya.

0: Oğlumun sevdası yüzünden iki paralık çayır ırgatlarına rezil oldum. Ardımızdan cümle köy güldü. Bana bu yaptıkları reva mıdır? Sorarım sana bey oğlum.
1: Beni bağışla tatlı anam. Keşke sağ kolumu kesselerdi de sana bunu yapmasalardı. Can evimden vurdu beni deli İbrahim. Tez oba kalksın. Doğru güneşin batışına yol alın. Oba başına amcam geçsin. Yolda komam yetişirim size.
2: Beyin emri var! Oba toplansın gayrı, göçüyoruz!

0: Fatma. Babanın anama ettiğini bilir misin?
1: Acımdan yüreğime kan oturdu. Anam da sen de bağışlayın beni.
0: Baban nerede?
1: Kahvede.
0: Ben seni telinle, duanla kaçırmaya geldim. Gelici misin, kalıcı mısın?

0: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim. Canını seversen peşime düşmeyesin sakın.
1: Atının terkisine, Fatma'sını vuran beylerinin aşkı uğruna kara oba yörükleri dağları aşağı aşağı uzaklara gittiler. Ve beylerine büyük bir düğün yaptılar. Böylece yedi yazı yedi kışa devrettiler. Ama bu defa yeni bir dert başlarına çöreklendi. Gülmeyi unuttular. Tasaları yüreklerine taş gibi oturdu. Fatma, beyin ve anasının bekledikleri çocuğu doğuramıyordu.

0: Ne böyle dalıp dalıp gidersin yavrulu hayvanlara? Bir faydası mı var sana? Önündeki işine baksana. Hayvanlara bakacağına fırını yak da ekmek sal.
1: Baş üstüne bey anam.

Agude bakayım Fatma yengene Arslanım, hadi agude. İki tosunum elimde, biri sırtımda, dördüncüsü de çiçeği burnunda. Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?

0: Sag mal. Nen var? Güzel gözlerin neden böyle yaşlı? Söylesene. Kim ne dedi sana?
1: Gayrı dayanmıyor yüreğim. Ağaçlar çiçeğe duruyor. Bütün hayvanlar, köpekler bilem yavruluyor. Çevremizde çocuk sesleri cıvıl cıvıl. Bizim çadırımız sessiz, ölü evi gibi gamlı. 7 yıldır bir çocuğum olsun diye yanar tutuşurum. Yetti bacım gayralim, yetti.
0: Sevdiceğim, neden böyle üzersin tatlı canım? Anası sen, babası ben olduktan sonra elbet bir gün oğlumuz olacak. Hem öyle bir oğul ki bu dağlarda alıcı kuşlar gibi, şahinler gibi dolanacak.
1: Sahi mi? Kadir Mevlam o günleri gösterecek mi bize?
0: Gösterecek tabii. Sana da, bana da, anama da gösterecek.
2: Senin gelin nerede Iraz bacı?
3: Suya gitti.
2: Ya, gelinin hamarattır maşallah.
3: Hamarat ama.
2: Yo, senin gelinden yana yakınmaya hiç hakkın yok. Pişirdiği yenir, yuduğu giyilir, nesi eksik?
3: Kısırlıktan büyük kusur mu olur Emet'i bacı?
2: Hiç ebelere danıştınız mı?
3: 7 yıldır göçtüğümüz yerlerde hangi ebenin, hangi hocanın adını duyduksa başvurduk, çare aradık. Nafile bacım, nafile.
2: Sabrına şaştım doğrusu. Benim böyle gelinim olsa, 7 yıl bana torun vermese dünyada beklemezdim.
3: Ben de beklemezdim ama oğlum Fatma'yı çok sever. Bey oğlumu üzmek istemem.
2: Elif'i kaçırdın. Bari küçüğüne gözlerini aç. Yeşil maşallah. Gelinlik kız oldu. Boyu bosu Elif'i kat kat bastırdı. Hiç dokumadığı gün boyu kadar kilim dokur. Çeyizi desen obada eşi menendi yok. Yeşili gelin alana ne mutlu.
4: Ama ne kadar güzel oldun Yeşil. Vallahi ablanı bastırdın.
5: Gelinlik sana ne de yakıştı.
6: Peri padişahının kızı gibisin.
4: Tam bey çadırına layıksın kız.
2: 41,5 kere maşallah. Güzeller güzeli Yeşilime.
4: Benim tatlı dilli Emet'i yengem. Söyle haberler nasıl?
2: Çoğu gitti, azı kaldı gayrı. Yakında beyin karısı olacaksın.
4: İnşallah. Sahi mi? Allah o günleri gösterecek mi bana? O Fatma olacak köylüyü görmüyor muyum? Hırsımdan çatlıyorum. Kusurunu bilse bari.
7: Oo maşallah. Maşallah herkes burada. Kız. Yine sandıktan gelinliğini mi çıkardın? Dur bakalım, dereyi görmeden paçaları sıvama.
2: Öyle deme köse vizir, bu işi oldu bile artık.
7: Bak Emet'i kadın, kaç senedir yüreğimde yaradır. Elif'imi bey karısı yapamadım. Bu kez Yeşil'im mutlaka beyin çadırına girmeli, bana bu mutlu günü göstermeli. Dediğim olursa bunun içindeki altınların hepsi helal olsun sana.
8: İnsanları güzelliğinizden mahrum etmeyin hanımefendi.
9: Bir fırsat ver Leyla. İnan bana küçücük bir fırsat.
10: Hayır, istemiyorum.
9: Benimle İsviçre'ye gel. Orada yepyeni bir dünya bulacaksın.
10: İstemiyorum.
11: Getirdiğiniz yaralının durumu?
12: Komada efendim.
13: Sana söylerdim kaptan. Yerde gezmek, bulutlarda gezmekten daha tehlikeli diye.
11: Bir gün anlatacağım her şeyi sana. O zaman bana hak vereceksin.
9: Çok yumuşaksınız Kerim Bey amca. İstediği her şeyi yapıyorsunuz.
14: Gözlerin hasta. Uçarken sana zorluk çıkaracak. Kaza da göz sinirlerinde tıkanma olmuş Hakan.
11: Kendini yorma Serdar. Gideceğim.
9: Gideceksin tabii. Ama İsviçre'ye.
15: Unutma. Seviyorum seni.
14: Evlenecek ve bir daha dönmeyecek buralara.
11: Bu merhametsiz hastalıktan hiç kurtulana rastladım.
15: Belki bu sefer...
16: Mavi Eşarp yarın 18'de TV4'te.
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
10: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: bisküvisi, Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: MaxiFit.
1: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
2: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
3: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formül.

0: Chapman çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira. İşte Chapman, işte
1: hayat. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
1: Şok şok cepte şok.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
4: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
5: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
4: Yeter!
6: Sen nesin ki oğlum, ne olacak dedin?
4: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak, ne haddine?
5: Derhal bulunacak. Polis, kapıyı açın.
4: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
7: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
4: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
7: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
4: Hırsız polisçilikle oynamadık. Nikahlar mı kıyılmadı?
6: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
8: Evcilik oyunu.

0: Şehnaz, buraya gel bakayım.
1: Bırak beni.
0: Kaç defa söyledim kızıma şu uğursuz kadına yaklaşma diye, ama kızım bir türlü dinlemiyor beni.

0: Kuş avına mı çıktın? Al, taşları sana topladım.
1: İstemem taşlarını, ben toplarım.
0: Adın ne senin?
1: Hasan. Ah, kuşlara bak! Geçtiler.
0: Gene gelirler.
1: Sen böyle korkuluk gibi durursan, biraz zor gelirler. Git buradan.
0: Sen boncuk oynamayı sever misin?
1: Boncuğum yok ki.
0: Seni bir defa öpeyim. Bu boncukların hepsi senin olsun.
1: Öptürme.
0: Bak, ta oradaki çiçekleri görüyor musun? Sarı sarı olmuş hepsi.

0: hastalığın geçerse?
1: Ne hastalığı?
0: Uğursuzsun, hastasın sen. Bir daha dokunma bana. Al boncuklarını.

0: Fatma. Ne oldu? Ağlamışsın.
1: Yüreğim taştı birden.
0: Çoban Halil'in Hasan'ı bir şey mi dedi sana da böyle kolun kanadın kırıldı?
1: Hasan da anası da doğru söyler. Kısırım ben. Bastığım yerde ot bitmez. Elimin değdiği dal kurur. İçine kurt düşmüş ağaç gibiyim. Olduğum yerde kururum. Dallarımda ne yaprak biter ne çiçek açar. Bey karısı olacağıma keşke Ali bir çoban, ben de çoban karısı olaydım da çocuksuz kalmayaydım.
0: Daha yaşın başın ne senin? Ağacın ise hep meyvasını geç verir. Sen taze bir fidansın daha.
1: 7 yıldır beni obada hor görmeyen, tatlı sözünü esirgemeyen bir sen varsın bacım. Allah senden razı olsun gelince.
2: Bu yaşıma geldim, obada senin gibi kısır bir kadınla ömür çürüteni ne gördüm ne de duydum. Bak şu bacım deyip almadığın Elif'e, bugün yarın 4. çocuğunu da doğuracak.
3: Allah bağışlasın derim.
2: Elif'i Allah bağışlayacak da Fatma bu çadırda eli etiği boş mu dolanacak?
3: Allah büyüktür anam, elbet bize de günü gelince murat verir.
2: 7 senede olmayan çocuğun günü gelmez artık. Fatma'yı seversin, ayrıl demeye dilim varmaz. Ama üstüne evlen derim. Biraz daha beklersen yeşili de ellere kaptıracağız.
3: Fatma'nın üstüne evlenmek mi? Ben Fatma'yı atımın terkesine vurup evinden köyünden ettim. Bunu nasıl yaparım anam?
2: Bunu en kısa zamanda yapacaksın. Başka çaren kaldı mı ki oğul? Örflerimize, adetlerimize göre karısı kısır çıkan erkek onu ya boşar ya da üstüne evlenir. Bunu bilmez misin?

0: Ne oldun? Neyin var Fatma?
1: Bıktım canımdan gayrı, bıktım.
0: Neden böyle konuşursun? Bir tel saçın uğruna bütün sürülerimi vermeye hazırım. Seni sevdim seveli bir günümün uzadığını, bir geceme doyduğumu bilemedim. Ben 7 senedir her şeye seninle birlikte baktım. Güneşi, ayı seninle birlikte gördüm. Senin yanında içim rahat ve mutluyum. Senin de şöyle bir yürekten güldüğünü görsen.
1: Gülecek mecalim yok gayrı. Yüreğim kara kara oldu. Hiçbir şey sevindiremez beni. Biz birbirimize sevdalanmakla hata ettik. Anan sözlerinde haklı Ali.
0: Demek duydun anamın laflarını. Seninle baş koyduğum yastıkla senden sonra kiminle gözüm uyku tutar benim söyle. İki elim varsa biri senindir. İki gözüm varsa biri senindir. Eğer sen yanımdan gidecek olursan Fatma, bir elim bir gözümle seninle birlikte gider. Anam da eller de ne derlerse desinler. Onlar gönlümdeki yerini ne bilir. Kıyamete kadar çocuğumuz olmasa umurumda değil.
1: Sahi mi Ali? Bunu yürekten mi söylersin?
0: Elbette.
1: Demek kıyamete kadar çocuğumuz olmasa gene eskisi gibi seveceksin beni.
0: Tabii seveceğim. Eşimsin, dengimsin. Saçları yonca kokulu bir tanemsin benim.
1: İyi yürekli Ali'm.
0: Elif doğurdu. Hem de gene erkek. Kim bilir şimdi Kösevi Zehir nasıl bayram ediyordur.
1: Bana çocuk istemem dersin. Halbuki bak, Elif'in oğlu bile nasıl heyecanlandırır seni.

0: Maşallah Elif kızım. Nur topu gibi bir oğlan verdin gene kocana. Allah hepimize böylesini nasip etsin. Nasip etsin kızım. Gelin! Gelin! Bunlar hepsi Elif'in oğulları. El öpenleriniz çok olsun. Maşallah. Kadir Allah hepsini anasına babasına bağışlasın. Şenlik devam etsin. Siz devam edin Emet'i bacı.
1: Bey oğlum gene ortalarda yok. Doğum olur, hastalık olur, meydana çıkmaz. Gayri Ali ne obayı ne de büyüklerini düşünür oldu.
0: Haklısın. Ali eski Ali değil gayri. Benim de ne zamandır tasadan gözüme uyku girmez. Aklı fikri Fatma'sında.
1: Bir oba beyi karısından önce soyunu düşünür. Ardından beyin dölü kurudu, sonu geldi diye laf ettirmez.
0: Bunları bana değil, ona de.
1: Bu dediklerimi ilet oğluna. Yeniden evlenmeye razı gelmezse oba meclisine götüreceğim meseleyi.
2: Dandini dandini danalı bebek, elleri ayakları danalı bebek.

0: Sen büyüksün. Derdimi verdin, dermanımı da ver. Bilmeden bir suç işlediysem günahımı gayrı bağışla. Ele güne karşı beni boynu bükük koma. Lütfunu esirgeme benden. Aç görürsem doyurayım, çıplak görürsem donatayım senin için. Bir oğlum olsun, çamdan beşi koydurayım. Ak sütümle emzireyim, ninnilerle beleyeyim. Bir oğlum olsun, oba içinde düşmanım önünde alnım açık dolanayım. Bir canım var ulu tanrım, ya muradımı ver, ya onu da tenimden ayır.
1: Gene vuramadım.
2: Senin aklın bu defa avda değil bey.
1: Yarın oba büyükleri hakkımda karar verecek. Aklım nasıl avda olur kahya? Anam, amcam, bütün oba bir oğlum olsun ister. Dertleri, sıkıntıları hep bu. Beni mutlu görmek değil. Oğlum olmasını ben istemem. İsterim ama... Oğlumu kollarıma alıp koklayınca Fatma koksun isterim. Soyum yeşerdiğinde duyacağım sevinci... Fatma benimle bölüşsün isterim. Anam yatağıma doğurgan bir kadın girerse... Fatma'nın yerini tutar sanıyor. Beni Fatma'dan ayırırsa günüm gecem kararacak haberi yok. Gece yarıları Fatma'nın yanında gözlerimi açsam içime yıldızlar dolar. Sabahleyin yastığımda Fatma'nın bir tel saçını bulsam dünyalar benim olur. Fatma'nın sevinmediği yerde benim yüzüm gülmez. Onun bir tel saçına bütün sürülerimi feda ederim. Söyle, ben Fatma'dan nasıl vazgeçerim kahya?
2: Gün ola hayrola bey. Bakalım oba meclisi ne karar verecek?
3: Fatma kısır, çilesiymiş, elbet çekecek. Soyumuzun bu işte günahı ne?
1: Ben Fatma'sız edemem, anam ondan ayrılamam.
3: O halde üstüne evlen.
1: Olmaz, Fatma'yı horlatmam. İşlidir, ince hastalığa tutulur.
4: Adet usul böyledir oğul. Kısır kadını herkes hor görür. Tanrı Teala hor görüp kısır yaratmış. Kul neden hor görmesin? Gayrı uzattık bu konuşmayı derim.
5: Iraz ana lafını bağlasın ki ne yapacağımızı bilelim.
3: Ulu orta söylerim, duyun işte. Fatma'nın üstüne gelinimi seçtim. Üzeyir'in yeşilini alacağım oğluma.
1: Bana bir yılda müddet verin hiç olmazsa. Bu Hidrellez birlikte adak adadık. Biraz daha bekleyin. Adağımızın kırkı dolsun.
3: Olmaz. Sizlerin yıllar henüz önünüzde. Ama benim yıllar ardımda kaldı oğul. Torunumu dizlerime oturtup seveceğim günlerim sayılı gayri. Oğlum sözüme gelmezse bugünden tez yok bana ana demesin. Yüzüme bakmasın, çadırıma gelmesin. At sütüm ona haram olsun.
1: Peki hanım, dediğin gibi olsun.
3: Hayır gör oğlum.
1: Yalnız bir dileğim var senden. Münasip gör de bu kararı Fatma'ya ben söyleyeyim.

0: Fatma'm, ne oldu? Neyin var?
1: Yok bir şeyim. Gözlerim karardı. Ama geçti şimdi.
0: Seni öyle görünce fena oldum. Sanki içimde bir damar koptu kanat.
1: İyisin Ali'm, çok iyisin de ondan.
0: Fatma'm, söyle bana, gün gelir de sana başka türlü davranırsam gene inanır, güvenir misin bana? Gene bu kadar sever misin beni?
1: Anladım yüreğindekini. Sana kızmaya, gücenmeye hakkım yok. Benim takatim buraya

0: kadar yetti. Bundan ötesine dayanamam. Beni obanın kem gözlerinden, acı sözlerinden kurtar. Gözün kimi tutar, gönlün kimi severse onunla evlen. Beni köyüme yollamak istemezsen yalnız da kalırım. Evleneceğin kızı ortak tutmam, kardeş bilirim. Çocuklarınızı yedirir, giydirir. Kendi çocuğum gibi bağrıma basarım.
1: Fatma'm, ağırlı Fatma'm. Öldürdün mü?

0: oldu ana, Fatma'nın nesi var?
1: Kadir Allah'ım, sen ne kadar büyüksün! Fatma'mız yüklü oğul, gayrı yakında bir çocuğunuz olacak!

0: Bu halinle sen iş mi görürsün güzel kızım? Ben varken sana düşer mi hiç? Sen otur dinlen, canın çekerse de dolan, havalan.
1: Aylardır işleri hep sen yaparsın bey ana. Sana reva mı bu?
0: Gelecek torun benim, yorulmak hakkın değil senin kızım. Gel bakalım bey oğlum. Ne gülersin bize, güleceğine Fatma'mızı alıp dolansanıza, faydası olur bebeğe.
1: Bey anam, bey anam, şu Fatma'ya bak hele. Nasıl da ürkek taşıyor yükünü.
0: Kolay mı bu? 7 yıl sonra Fatma nihayet analığı tadacak kızım.
1: Benim güzel bey anam.

0: telaş, asıl yürek çarpıntısı sendedir.
1: Bendedir ya. Az mı bekledim torunumu? Rahmetli kocamın, oğlumun sevgisi bohçalanmış bayramlık urbalar gibi hep gönlümdedir. İlk günden torunumun önüne açacağım onları bir bir.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam bey.
1: Duydum ki oğlu olursa bey bir hafta sofra çekecekmiş obaya. Ardından baksana şu Fatma'nın. Onda oğlan doğuracak hal var mı? Oğlan doğuracak kadının yüzünde nur olur a kardeşim.
4: Göç gecikti Salih Yahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız? Ne olacak davarların hali?
5: Kısmet diyelim.
4: Sizler topunuz boyun büküp buna razı olduktan sonra elbette kısmet.

0: Ali! Düşüyorum sandım. Bebeme bir şey olacak diye korktum. Utanıyorum senden. Sanki mahsustan naz edermiş gibi.
1: Bir tanem, naza çeksen de hakkın sen. Nur topu gibi bir oğlumuz olacak. Onu ak sütünle emzirip ninnilerle beleyeceksin.
0: Al kilime sarıp karamaya da gezdireceğim.
1: Oğlumuz obanın başına geçip bey olacak. Bizi dağlardan aşırıp yaylalara götürecek.
0: Belki de babası gibi sevdalanıp bir köy kızını kaçıracak.
1: Belki de.
0: İçimde öyle bir canlı, öyle bir iştahlı ki... oğlumuzu bağrıma basıp kollarımla sardığım günü bir görsen.
1: Göreceksin Fatma, göreceksin.
0: Ya kız doğarsa gene sever misin beni?
1: Boşuna tasalanıp yüreğini üzersin. Ben rüyasını çoktan gördüm. Nur topu gibi bir oğlan vereceksin bana Fatma.

0: Ah, vakit nasıl da geçmiyor bir türlü.
1: Meraktasın da ondan. İnsan hep böyle olur, öyle değil mi Kahya?
2: Benim Güllü tam 5 kere doğurdu. 5'inde de onunla birlik sancı çektim vallahi, ama hep sancılarım boşa çıktı. Çocukların hepsi kız oldu. Baksana şunlara bey.
1: Tasalanma sen Kahya. Senin kızlar olmasa oğullarımıza nereden gelin bulacağız?
3: Muştumu isterim bey, muştumu isterim.
0: Muştu senin.
3: Bir oğlun oldu.

0: Davarlarda gayri hastalık başladı bey. Dileğin nedir köse Üzeyir?
1: Göçü geciktirdim bey.
0: Bugüne kadar obada ne zaman doğum olduysa bebe kırklanmadan yola çıkmadık.
2: Haklısın bey ama sıcaklar hiç bu kadar kötü bastırmamıştı.
1: Ben davarın kurtulmasını dilerim. Emir senindir.
0: Şenlik kalsın kaya. Gece davarlar yola çıksın. Göçüyoruz.
3: Emir senindir ama beyim, çiçek daha bu mevsimde geçilmez.
4: Geçilse bile bir kurban almadan geçit vermez.
0: Verilecek kurbanımız yok bizim. Göçeceğiz.
4: Ama

0: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm. Hakkını ödeyemem seni.
1: Uyuyan çocuğa bakılır mı hiç? Nazar değdireceksin benim torunuma. Fesubhanallah.

0: Hadi bakalım arkadaşlar, çabuk olalım, çabuk çadırları sökelim. Evet, durmayalım, hadi arkadaşlar.
1: Evet, evet.
0: Hadi Ömer, Ömer.
2: Bunu kendi elimle işledim Karamaya. Bilesin ki muradımın uğrudur. Üstündeki yükün cevahirdir. Ona göre ayağını at. Kıymetini bil. Kıh.
3: Bu sefer göç sırasını değiştirelim. Fatma göçün gerisinde gitmesin, araya alalım.
4: Nedenmiş o? Yıllardır süre gelen düzeni neden bozarız?
3: Emziklidir. Bir ihtiyacı olursa yardım edeni bulunmaz.
2: Bunca yıllık oba düzeni benim için bozulmaz. Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
5: O zaman ben de yanında gelirim. Amcam bu defa önde gidip konak yeri seçsin.
4: Olmaz. Bey obasının önünde gider. Konak yerini kendi seçer. Bütün obayı kendimize güldürmeyelim.
3: Doğrusun Razana ama... Emzikli gelini göçte bir başına arkada bırakmaya benim yüreğim el vermez. Fatma ile birlik giderim ben.
5: Sağ olasın amca.

0: Hikaye. Buyur. İçim rahat değil. Fatma'yı arkada komakla iyi etmedim. Onu bir dolanıver.
1: Baş üstüne bey.
0: Gelin. Gelin. Nasılsın bakalım?
2: Beyin aklı sende kalmış. Bir ihtiyacın var mı?
3: Yok Yahya. Söyle beye, beni düşünmesin hiç.
2: Allah yardımcın olsun gelin.
3: Eksik olma Yahya. De. De. Osman emmi, bekle hele Murad'ımı emzireyim. Karnı acıkmış yavrucağım. Kıh. Kıh.

0: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
1: Hayır Osman emmi. Yüküm cevahirdir benim. Kimseye emanet edemem. De.

0: Peşimde dolanma dedim, eteğime sürünme!
1: Dayımın bir çiftliği var, sana hediye edeceğim onu!
2: Nerede kaldın gene?
3: Fabrikadan anca! Bizim oralara gidelim, birkaç dönüm toprağımız, bir de küçük evimiz olsun!
4: Kız da istiyor mu seni?
1: Ee, fazlasıyla!
3: Bin şükür olsun ki ölmedi Kemal!
2: Az önce gittiler anasıyla! Alacağı vardı, hem de helalleşmeye gelmiş!
3: Kimi kimsesi yok mu beyim?
5: Yok, Ramazan'dan başka!
6: Kaza yapan araba trafik şubesinde size kayıtlı görünüyor!
4: Benim de, evet!
1: Başınız sağ olsun!
5: Beyefendi, sana göndermiş bunları!
2: Babam mektubunda, git kız kardeşinin eline! Eniştenin ayaklarına kapan diyor!
3: Ne bu?
4: Çiftliğin tapusu!
1: Tamamdır ahbap, yolcudur Abbas, yol versen durmaz!
3: Sen bana anlatmak, bu kaza nasıl oldu?
4: Nasıl olduğunu hala anlayamadım!
1: Allah bir daha göstermesin!
7: Vukuat var, birazdan TV4'te!
8: Engin Can!
9: Dedeciğim!
8: Yoksa sen de mi bonus doldun?
9: Bonus kıllı!
8: Ne?
9: Dede sen dedin ya, hesabını değil cebine göre harca diye!
8: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
10: Nerede ne harcıyor bilim de dedin!
9: Seni dinledik, bonus kıllı oldum!
8: Yıkıldım şu an!
9: Bonus kıllı da yıkılıyor dede!
11: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
12: 2-15 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın aldın. 26 jant bisiklet 5499 lira, 12 jant çocuk bisikleti 1699 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
13: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu! Gemini'yle çözdün bu işi!

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Hadi maça gidiyorum.
5: Bugün sizlerle birlikte filenin sultanlarının maçına gideceğiz.
3: Yola çıkıyoruz.
5: Çok heyecanlı.
6: Sultanlarımız ve

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
4: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
9: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Oh. Together, let me show you.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetine.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: gerçekten çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira.
1: İşte çetmen, işte hayat.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
5: Şok şok cepte şok.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
6: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te. Haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Engin Can.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kurulu.
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
8: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
7: Yıkıldım şu an.
8: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
10: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
11: Emmi.
12: Ne var kızım? Ne oldu?
11: Osman emmi, anlayamadım. Birden nahşurama bir acı oturdu. Ne olur karamayayı çökertip bir kerecik göreyim muradımı.
12: Gün daha demin emzirdin be beni. Bak göz koluyla arayı ne kadar açtık.
11: Ne olursun Osman emmi, ana yüreği bu. Bir kerecik yüzünü göreyim. Belki açılmıştır, üstünü örterim.
12: Peki ama elini çabuk tut gelin. Bey sonra bize kızmasın.

0: мене, я вмерив простини!
1: Єлін! Вата!

Oh,

0: dedim Pakize. Baban, anan, kardeşin buz gelir dedi. Seviyorum seni Güllü, dünya ne umurumda dedi. Sen ne dedin cevaben? Güldüm, baka kaldım yüzüne. Anladı sevindiğimi.
1: Sarılıp öpmedi mi kız?
0: Aklın gözün fesatlıkta. Helali olmadan el dokunabilir miymiş bana?
1: Delisin, cahilsin bu kadar.
0: Ben olmalıydım oracıkta ben! Ah! Olamazdım! Kemal sen gibisine yanmazdı zaten. Yemini billahla tutulmazdı. O da acemisiymiş bu işin. Gören de yanılıp baba yiğit biri sanır. Baba yiğit olmak sarılıp öpmeyle mi? Nikahsız duraksız telaşlanıp saldırmayla mı? Vay senin erkeğine! Her bir şey vakitli saatli olmalı Pakize. Güneşin, yağmurun, depremin bile. Ecelin bile hesabı zamanı önceden. Sen bilip anlamamışsan Kemal'in günahını.
2: Ne var? Ne var kız?
0: Bak seni kıl kuyruk gene aşağıda. Bıktım o kıl kuyruktan.
2: Bak aklıma bir şey geldi. Bizim arkadaşlar çıktı. Ondan sonra çıkar.
0: Tamam.
2: Çıksınlar, çıksınlar.
0: Paydos çoktan oldu. Ne varmış hala bekleyecek?
3: Sen, senden gayrı ne olur ki?
0: Peşimde dolanma dedim, eteğime sürünme.
3: Dayımın bir çiftliği var, sana hediye edeceğim onu. Hem öylesine bir çiftlik ki, senin Adana'da ananla ırgatlık yaptığın çiftliklerden daha da büyük. Yoksa saklıyor musun Adana'da ırgatlık yaptığını?
0: Ne diye saklayacağımışım? Her bir şeyimle güllüyüm ben. Adana'dan İstanbul'a göç ettik, şimdi de fabrikada işçi oldum. Yarın da gene oralara dönerim belli.
3: Sen hele beni bir dinleyiver.
0: Kapı eşiğinden, yol kiliminden betersin. Kaç bir defa çiğneyip geçtim. Söylemekten bezdim, yoruldum.
3: Küfrüne, öfkene razı olmayan kim? Tek konuşuver benimle, iki çift lafın olsun.
0: Defol dedim, bas git, rezilliğe bahane arama.
3: Güllü!
0: Sen sesleniyorsan o ismin baksın.
3: Bunca mı be?
0: Daha beteri! Anlamış olsan yatıra evliyaya adam var zaten.
3: Ah ulan ah! Senin feleğini şaşırtıp bucağıma düşürtmezsem bana da zal olur Ramazan demesinler anladın mı?
4: Güllü! Anca bitirebildim işimi. Ha. Beklemezsin diye koşmuşum ki otobüs ardımda kalmış.
0: Aa, beklemez mi olur?
4: Şöyle evimde bir görebilsem seni. Sonra da çoluk çocuk geliverse tez zamanda, çığırışsalar, oynatsalar...
0: Hı? Hayırlısı inşallah. Biliyorsun benim gözüm İstanbul'da değil. Bizim oralara gidelim. Birkaç dönüm toprağımız, bir de küçük evimiz olsun ama bizim olsun. Birkaç koyun, birkaç tavuk. Şey... İstersen Güllü'nün çiftliği deriz oraya. Gider miyiz ha?
4: Gideriz tabii. Şey, gecikmiş olma, söz edip gücenmesinler.
0: Hı.

0: 乖乖。Nerede kaldın yine?
1: Fabrikadan anca.
0: Bir saat mi tutarmış oncacık yol? Bastı mı tokatı tekmeyi, feleğin mi kalır, Habibin mi?
2: Sız lan, ne varmış çığırışacak? Haftalık aldın mı kız? Bu bidene bakayım, çek! Çek!
1: Basma alacaktım kendime, bir de çorap!
2: Bayrama çok var daha kız!
0: Say gelsin hele! Bir onluk kâpla neyin eksilirmiş?
2: Al!
1: Yemeğini ye kızım, peki!
2: Tabii gayfiye diyor mu?
0: Ya, Ramazan Bey'e! Haber göndertmiş sağ olsun, görüşecekleri varmış! Eyvallah!
1: Sustum, söylemedim şimdiye dek! Sebepsiz belaya bulaşmanı istemedim!
0: Kimin belasına?
1: Ramazan diye bir boynu kırık var, karşıma çıkıyordu, bir laflar ediyordu!
0: Niye demedin bana?
1: Ben kendim yeterdim hakkından gelmeye! Şimdi ise iş değişti! Dayı parasına yaslanarak bana pençe atmaya hevesli!
0: Öyle kaç bin pençe olsa kaça yazar, ne yazar?
3: Muzaffer Bey'in 8 silindirli arabasına vurulmaz mıyım?
2: Vurulmaz mısın ki canım, yabancı mı, eniştenin dayısı?
3: Direksiyonda öğrenirim, caddelerde gazladım mı, alış!
2: Vullu'yu Ramazan'a nikah ettikten sonra Muzaffer Bey ölüvermeli mesela! Emri hak vaki olmalı!
3: Bütün her şeyler Ramazan'a mı kalır ki?
4: Elbet!
3: Güllü'ye kalır demektir! Ramazan kara sevdalı! Güllü'ye karşı mı gelir, olmaz mı der?
2: Ne yandan baksan tadından yenmez bir iş!
5: Hoş geldin kızım!
2: Vay kızım, bir de ne yavrum benim, hele geciktin, meraklara saldın bizi!
3: Az daha taksiyle geliyorduk!
5: Ne?
2: Onca yorgunluktan sonra yaya yürümeyesin diye!
5: Ne oldu sizlere, açıkça deyin lafınızı!
2: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle talip oldu sana!
5: Kim?
3: Ramazan Bey'imiz!
5: Adı batsın, boyu devrilsin! Allah onu nasıl bilirse öyle etsin!
2: Şşş, koca kısmına beddua edilir mi ki kız, geri teper vallaha!
3: Dayısı Muzaffer Bey'imiz, memleketten ismini duymuşluğun olmalı!
5: Ne olmuş duydumsa?
2: Ha, buralarda pavlikeler, şirketler, oralarda arazi, çiftlik, çubuk, bankalarda para!
3: Biz evet dedik, verdik, gitti!
5: Kimsiniz be? İki üvey! Elden beter yabancı! Kursağımda lokmanız mı var? Üstümde hiçbir hakkınız mı var?
3: Az biraz hoş tuttuğumuza pişman etme, gebertirim!
5: Vurma Hamza! Vurma! Elin ayağını ben vurma! Etme Cemşir! Evlenmez olaydın bu adamla!
3: Dövmüyorsam eniştemin hatırına! Yoksa çiğnemiştim, depinmiştim göğsünün üstünde!
5: Hiç durma! Depin! Çiğne! Bıçakla ister!

0: Ramazan'la evlenmeyeceğim.
1: Aa, bak senin yeğen geldi. Bak.
2: Ne istiyorsun?
3: İznin olursa evleneceğim dayı.
2: Kimmiş o bahtsız kız?
4: Namuslu, güzel, ailesi de sağlam. Babası, ağabeyisi, anası... Görmüş olsan aferin dersin bana.
2: Bile bile mi veriyorlar kızcağızı? Gönül rızasıyla mı?
4: Heye dayı, hem de itibar ederek, sayende tabii.
2: Kız da istiyor mu seni?
4: Heye, fazlasıyla. Bir ikiden fazla konuşamadık ya, beni gördü mü eli dili tutuyor yani.
2: Korkudandır. Kumar borcunu ödedim gene.
4: Sağ ol, var ol dayı.
2: Kaybol hadi. Ne istiyorsun?
4: Ellerini saygıyla öperekten...
2: Gene mi para?
4: Hayırlı iş için bu sefer. Kızın ailesine vereceğim.
2: Ha? Yoksa benim paramla başlık mı ödeyeceksin?
4: Başlık değil, çeyiz yapacaklar kıza. Üst, baş, giyim, kuşam...
2: Neyin nesi bu kız?
4: Babası işsiz biraz. Kendi de fabrikada çalışıyor.
2: Bula bula görgüsüz, fakir, cahil bir fabrika kızını mı buldun? Gözün yüksekte değil, çöplükte! Aklı başında kız da bana gelmezdi desene!
4: Aman elini ayağımı öpeyim dayı, ne olur!
2: Yarın muhasebeye uğra da al!
4: Allah razı olsun, Allah ne muradın var!
2: Kes! Şişirme kafamı, defol!
4: Peki dayı, tamam dayı, hey dayı!
0: Korktuğum geldi mi başıma?
5: O halde kaçıp geleceksin.
0: Diklendiler mi, güçlerine, kuvvetlerine inanıp da saldırdılar mı... ...günah benden gidecek gayrı. O zaman kapındayım Kemal.

0: Hoş gelmişsin.
1: Ne hoş geldim, ne hoş buldum.
2: Kıymetli hediyeler getirmiş Ramazan Bey'imiz, sağ olsun. Sana getirmiş, daha Beyoğlu caddelerinden taşımış.
1: Sen giyin o mantoyla fistanı, ayakkabıları, sana yaraşır. Sen de cehennem ol buradan. Dayı beyinin parasıyla bunları satın alırsın sen. Beni sil ebediyi, unut.
3: Kalın sağlıcakla, başka bir zaman uğrarım gene.
2: Başımızla beraber.
4: Görmüş duymuş olma, bu iş bit tamamdır.
2: Bugün yarın yola gelmiş sayo deli.
3: Siz varken içim rahat mı olmaz?
2: Ömrüm var.
3: Eyvallah dayı, eyvallah.
2: Güle güle,
3: eyvallah
2: güle, güle, güle.
4: Ne olacak şimdi?
1: Ne olacaksa, ben dedim diyeceğim.
2: Bak, para bu! Kaç bin banknot var biliyor musun sen burada? Daha da 15.000 verecek. Hele sen köşke gelin gittikten sonra alış! Sen gibi bizler de insan gibi yaşayacağız.
1: Parayla satılmışlığın insanlığı nerede ki?
2: Nankör rezil! Yılan!
4: Bu kapıdan gelin olarak çıkmadan cenazen çıkacak! Bakalım sen misin, bizler miyiz?

0: Sen sebepsin. Mukayyet olmadın kızına. Başında beklemedin.
1: Bunun hesabı sonra. Önce Allah'ın belasını bulmamız gerek.
0: Bulamazsan.

0: Gönlü yerine senin canın çıkacak!
1: Her şeyin bir usulü, bir kaidesi olmalı. Böyle çulsuz, çeyizsiz kaçıp gelmenin, Kemal'imi aniden bastırıp nikaha mecbur etmenin faydası kime? Kırılıp gücenme! Senin gibi anasına, babasına, ağasına karşı gelmiş bir kız, yarın bir gün bana da neler yapmaz diye korkarım!

Ah!

0: ite söyle küllünün kuyruğunda dolaşmasın. Bir daha yoksa onu da sülalesini de kazırız bu dünyadan.
1: Kimseler duymayacak, illa Ramazan! Kulağına gitmiş olur da caydın bu işten derse, kendini de, o kızını da ölmüş bil! Kokusu daha fazla çıkmadan bitecek bu iş! Ramazan bugün götürecek güllüğü, nikahı, düğünü bekleyecek zaman değil! Ayrılma kapısından, Ramazan!

0: Güllü! Güllü!
1: Ne oldu? Güllü nerede?
2: Geldiler, tekme yumruk götürdüler. Boş yere istemem dememiştim o kızı ben. İyi ki kaçıp gelmesini benden bilip dövede ve öldürmediler beni.
3: Şükretmeli gene! Evde sen de olsaydın, bırakmam diye dedikleseydin, tutuşsaydınız, yanlış yakılmıştık o zaman. Kemal, nereye? Dur oğlum, dur beni dinle Kemal!
1: Güllü içeride mi?
4: Üvey babası odaya kapattı.
3: Üsteleme bu işi, git buradan! Anahtar ceplerinde, şimdi gelecekler, durma dedim, kan getirme hepimize! Kemal, biliyordum, beklemekteydim!
4: Durmam bari, kaçın!
3: Aklına sığınır mıyız?
1: İkimiz de!
4: Bana kalmış olsa bebeniz bile doğmuştu şimdiye kadar! Helallaşmak zamanımı...

0: boynumuzu kesmeniz nafile.
1: Hele buyurun, geçin gidin de görelim.
0: Ejderha olsanız yazmazsınız, bilmiş olun. İnsan gibi bitsin bu iş. Hiçbirimize yazık günah olmasın.
2: Artık günahı vebali sizin boynunuza.

0: Bekleme lan, git polise teslim ol.
1: Hapishanede bakarım sana, meraklanma.
2: Katiller! Katiller! Vurdular! Vurdular Kemal'imi! Vukuat var! Vukuat var!
3: Kıza söz kestiğimizi duymuş. Gelip zorla kapıları omuzlayıp kırarak evimize girmiş. Dövüp çekeleyerek götürürken bir tesadüf sokak başında karşılarına çıktık. Güzellikten, usallıktan anlamadı. Üste de küfredip saldırdı üstümüze.
2: Dedikleri hep yalan. Dinlemeyip küfreden, saldıran kendileri. Kemal'e bıçakla ardından saldıran da Hamza. Bin şükür olsun ki ölmedi Kemal. Kurtuldu. Allah bana bağışladı. Evleneceğiz hayırlısıyla.
4: Gereği düşünüldü.

0: biraz önce taburcu oldu Kemal.
1: Bir haberde mi bırakmadın?
0: Hayır.
1: Beklemedi demek.
2: Sana dedim, o uğursuz başımıza bir felaket getirecekti besbelli. İçime doğmuş meğerse. Allah'ım korusun! Ya öleydin, bir bıçağa kurban gideydin, ben yaşar mıydım? Mezarın üstünde kıymaz mıydım canımı, ha? Nereye birden?
3: Güllü'ye.
2: Gidemezsin! Bir dinlemedin ana sözünü, ölümlerden döndün. Bir daha tövbe bırakmam seni, bırakmam!
3: Alıp geleceğim hemen.
2: Ah! O kızdan yıka elini! Bunca beladan sonra bırakmazlar sana o uğursuzu! Hiçbirimize rahat yüzü göstermezler! Belası çok, taliplisi zengin! Bu defa kıyarlar sana! Kıyar da bitirirler! Benim cesedime basıp geçmeden gidemezsin!
3: Etme ana!
2: Sen etme! Kemal'im, oğlum! Dünyada her şeyim sensin! Ağacım, dalım! Gözümün yaşı, ak sütüm Kemal'im! Unut o kızı! İkimizin de eceli olma! Kaçıp gidelim buralardan! Köyümüze, obamıza dönüp kurtulalım!

0: Az önce gittiler anasıyla. Alacağı vardı, hem de helalleşmeye gelmiş. İstanbul'da yapamayacak, barınamayacakmış. Yoksa ondan çok memnundum. Haftalığını bile arttırmayı düşünüyordum.
1: Dört yıl verdiler Hamza'ya, sizin yüzünüzden! Dağ gibi oğlum mahpuslarda çürüyecek! Hareket ağır tahrik var Kemal tarafından! Haniye tecavüz var dedi hakim! Yoksam 10 seneden fazla hüküm giyeceğim!
2: Ya benim günahım ne? Ya benim suçum ne? O yaramı!
1: Kızını razı edeceksin! Yoksam herif parayı geri istiyor! Kulluk... Gene de evlenmeyecek olursa, acısını senden çıkartırım! Sabah akşam demez, bastırır topayı, gebertir!
3: Duydum dün gece başına geleni!
4: Yalan demişler, münafık hepsi! Kağıt çalmadım, kazanıyordum, o bahaneyle paraların üstüne yattılar!
3: Yapmışsındır! Senden her şey beklenir yazık ki! Hile yapmamış bile olsan, kumarhanede ne işin var? Senin gibi bir yeğenim olmaz olsun! Zaten olmayacak yakında, reddedeceğim seni!
4: Dayı, dayı! Bu son olsun dayım! Allah Kur'an çarpsın ki bir daha ne kumar ne de başka bir tatsızlık!
3: Evleniyorum diye de yemin etmiştin!
4: Evleniyorum!
3: İnandırdın beni, evlilik bahanesiyle parasızdırdın! Sonra içki...

0: Hep kumara! Dünyada senden akıllı kimse yok, değil mi?
1: Tövbe billah, evleniyorum! Bir aksilikten sebep uzadı biraz! Bugün, yarın tamamdır dayıcığım!
0: Nikahlanmadan, kız bu eve gelmeden bir daha 10 para yok!
2: Evet, maalesef tehlikeli bir sarılık. Mikrobik de olabilir, korkudan, ani bir üzüntüden de.
3: Ne yapmalı?
2: Hemen tahlil! Yazacağım ilaçları muntazam kullanacak. Bir de bütün vücudu sarsılmış, böbrekleri zedelenmiş sanıyorum. Bir yerden mi düştü yoksa kavga mı etti? Röntgenini çektirmek gerekiyor. Hastaneye yatırabilseniz çok daha iyi olurdu. Devamlı kontrol altında tehlikeyi daha kolay atlatırdı.
3: Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Geçmiş olsun.
0: Eylem yapacağız doktorun dediklerini, sen sebepsin ananın bu halına. Senin derdin kahretti zavallıyı, hayırlı evlat! Hadi, iyileştir gücün varsa! Ramazan bey gelmiş arabasıyla. Cebinde para beklemekte. Gayrı sen bilirsin.
1: Kötü bir hal mı var Allah korusun?
3: İlk peşin hastane. Anamın yapması, bakımı, ilacı ne lazımsa.
1: Can baş üstüne.

0: Seninle geleceğim. Nereye dersen, nereye götürürsen.
1: Tamam.
2: Şükür nihayet.
0: Hiçbir zaman karın olmayacağım.
1: O nasıl işmiş?
0: Düşünüp hemen vazgeçmesi sana kalmış.
2: Buyurun gidelim hele, buyurun hele, buyurun.
0: Sen şoförün yanına oturacaksın.
2: Allah Allah, hadi bakalım.

0: işte.
1: Evimiz burası işte.
2: Hoş gelmişsiniz efendim.
1: Merhabalar. Arka tarafı da denizdir kamilen. Koca rıhtım, balkonlar, Gülizar. Yaklaş hele. Evin hanımı geldi ayımlısıyla. Hoş geldin demezler mi? Bunca zaman hiç mi öğrenemedin?
0: Üzülme hiç. Karşındaki bir adam olur da bağırması incitir. Düş önüme, yol göster, oda göster.
1: Bu yatak, bu da yatak odası.
0: Ne beklemektesin?
1: Şaşkınlığıma bağışla. Seni burada görmek rüyadan baskın bir şey.
0: Kapıyı çekiver çıktıktan sonra.
1: Eksik bir şey var mı?
0: Yok.
1: İstediğin bir şey olursa Gülizar diye seslenirsin. Yarın üst başta alırız sana. Hani ne lazımsa alırız, anladın mı? Dikilip durma başımda.

0: Ne var?
1: Sen yetmez mi? Yanıma gel.
0: Çık içeri!
1: Şişişi, deli derler adama. Dünyanın parasını say, aldığın mala dokunma. Olacak gibi mi?
0: Peşin peşin kavilleştik. Karın olmayacağım dediydim.
1: Sabah da o. Hadi gel yanıma. Nazlanma kız, gel yanıma be.
0: Geç oldu da ne oldu? İçki içince canavar mı kesildin ha? Ne Allah'ın cezası yapışkansın be!
1: Yeter gayrı! Sabur taşı çarpmamış işim!

0: Yolunu sapıtan sensin! Başından beri umdurmadım seni, umutlamadım! Defol dedim, dışarı!
1: Peki, peki, peki, peki, peki! Hele bir öpücük ama!
0: Dışarı be!
1: Kimseler yok! Olan da duyup gelemez! Çaresizsin Güllü!
0: Sen çıkmazsan, ben çıkarım!
1: Dur, kaçma, korkma, dur!
0: Senin nereden kaçıp korkacağım ki?
2: Ne oluyor? Sana soruyorum!
0: Odama girdi, saldırdı namussuz!
1: Şey, biliyorsun ya dayıcığım, evlenecekti! Güzel güzel geldi, sonra da çıldırdı nedense!
0: Hiçbir zaman istemedim! Beni zorla hayvan satar gibi sattılar bu rezile!
1: Yalan, vallahi billahi yalan iftira dayı! Yoluma can atıyordu! Paranın fazlasını koparmak için gürültüsü şirretliği!
0: İftiraymış, yalanmış! Dünyada bir sesen de tükenmez!
2: Çık dışarı! Sen de odana git! Daha duruyor musun?
3: Seni bey çağırıyor!
0: Sırası mı yani? Gelmiyorum!
3: Gelmiyor musun?
0: Ha, gelmiyorum, gelmiyorum işte! Var mı ötesi?
3: Seni beye söylerim, o bilir yapacağını! Hmm.
0: Aman, bir de selam söyle! Gelmiyor! Bey kim oluyormuş? Lazımsa o benim ayağıma gelsin diyor, bir de selam söyledi! Olur küstahlık değil, hiç utanması yok edepsizin!
2: Gidebilirsin!
4: Beni istetmişsiniz!
2: Evet!
4: Geldim işte!
2: Buyur, otur! Hani gelmezdin ayağıma? Hani ben kimdim? Korktun da mı geldin?
4: Ben Allah'tan başka kimseden korkmam!
2: Yok canım!
4: Belki bu evlilikten cayarsın diye konuşmaya geldim!
2: Madem öyle, hiç gelmeyecektim buralara!
4: Zaten gelen kim?
2: Ama buradasın!
4: Aslında Ramazan'ın değil de, senin zenginliğinin kurbanı oldum!
2: Zenginlik kötü şey mi? Evlenirsen sen de zengin olacaksın!
4: Ramazan'la evlenip para içinde yüzeceğime, açlıktan ölmeyi tercih ederim!
2: Peki, ne düşünüyorsun?
4: Seni! Tek çarem var, o da senin elinde!
2: Benim mi?
4: Evet! Verdiğin parayı helal edip bana bir büyüklük yapar salarsın!
2: Ya salmazsan?
4: Bilirim ben yapacağımı!
2: Söyle bakalım, ne yaparsın? Söyle de biz de bilelim!
4: Kaçarım!
2: Nereye?
4: Nereye olursa!
2: Benim kolum çok uzundur! Nereye kaçsan buldururum seni! Nereye kaçsan, gelip seni bulacağıma inanmıyor musun?
4: İnanıyorum!
2: O halde?
4: Kendimi öldürürüm ben de!
2: Gülizar! Nereye?
3: Nereye olursa beyim! Köyüme! Veyahut başka bir evde çalışma!
2: Niçin? Ne oldu?
3: Benimle evlenecekti Ramazan! Yemini vardı! Daha mı söyleyeyim? Öz düşmanı ne olacak? Dur!
1: Allah'ıma, kitabıma yalan dayı! Göğününde beni gizlice yatırmışsa, hayal kurmuşsa günahı kimin? Bütün suçum evde yakışıklı yakışıklı dolaşmak! Dediğinde yalan varsa ölülü öpem dayı!
2: İğrenç bir herifsin! Uzun boylu konuşacak değilim! Neydi getirdiğin kızın adı?
1: Güllü dayı!
2: Hemen evleneceksin!
1: He, tamam dayı!
2: Güllü için de yalan söyledin bana! Seni iyi tanımış, nefret ediyor!
4: Oh, aklına ağzına sağlık!
1: Bakma dün geceki halına! İlk peşin korkması naz olacak tabii!
2: Öyle korku, öyle naz olmaz! Belli ki ailesini parayla susturmuşsun! Mecbur etmişsin kızcağızı. Al şu parayı, götür babasını. Güllü'nün sırtından biraz daha geçinip rahata kavuşsunlar.
5: Anası da hastanede yatmakta. En azından 5.000 lira da o zavallıya lazım.
2: Bana değil, Güllü'ye acıdığım için veriyorum.
5: Sağ ol dayı.
2: Yazık kıza. Ama iş bu hale geldikten, kızın adı çıktıktan sonra dönüş olmaz. Duyarlarsa benim itibarım da zedelenir.
5: Allah korusun dayı.
2: Ben konuşup razı edeceğim Güllü'yü. Durma.
5: Evet dayı.

0: duydum her bir şey. Öyle bir iğreniyorum ki anlatmaya lafın gücüm yetmez. Evleneceğim mecburen. İyice borca battık çünkü. Kaçtım mıydı üvey babam dayaktan, zulümden bitirir anamı. Üveyim Hamza desen daha belalı. Mapustan çıktı mı dünyayı yıkar başımıza. Dayanacak hiçbir dalım da yok. Hastane parasını da sen verdin. Anam sayende iyileşecek.
1: Annenin iyiliği için gereken her şeyi yapacağım.
0: Sağ ol. Nikah, düğün tamam. Fakat Ramazan sanmasın ki karısı olurum.
2: Kimi kimsesi yok mu beyim?
3: Yok, Ramazan'dan başka.
2: Vah vah! Keşke mi Ramazan olmayaydı da, işsizin, fakirin biri olaydı adamcağız.
3: Yalan değil.
2: Metkar Gülizar nerede?
3: Senin yüzünden koştu. Ramazan evleneceğim diye bugüne kadar oyalamış. Sen gelince...
2: Bana dert dökeydi ya, anlataydım. Gavak ağacından limon, güllüden Ramazan'a kadın olmaz diye.
4: Merak edilecek bir şey kalmadı. Yakında ayağa kalkacak. Hafta sonunda da evine dönebilir.
2: İnşallah.
5: Darılmaya, Ramazan Bey'in sayesinde. Önce senin sayende elbet. Senin uğruna para pul saçmayaydı, bunca doktor ilacı nereden bulurdu?
2: Olanı biteni düşünme gayrı. Dinlen iyice. Tadını çıkart istirahatinin.
5: Nikah ne zamanaymış?
2: Yakın, bu ay çıkmadı.
5: Kısmet böyle yazılmış. Ne kadar inatlaşsan nafile.
2: Yarın olmazsa ertesi gün gelirim gene.
5: Güle güle kızım, güle güle bir tanem, yavrum!
6: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
7: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
6: Yeter!
8: Sen nesin ki oğlum ne olacak dedin?
6: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
7: Derhal bulunacak.
9: Polis, kapıyı açın!
6: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
10: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
6: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
10: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
6: Hırsız polislik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı?
8: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
11: Evcilik Oyunu yarın 16.15'te TV4'te.
12: Can.
13: Dedeciğim.
12: Yoksa sen de mi bonus doldun?
13: Bonus kurulu.
12: Ne?
13: Dede sen dedin ya, hesabını değil cebine göre harca diye.
12: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
14: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
13: Seni dinledik, bonus kurulu oldum.
12: Yıkıldım şu an.
13: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
15: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
18: Tekrar söylememe gerek var mı?
19: Otel mi? Trivago.
20: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken cildle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor,

0: Ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Maç modunu balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye, McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
2: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Hadi maça gidiyorum.
5: Bugün sizlerle birlikte filmin sultanlarının maçına gideceğiz.
3: Yola çıkıyorum.
5: Çok heyecanlı.
6: Sultanlarımız birazdan sahip.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
2: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
1: Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
2: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
5: Bankartın jest oldu.
4: En çok jest yapan kart. Jest kart.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Çetmen çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira. İşte Çetmen, işte hayat.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gel.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

25 yıldır hep seninle.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden en ihtiyaçlarına

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
14: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus oldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Annen nasıl?
6: Bugün yarın ayağa kalkacak inşallah.
5: Geçmiş olsun.
6: Çok sağ ol.
5: Otur. Acıkmadın mı?
6: Seninle bir sofrada mı?
5: Tabii. Ne var bunda?

0: Bahçenin çiçekleri besbelli.
1: Bahçıvanı senin için toplattım.
0: Benim için mi? Ne sebeple?
1: Açık sözlü, açık yürekli olduğun için. İçin dışın bir olduğu için. Parayı değil, namusu, ahlakı sevdiğin için.
0: Ooo, bizim kaçak burada! Merhaba sevgilim!
2: Merhaba!
0: Bonsoir, Sherry!
3: Hoş geldiniz!
2: Hoş bulduk!
3: Buyurun!
0: Seni almaya geldik! Birer içki alıp, sonra da Boğaz'da yemek yiyeceğiz!
2: Ben de terapyada bir masa ayırttım!
3: Çok yorgunum, erkenden yatacağım!
0: Aa, nazlanmak yakışmıyor sana!
3: Önceden haberim olsaydı, elbette gelirdim!
2: Alındı yavrum!
0: Üktü, üktü! Keyfini kaçırdık galiba!
2: Baskına uğradık diye şaşırma, biz yabancı değiliz!
0: Kimdir bu sahi? Nereden buldun onu? Pek şık, pek zarif, pek alımlı! Çok doğru! Distenge bir Madonna!
2: Ne demeksin, morto beni!
0: Kaçıyor, kaçıyor!
3: Bir dakika müsaade edin! Tanıştırayım! Güllü Hanım!
0: Allı dallı Güllü, ismi de bir harika!
2: Böyle garip zevklerin olduğunu bilmiyordum!
0: Hizmetçilere mi düştün artık?
2: Nefis bir parça, fıstık gibi doğrusu!
3: Şaka yapma!

0: Sını bilmiyorsanız kapayın ağzınızı.
1: Peki peki kızma, çıkalım hadi.
2: Seni öyle özledim ki bilemezsin. Onlar gibi olamam elbet.

0: buraya kadar.
1: Geçti mi?
0: Geçti. Bekletme sebepsiz.
1: Uykun yoksa aşağı in.
0: Yatacağım.
2: Hafta sonu Kilios'a gidelim seninle. İki gün baş başa kalalım. Sana söylüyorum. Ne düşünüyorsun kuzum?
0: Yoksa düşünüyorsan o çamaşırcı.
1: Bana bak, böyle konuşursan kırarım. Kırarım.
2: Affedersin sevgilim, ama hak ver bana. Öyle biriyle karşılıklı oturmana nasıl şaşırmam? Nasıl tenezzül edebilirsin? Hala anlamış değilim.
3: Monşer, gelecek hafta sevgili Muzaffer'imizin doğum gününü kutlayacağız. Onun için hediyelerinizi hazırlayın.
4: Yaşasın, en güzel elbiseleri giyeceğiz. Hey!
5: Getir onları da, getir bakayım bunu. Seninmiş bunlar.
0: Neymiş bunlar?
5: Giyim kuşam, elbisesinden bluzundan papucuna kadar. Beyefendi sana göndermiş bunları.

0: Çok sevindim kısaca. Hangi birisini giyeyim diye şaşırmaktan yoruldum bugün.
1: Pek yakışmış.
0: Hangisi öbürüyle güzel gider, hangi renk öbürüne uygun düşer pek bilemiyorum şimdilik.
1: Yok, bilenlerden eksiğin yok.
0: Açsan otur hemence. Ne bildiysem yapıverdim. Memleket işi çiğ köfte, lahmacun, şalgam suyu sever miydin?
1: Çok.
2: Ben Sarıyer Emniyet Amiriyim, hastaneden telefon ediyorum. Az önce vuku bulan bir kaza hakkında Muzaffer Bey'le görüşmek istiyorum.
1: Buyurun, benim.
2: Arabasıyla uçuruma yuvarlanan ağır yaralı bir erkek, ifadesinde sadece sizin adınızı verebildi. İlk yardım hastanesine kaldırdık.
3: Otopsiye göre ikisi de had derecede içkiliymiş. Ramazan Bey'in uyuşturucu madde kullanmış olduğu da anlaşıldı.
2: Kaza yapan araba trafik şubesinde size kayıtlı görünüyor.
1: Benim de, evet.
3: Başınız sağ olsun.
1: Dostlar sağ olsun efendim.
4: Başın sağ olsun beyim.
0: Başın sağ olsun. Ne demeli? Bir paralar vermiştin, götürmemiş demek. Onları yiyeyim derken iş getirmiş başını.
4: Su testisi su yolunda. Tövbe yarabbi, tövbe.
1: Olacak şey değil.
5: Olacak şey. Süslü, boyalı, yaldızlı bir çevrenin içindeydin şimdiye kadar. Eğlenceden ne oyundan, modadan başka söz etmeyen kadınların arasındaydın. Oysa sen, aslında toprak adamısın. Geleneğine, göreneğine bağlı bir erkeksin. Güllü de senin gibi. Senin topraklarının kızı üstelik. Onu beğenmen, ona ilgi duyman kadar tabii ne olabilir? Sen, Güllü de kendini buldun. Ha, az kalsın unutuyordum. Yaş gününü kutluyoruz, değil mi?
1: Biraz geciktiremez miyiz? Biliyorsun, hiç neşem yok.
5: Boş ver dostum, biz çok neşeliyiz. Bizim neşemiz sana yeter.
6: Bırak onu. Sordun mu? Al dedim mi sana?
0: İçmeyeceksin sandım.
6: Konuşma, git! Lazım olursan çağırırız. Ne sersem kız bu kuzum? Bu evde işi ne, yeri ne, niçin bulunuyor anlamıyorum.
3: Hala anlamadın mı? Dedikoduları da mı duymadın ya?
6: Bütün toplantılarda da mı konuşuluyor? Muzaffer bir sokak kızını kapatmış, metres tutmuş diyorlar.
0: Yeter be, yeter! Sen kimsin asıl? Senin sıfatın ne? Senin çuvalın ne yazar? Kaça yazar?
6: Aa, ne oluyor be? Eşek! Bana el kaldırmak ne haddine senin?
7: Dur! Kendine gel, Gülü!
3: Kadını kaçırdın, defol!
0: Sen defol! Kaçları iftira atıyorsun! Sen gibisin, ne işin ya bu evde, ha? Bir daha ey kötü ismimi anarsanız beter ederim hepinizi!
3: Açtı karı be!
0: Oldu bir defa. İstemezdim ya. Oldu.
1: İyi ettin. Hak etmişlerdi.

0: Öfken, hiddetin yok mu bana?
1: Kendime var.
0: Neden kendine?
1: Anlatması uzun, zor.
0: Onlar daha bir haklıydılar. Dedikleri gücüme gitti ya. İşler böyleyse... Herkesler beni burada kötülükte bilmekteyse... Sen, ben... İstediğimiz kadar yemin edelim. Faydası ne? İnsanlar böyle demek. Biz ikimiz de uzaktan böyle görünmekteyiz demek. Aramızda hiçbir şeyler yok.
1: Yok, evet. Hiçbir şey yok.
0: Kime anlatır? Kime inandırırsın? Eşeklik bende oldu zaten. Daha önceden defolup gitmeliydim buradan.

0: Şeyleri soracaktım, Meryem Hanım'la Cemşir.
1: Ha, buyurun.
2: Alış, baksana kadın, veli nimetimiz kızımız geldi.
0: Kızım, yavrum. Buyur canım, buyur Güllüm. Beklemekteydik seni, dün akşamdan beri gözlemekteydik.
1: Nereden bilirdim?
2: Biz gelecektik ya, el öpmeye davetsiz çekindik.
0: Haberin yok mu yoksa?
1: Yok.
0: Muzaffer beyimiz almış bize bu katı. Dayamış, döşemiş. O arabayı da çekmiş evin önüne.
2: Dükkan gezdirdi ya, paltolar, elbiseler en pahalısından.
0: Bu hanımı da tutmuş, Allah ondan razı olsun.

0: sen gibisini tanımadım şimdiye dek. Hiçbir erkek sen gibi iyi, namuslu, sen gibi mert olamadı. Olabilemez ki.
1: İyice bir düşün. Beklemeye telaşım yok. Cahilim ben, fakirim. Görmüşlüğüm, bilmişliğim burada ne gördüysem anca. İleride bir gün pişman oldun mu,

0: güzelmiş. Rüya gibiymiş aynen.
1: Bu rüya hiç bitmeyecek. Hiç uyanmayacağız.
0: İnşallah. Ne bu?
1: Çiftliğin tapusu. O çiftlik, o arazi senindir artık. Senin ve çocuğun. Bana verdiğin mutluluğa karşılık sana bütün dünyayı hediye etmek isterdim.
0: Bir sen, bir de çocuğum. Dünya bu işte. Dünya ikinizden fazla bir şey mi?
2: Eyvallah Öfem abi!
3: Ali! Ali! Yaşasın Hürriyet!
2: İbrahim Bey abicim, bundan sonra sen ne dersen ne olacak?
3: Uyan evladım, uyan! 4 sene kış uykusu uyudum!
2: Babam mektubunda, git kız kardeşinin eline... ...eniştenin ayaklarına kapan diyor!
3: Peki sen ne yapacaksın evlat?
2: Bir daha o moruğun yüzünü görürsem iki olsun! Aynı senin öğrettiklerini, hadi İstanbul'a tepesine, yürü!

0: Demek Hamza sensin.
1: Benim evet. İznin sayesinde.
0: Tövbe ettin mi? Bir daha kavga, hapishane, bıçak yok, değil mi?
1: Evet beyimiz, ne haddime?
0: İyi. Al şunu. Açlık yaparsın.
1: İstemem, katiyen.
0: Al dedim.
1: Ömrüne bereket.
0: Yarın da fabrikaya gel. Münasip bir iş versinler sana, çalış.
2: Kaç para verdi?
3: Milyoner enişte beyimiz sadaka verdi.
2: Toru'yu çalıştır. Gözünü korkut Güllü'nün.
3: O ne gözü kara domuzdur, bilmiş olamazsın.
2: O eskidenmiş oğlum. O zamanlar fabrika işçisi biz zavallıymış. Şimdi ise hanımefendi, köşkler, çiftlikler, arabalar, mücevherler bolluk içinde yaşıyor. Sevdiği bir erkek var, üstelik de anne. Uç bakalım, yıldırım gibi düş tepesine. Al paraları, burada bekliyorum.
4: Defol dedim.
3: Ağır ol, dellendirme beni.
4: Ben dellenmekteyim asıl. Bir daha kapımdan içeri adım atarsan gelmişliğine pişman ederim seni. Bu İstanbul hızından kestiririm sana.
3: Güllü, tanırsın beni.
4: Tanımaz mı olurum senin gibi köpeğe? Çık, defol! Kocama da diyeceğim, fabrikasına da almayacak sen gibi nankörü.
3: Nankörün baş büyüğü sensin asıl. Sayende hanım oldun. Elimi seni cingana bulamasaydım rüyanda mı görürdüm bunca hayatı?
4: Kendi çıkarına beni satmışlığınla mı övünmektesin utanmadan boynuzlu rezil?
3: Daşko lafına!
4: Defol dedim! Sana bu aklı fikri kim öğrettiyse, ona da selam söyle benden! Şerrinizden korkacağım, rahatıma keyfime haraç vereceğim size, öyle mi? Gidi tarla sıçanları, ağaç kurtları, beleş çikene bitleri!
3: Bu lafların hesabı sorulmaz mı ola?
4: Siz gibilerden korkan, sizden beter olsun be!
2: Kocasına güveniyor. Demek ki o herifin aradan çıkması lazım önce.
3: Kimin?
2: Muzaffer'in bir kazaya uğraması icap ediyor.
3: Ah, çok zor.
2: Ayıp ettin. Otomobil denen Meret sırasında en büyük dost, sırasında demir tabut olur insanoğluna. Evvelallah İbrahim kardeşim de bu işin kitabını yazmıştır. Ver anahtarı. Tamamdır ahbap.

0: Ölemedi ve de bitti bu iş. Avucumuzu yalasam birer de taş bulsak başımıza vurmak için.
1: Dokuz canlı değil ya bu köpek. Peşini bırakmayacağız. Kellemiz koltukta artık.
0: Döneklik eden namerttir.
1: Talih denen evet bize de gülecek.
2: Günaydın, seni tekrar evinde gördüğümüze çok çok sevindik.
3: Geçmiş olsun.
4: Tamamıyla iyileştin değil mi?
5: Bilmiyorum.
3: Sen bana anlatmak bu kaza nasıl oldu?
5: Nasıl olduğunu hala anlayamadım.

0: Boş ver, yeniden hayata dönüşünü kutlayacağız.
1: Ben var, çok üzülmek Muzaffer.
0: Ne? Kızım, meyve getir, buz çıkar çabuk. Ben içki hazırlamaya gidiyorum.
1: Sen çok hızlı sürmek araba.
2: Hayır, polis tahkikatı bilirkişi raporu ne diyor?
3: Fren balataları gevşemiş, aşınmış. Kaza sırasında direksiyon da kilitlenmiş birden.
2: Kaza işte, geliyorum demez.
1: Bu koltuk değneklerle sürünmek hep sen.
2: Yürüyebilecek misin tekrar?
3: Zamanla belki.
1: Yürüyecek elbet. Doktorların hepsi yeminle söyledi. Kocam da gayret gösterdi mi birazcık, çarçabuk ayağa kalkacak inşallah. Pardon Muzaffer, seni böyle görmek çok fena, çok zor alışmak.

Sıkıldım buralarda. Hem de çiftliğe merakım çok. Görmek, bilmek istiyorum.

0: koca çiftliğin arazinin sahibiyim. İsim bile takmışlarmış, hanımın çiftliği diyorlarmış. Hanımsa çiftliğinin yanından bile geçmedi şimdiye dek.
1: Gidelim istersen.
0: Hemence, yarın sabah.

0: Hem de çok çabuk.
1: Çiftliğimizde. Ama çalışmamız lazım.
0: Çalışacaksın. Oğlumuz da şimdiden görüp tanıyacak.

0: Nasılsın Yasin ha?
1: Sağ olun, var olun deyimiz. Geçmişler olsun. Allah bir daha göstermesin.
2: Amin. Sağ ol.
1: Allah ömrünü uzun etsin. Analı babalı büyür inşallah.
2: İnşallah.
1: Sizler buyurun istirahat edin. Ben yanaşmayla taşıtırım bavulları.
2: Toprak mühendisi, su mühendisi gibi bir şey olsun be ince. Yok mudur öyle mektepler?
0: Vardır.
2: Bitti mi mektebi, askerliği? Dönüp gelir arazisinin başına. Bir daha da ayrılmaz.
0: Bir de güllü bulur evlendiririz.
2: İnşallah.
0: Bulamayız. Güllü bir tanedir. Bir daha da gelmez yeryüzüne.

0: Bravo sana Güllü. Çok çabuk intibak ettin çiftlik havasına.
1: Elbette edeceğim. Çocukluğumdan genç kızlığıma kadar ırgatlık ettim çiftliklerde.
2: Yaşa be hanımcığım! Tevekkeli bu çiftliğe hanımın çiftliği demiyorlar.
0: Bugün nereye gidiyorsun?
1: Yamaçtaki tarlalara. Makine kullanıyorum.

0: Can bugün. Sen de geleceksin, değil mi?
1: Yok, ben burada kalacağım.
0: Bir başına mı kalacaksın?
1: Hayır, oğlumla.
0: Acıkırsa ya, ağlarsa?
1: Merak etme.

0: Hiçbir kimselere görünmeden bitireceğim işlerimi.
1: Bu defa kaza maza, dümen mümen yok. Basacağız mermiyi üçüne de.
0: Ya, Muzaffer'e, Güllü'ye, çocuğuna.
1: Dayının zürriyeti kuruyacak. Hiç kimsesi

0: kalmayacak ki, bütün mirası sen korasın.
1: Bütün bu araziler benim mi olacak?
0: İkimizin olacak.
1: Cinayetten bir iş gelmez mi başımıza?
0: Deli misin be? Senle beni İstanbul'da biliyorlar. Dayınsa kalkmış çiftliğe gitmiş. Oradaki bir düşmanı tarafından meçhul bir sebebe binaen öldürülmüş.
1: Sende akıl, bende para, yandı bu dünya! Aleyş!

0: işi tamam, şimdi doğru çiftliğe!
1: Ey gidi! Muzaffer Bey dendi miydi, dudağı uçuklardı insanın! Bu kadar mı kolaymış?
0: Yürü be, şimdi Güllü'yle çocuğunu da bitirdik mi? Hamza Bey diye senin ayaklarına kapanacak herkes!
2: Yasin ağa, Muzaffer'i gördün mü?
3: Ciple gitmiş hanımcığım!
2: Bana bir yanaşma çağırır mısın?
3: Bütün yanaşmalar ilerideki tarlaya gitti! Benden başka kimse yok! Bir emrin varsa bana söyle!
2: Yok yok, işine bak!

Masuma günahsıza ejderha olsa el dokandırmaz! Babanın uğradığı kazanın sebebi de... Muzaffer! Muzaffer'i de bulmadıysanız, eyvah o zaman!

0: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
1: Sana obayı bırak diyen kim? Benim derdim yalnızlığım. Evlen gayrı de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
2: Ben de yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok.
3: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim.
4: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma Bacı?
5: Bana evlat ver Allah.
1: Kahya! Koş!
6: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
1: Fatma'mız yüklü ol.
7: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız?
3: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm.
5: Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
8: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
5: Hayır Osman emri.
1: Murat! Kartal kaptı Murat'ımı!
9: Boş Beşik birazdan TV4'te.
10: Can.
11: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus doldun?
11: Bonus kılığı.
10: Ne?
11: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
11: Seni dinledik, bonus kılığı oldum.
10: Yıkıldın mı şu an?
11: Bonus kılığı da yıkılıyor dede.
13: Çocuğunuzun bonus kılığı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
14: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimiyle

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuk gibi ton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti. Kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
2: Chatman çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira.
3: İşte Chatman, işte hayat.
4: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
5: Şok şok cep.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
1: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
1: Şok şok cepte şok.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
1: Yemek sepeti.
3: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
5: Hadi maça gidiyorum.
6: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
4: Yola çıkıyoruz.
6: Çok heyecanlı.
7: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacak.

Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Uçarsın
4: bu fiyatlara. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kurulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
2: Seni dinledik bonus kurulu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kurulu cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: İnsanları güzelliğinizden mahrum etmeyin hanımefendi.
6: Bir fırsat ver Leyla. İnan bana küçücük bir fırsat.
7: Hayır, istemiyorum.
6: Benimle İsviçre'ye gel. Orada yepyeni bir dünya bulacaksın.
7: İstemiyorum. Getirdiğiniz yaralının durumu?
8: Komada efendim.
9: Sana söylerdim kaptan. Yerde gezmek, bulutlarda gezmekten daha tehlikeli diye.
7: Bir gün anlatacağım her şeyi sana. O zaman bana hak vereceksin.
6: Çok yumuşaksınız Kerim Bey amca. İstediği her şeyi yapıyorsunuz.
10: Gözlerin hasta. Uçarken sana zorluk çıkaracak. Kazada göz sinirlerinde tıkanma olmuş Hakan.
7: Kendini yorma Serdar. Gideceğim.
6: Gideceksin tabii. Ama İsviçre'ye.
11: Unutma. Seviyorum seni.
10: Evlenecek ve bir daha dönmeyecek buralara.
7: Bu merhametsiz hastalıktan hiç kurtulana rastladım.
11: Belki bu sefer...
12: Mavi Eşar yarın 18'de TV4'te.

Şiir. Çarpıyor yüreğim. Bizleri bir gör. Bizler yaşamaktayken senin ölümün nasıl bir şey? Ölme. İkimize. Bebeğiyle bana bir can bağışla. Yüreğim bacağında benim gayrı. Yükleneceğim değnek.

0: Kim geldi mi ayaklarına? Nasıl bir gayretle yürüdüysen, acele de dikil öylece. İstedim ölmezsen gibiler. Ölmezsen gibiler.
1: Senin yanında ölmeye utanır insan.
0: Virajı döndük mü, tarlalar insan dolu. Silah sesine koşup geleceklerdir elbet. Doğruca kasaba hastanesine.

0: kara oba yörükleri,
1: hiçbir zaman toprağa bağlanmayan, belirli görenek ve gelenekleriyle yaşayan kişilerdir. Bundan yıllarca önce başlarından geçmiş acı bir hikayeleri vardır. Bu film, o günlerin zor görenek ve gelenekleri içinde yaşanmış büyük bir aşkın dramını dile getirmektedir. Yörük Beyi Ali, arzu ettiği eşi oba içinde bulamayınca kendini hüsrana salmıştır. Beyin anası torunu olmadığı için acılıdır. Amca beyin soyu kuruyacağından kederlidir. Amca kızı da aynı dert içindedir. Köse Üzeyir, kızını beye vermek için can atmaktadır. Üzeyir'in kızı Elif'in gönlü beydedir. Emet'i, Elif'i bey karısı yapmaya ve Üzeyir'den para almaya çalışır. Kahya da bey için tasalıdır.

0: Yüküne yardım edeyim bey ana.
1: Sağ olasın Elif kızım.
0: Ne zaman bir emrin olursa başım üstünedir.
1: Allah ne muradın varsa versin.
0: Eksik olma bey ana.
1: Ah bey oğlum ah! Şu yalnızlığımı hiç görmez misin? Yükümün yanında yürüyenim mi var?
2: Ne yapayım istersin benim güzel anam? Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
1: Sana obayı bırak diyen kim? Benim derdim yalnızlığım. Evlen gayri de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
2: Tasam buysa boşuna üzersin tatlı canını. Günü gelince o da olur elbet.
1: Ne zaman olur? Hangi gün olur?
2: Kısmet bu anam. Kısmetin günü şimdiden biçiliyor mu?
3: Iraz bacı, Allah sen şu kötü üzerin Elif'ine bir bak! Nasıl da akranlarını bastırdı! 7 obada eşi menendi yok! Güzelliğine, hamaratlığına bir diyeceğin var mı?
1: Ne diyeceğim olsun Emet'i bacı, maşallahı var, tam yörük kızı!

0: Ya çeyizini görsen, tam Beyoğlu'na layık derim.
1: Yaramı deş.
0: Ben onu bunu bilmem, beyimizin döllenmesi gerek gayrı. Elif başkasına yar olacak diye, vallahi uykularım kaçıyor.
1: Haklısın Emet'i kadın.

0: Hayvanları da saatlikleri de.
1: Hayvanlar ekili araziye daldı bey.
0: Geç Dursun amca, mola verin. Yaya sen benden gel.
2: Dur ağam, kıyma hayvanları.
3: Mahvettiniz ekinimi. Kafanızı gebertmezsen bana da deli İbrahim demesinler.
0: Davarı toplayın, pes çıkarın ekinden.

0: Yarın olacaksınız, bu olanınızı benim toprağıma atarsın.
1: Mahmut değil, koşun, yetişin İbrahim'e. İbrahim'i dövüyorlar, ne duruyorsunuz?

0: Obadan uzaklara çekilmişsin bey. Dalgınsın, bir garipçesin.
1: Kaya, sen de her halimden bir mana çıkarır oldun.
0: Korkarım beyimizin Merkür'üne bir sevda oturdu.
1: Pekala Kaya, dediğin gibi olsun.
0: Öyleyse niye üzülürsün bey? Bütün oba ne zamandır bu günü bekler?
1: Sevdiğim kız obadan değil Kaya, bilmez misin?
0: Kocaman bir...

Okudum, üfledim, uğurdur inşallah. Okudum, üfledim, uğurdur inşallah. Tuttun mu kız, tuttun mu? İnciyim, üzülmüşüm, gerdanına dizilmişim. İster al, ister alma, ben sana biçilmişim. Gördün mü kız?

Düğün dernek sana yakındır. Damat beylerin padişahıdır. Fazla sevinme güzelim, gideceğin yer buradan çok uzaktır. Gördün mü kız, gördün mü, gördün mü? Ay aydındır, güzeldir. Evin hep yol üzeridir. Boşuna beklersin güzelim, kalbim sana dargındır. Gördün mü? Al bakalım, al, al bakalım, al kız, al, al, al. Thank you.

0: Ana, ne oldu, nen var?
1: Belime damar bindi, kıvrıldım kaldım işte Elif kızım. Sen hele dinlen, ben yayığını vururum. Ne zaman başım dertte olsa yetişirsin Elif kızım. Hakkını nasıl ödeyeyim bilmem ki.
2: Ana, bir şikayetin mi var?
1: İyi değilim, kocamışlığım gayrı belli oluyor. Elif kızımdan Allah razı olsun, gene yardımıma koştu.
2: Sağ olasın bacım.
1: Bana müsaade bey ana. Kızın gönlünü kırdın. Elif senin nereden bacın oluyor?
2: Ben onu küçük yaştan bacı belledim. Kötülük bunun neresinde?
1: Ona ben gelinim gözüyle bakarım. Gönlünde başka biri varsa bilmiş olasın, sağlığında bu çadıra ayak atamaz.

0: Ölmüşlerinin canına değsin, sağ olasın. Adını bağışlar mısın bana?
1: Fatma.
0: Bunları sana getirdim, hediyem olsun.
1: Sana taş attım, yaraladım. Bir de bana hediye mi getiriyorsun?
0: Sen beni başımdan değil, yüreğimden yaraladın. Bunun için getirdim sana bu hediyeyi.

0: bu da benim sana hediyem olsun Yörük Bey.
1: Tıpkı gözlerin renginde. Beni bahtiyar ettin. Hiç sevinmemiştim bunca zaman. Gene görür müyüm seni?
0: Bilmem, Allah bilir.
1: Öyleyse seni Allah'a emanet ettim Fatma. Gayrı bundan sonrasını Kadir Tanrı bilsin.

0: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm selam.
2: Yörük dediğin yersiz yurtsuz göçebe takımı Tahir ağa. Onlara selam vermek bile caiz değildir.
1: Böyle deme İbrahim emmi. Onlar da insan. Hem de altın babası hepsi.
2: Çuvalla altın dökse önümüze. Bu köyden kim çıkar da kız verir?
3: Bir derdi var oğlumun. Sabah akşam köye iner. Amcasısın. Karşına alıp akıl versene.
4: Benim de gözümden kaçmadı bu hali. Konuşmak vacip oldu gayri.
5: Akşam şerifler ayrola amca.
4: Ayrola bey. Senin bir derdin var oğul. Derdini anlatmayan derman bulamaz.
5: Hayvanlar bilem çift çift yaşarken benim yalnızlığım yüreğime yumruk gibi oturdu gayri. Muradım evlenmek ve çadırıma anama layık bir gelin getirmektir.
3: Ah, aksidüm helal olsun sana. Demek bizim de çadırımız şenlenecek. Demek ben de torunlarımı bağrıma basacağım.
5: Ben obamızın geleneklerine uymayan bir sevdaya düştüm ana. Gönlümü bir köy güzeline kaptırdım. İbrahim'in kızı Fatma'ya nikah kıymazsam gençliğim de beyliğim de haram olsun bana.
3: Obamızda yıllar yılı devam etmiş örfler, adetler hüküm sürer. Hangi gün bir obalının köyden kız aldığı, ne zaman bir bey anasının köy kızından torun sahibi olduğu görülmüştür.
5: Tatlı anam dinle beni.
3: Yandım, çadırım başıma yıkıldı. Bugünleri de görecek miydim ya Rabbi?
4: Oğul, bizim kanımız saf yörük kanı. Anan ölür de bir yabancıyı gelin diye çadırına sokmaz.
5: Neden amca? Benim yüzümün gülmesini, yüreğimin şenlenmesini istemez misiniz?
4: İstemez olur muyuz evlat? Ama bu her şeye karşı gelerek olmaz.
5: Ben ne anama, ne büyüklerime, ne de törelerimize karşı geliyorum. Münasip görmezseniz Fatma'yı almam. Ama ömrüm boyunca da başkasına nikah kıymam.
3: Beyoğlumun kararı buysa oba meclisi kurulsun kararı versin.

0: Ama da gayri ellik yufkalaştı mı? Hangimiz köyden birine gönül verdik, törelerimizi çiğnedik?
1: Koca bir Yörük Bey'ine köyden kız almak duyulmamıştır hiç.
2: Köylü kızı göçebeye gerekir mi? Çarığının çayda kalacağını beyimiz hesaplamaz mı?
3: Hepinizi dinledim. Ben de şöyle derim. Beyimiz bu sevdaya karşı koyabilseydi, bizden yardım beklemezdi. Varsın köylü kızı alarak yüzü gülsün. Varsın çadırı şenlensin, soyu yeşersin. Ben bu işe gönülden razıyım.
4: Beyimiz bu sevdayı unutmaya çok çalıştı ama yapamadı. Gönül bu, hiç ferman dinler mi?
3: Meclis kararını verdi. Yarın sabah bey ana köye iner kızı ister. Kaya tez bunu bildir beye.

Gözün aydın, muştumu isterim. Muştumu isterim, muradına erdin. Yarın beyana köye gidip batmayı isteyecek.

0: Hayırlı bir iş için geldik İbrahim'a.
1: Sizlere hoş geldiniz, sefa getirdiniz demeye dilim varmaz. Zira hayırlı dediğiniz işte ben hiç mi sayılmam.
2: Sizin örf ve adetlerinizde Tanrı misafiri böyle kapıdan mı döndürülür İbrahim'a? Buraya beyanamızın hangi maksatla geldiğini bilmez misin?
1: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok. Ben Fadime'mi bu yaşa kaptırmak için getirmedim.
0: Gayri dönelim kahya.

0: Sen kusurumuzu bağışla. Benim deli babamın densizliği senin asil yüreğini yaralamasın. Allah bilir ölmekten beter oldum. Boynumu vur, kıldan incedir. Ben bir günahım, çaresizim. Derdime kimler deva olacak benim?
1: Sil gözlerinin yaşını köy kızı. Ağlamak sana değil, kapınızdan kovulan bize gerek. Gidelim kahya.

0: Oğlumun sevdası yüzünden iki paralık çayır ırgatlarına rezil oldum. Ardımızdan cümle köy güldü. Bana bu yaptıkları reva mıdır? Sorarım sana bey oğlum.
1: Beni bağışla tatlı anam. Keşke sağ kolumu kesselerdi de sana bunu yapmasalardı. Can evimden vurdu beni deli İbrahim. Tez oba kalksın. Doğru güneşin batışına yol alın. Oba başına amcam geçsin. Yolda komam yetişirim size.
2: Beyin emri var! Oba toplansın gayri, göçüyoruz!

0: Acımdan yüreğime kan oturdu. Anam da sen de bağışlayın beni.
1: Baban nerede?
0: Kahvede.
1: Ben seni telinle, duanla kaçırmaya geldim. Gelici misin, kalıcı mısın?

0: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim. Canını seversen peşime düşmeyesin sakın.
1: Atının terkisine, Fatma'sını vuran beylerinin aşkı uğruna kara oba yörükleri dağları aşağı aşağı uzaklara gittiler. Ve beylerine büyük bir düğün yaptılar. Böylece yedi yazı yedi kışa devrettiler. Ama bu defa yeni bir dert başlarına çöreklendi. Gülmeyi unuttular. Tasaları yüreklerine taş gibi oturdu. Fatma, beyin ve anasının bekledikleri çocuğu doğuramıyordu.

0: Ne böyle dalıp dalıp gidersin yavrulu hayvanlara? Bir faydası mı var sana? Önündeki işine baksana. Hayvanlara bakacağına fırını yak da ekmek sal.
1: Baş üstüne bey anam.

Agude bakayım Fatma yengene Arslanım, hadi agude. İki tosunum elimde, biri sırtımda, dördüncüsü de çiçeği burnunda. Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?

0: Fatma. Nen var. Güzel gözlerin neden böyle yaşlı? Söylesene. Kim ne dedi sana?
1: Gayrı dayanmıyor yüreğim. Ağaçlar çiçeğe duruyor. Bütün hayvanlar, köpekler bilem yavruluyor. Çevremizde çocuk sesleri cıvıl cıvıl. Bizim çadırımız sessiz, ölü evi gibi gamlı. 7 yıldır bir çocuğum olsun diye yanar tutuşurum. Yetti bacım gayralim, yetti.
0: Sevdiceğim, neden böyle üzersin tatlı canım? Anası sen, babası ben olduktan sonra elbet bir gün oğlumuz olacak. Hem öyle bir oğul ki bu dağlarda alıcı kuşlar gibi, şahinler gibi dolanacak.
1: Sahi mi? Kadir Mevlam o günleri gösterecek mi bize?
0: Gösterecek tabii. Sana da, bana da, anama da gösterecek.

0: Senin gelin nerede Iraz bacı?
1: Suya gitti.
0: Ya gelinin hamar attır maşallah.
1: Hamar at ama.
0: Yo, senin gelinden yana yakınmaya hiç hakkın yok. Pişirdiği yenir, yuduğu giyilir, nesi eksik?
1: Kısırlıktan büyük kusur mu olur Emet'i bacı?
0: Hiç ebelere danıştınız mı?
1: 7 yıldır göçtüğümüz yerlerde hangi ebenin, hangi hocanın adını duyduksa başvurduk, çare aradık. Nafile bacım, nafile.
0: Sabrına şaştım doğrusu. Benim böyle gelinim olsa, 7 yıl bana torun vermese dünyada beklemezdim.
1: Ben de beklemezdim ama oğlum Fatma'yı çok sever. Beyoğlumu üzmek istemem.
0: Elif'i kaçırdın. Bari küçüğüne gözlerini aç. Yeşil maşallah. Gelinlik kız oldu. Boyu bosu Elif'i kat kat bastırdı. Hiç dokumadığı gün boyu kadar kilim dokur. Çeyizi desen obada eşi menendi yok. Yeşili gelin alana ne mutlu.
2: Ama ne kadar güzel oldun Yeşil. Vallahi ablanı bastırdın.
3: Gelinlik sana ne de yakıştı.
4: Peri padişahının kızı gibisin.
2: Tam bey çadırına layıksın kız.
0: 41,5 kere maşallah. Güzeller güzeli Yeşilime.
5: Benim tatlı dilli Emet'i yengem. Söyle haberler nasıl?
0: Çoğu gitti, azı kaldı gayrı. Yakında beyin karısı olacaksın.
5: İnşallah. Sahi mi? Allah o günleri gösterecek mi bana? O Fatma olacak köylüyü görmüyor muyum? Hırsımdan çatlıyorum. Kusurunu bilse bari.
6: Oo maşallah. Maşallah herkes burada. Kız gene sandıktan gelinliğini mi çıkardın? Dur bakalım, dereyi görmeden paçaları sıvama.
0: Öyle deme köse üzeyir, bu iş oldu bile artık.
6: Bak Emet'i kadın, kaç senedir yüreğimde yaradır. Elif'imi bey karısı yapamadım. Bu kez Yeşil'im mutlaka beyin çadırına girmeli. Bana bu mutlu günü göstermeli. Dediğim olursa bunun içindeki altınların hepsi helal olsun sana.

0: Şehnaz, buraya gel bakayım.
1: Bırak beni.
0: Kaç defa söyledim kızıma şu uğursuz kadına yaklaşma diye, ama kızım bir türlü dinlemiyor beni.

0: Al, taşları sana topladım.
1: İstemem taşlarını, ben toplarım.
0: Adın ne senin?
1: Hasan. Ah, kuşlara bak! Geçtiler.
0: Gene gelirler.
1: Sen böyle korkuluk gibi durursan, biraz zor gelirler. Git buradan.
0: Sen boncuk oynamayı sever misin?
1: Boncuğum yok ki.
0: Seni bir defa öpeyim. Bu boncukların hepsi senin olsun.
1: Öptürme.
0: Bak, ta oradaki çiçekleri görüyor musun? Sarı sarı olmuş hepsi.

0: ağrın geçerse?
1: Ne hastalığı?
0: Uğursuzsun, hastasın sen. Bir daha dokunma bana. Al boncuklarını.

0: ağlamışsın. Yüreğim taştı birden. Çoban Halil'in Hasan'ı bir şey mi dedi sana da böyle kolun kanadın kırıldı? Hasan da anası da doğru söyler. Kısırım ben. Bastığım yerde ot bitmez. Elimin değdiği dal kurur. İçine kurt düşmüş ağaç gibiyim. Olduğum yerde kururum. Dallarımda ne yaprak biter ne çiçek açar. Bey karısı olacağıma keşke Ali bir çoban, ben de çoban karısı olaydım da çocuksuz kalmayaydım.
1: Daha yaşın başın ne senin? Ağacın ise hep meyvasını geç verir. Sen taze bir fidansın daha.
0: 7 yıldır beni obada hor görmeyen, tatlı sözünü esirgemeyen bir sen varsın bacım. Allah senden razı olsun gelince.
2: Bu yaşıma geldim, obada senin gibi kısır bir kadınla ömür çürüteni ne gördüm ne de duydum. Bak şu bacım deyip almadığın Elif'e, bugün yarın 4. çocuğunu da doğuracak.
3: Allah bağışlasın derim.
2: Elif'i Allah bağışlayacak da Fatma bu çadırda eli etiği boş mu dolanacak?
3: Allah büyüktür anam, elbet bize de günü gelince murat verir.
2: 7 senede olmayan çocuğun günü gelmez artık. Fatma'yı seversin, ayrıl demeye dilim varmaz. Ama üstüne evlen derim. Biraz daha beklersen yeşili de ellere kaptıracağız.
3: Fatma'nın üstüne evlenmek mi? Ben Fatma'yı atımın terkesine vurup evinden köyünden ettim. Bunu nasıl yaparım anam?
2: Bunu en kısa zamanda yapacaksın. Başka çaren kaldı mı ki oğul? Örflerimize, adetlerimize göre karısı kısır çıkan erkek onu ya boşar ya da üstüne evlenir. Bunu bilmez misin?

0: Neyin var Fatma?
1: Bıktım canımdan gayrı, bıktım.
0: Neden böyle konuşursun? Bir tel saçın uğruna bütün sürülerimi vermeye hazırım. Seni sevdim seveli bir günümün uzadığını, bir geceme doyduğumu bilemedim. Ben 7 senedir her şeye seninle birlikte baktım. Güneşi, ayı seninle birlikte gördüm. Senin yanında içim rahat ve mutluyum. Senin de şöyle bir yürekten güldüğünü görsem.
1: Gülecek mecalim yok gayrı. Yüreğim kara kara oldu. Hiçbir şey sevindiremez beni. Biz birbirimize sevdalanmakla hata ettik. Anan sözlerinde haklı Ali.
0: Demek duydun anamın laflarını. Seninle baş koyduğum yastıkta senden sonra kiminle gözüm uyku tutar benim söyle. İki elim varsa biri senindir. İki gözüm varsa biri senindir. Eğer sen yanımdan gidecek olursan Fatma, bir elim bir gözümle seninle birlikte gider. Anam da eller de ne derlerse desinler. Onlar gönlümdeki yerini ne bilir. Kıyamete kadar çocuğumuz olmasa umurumda değil.
1: Sahi mi Ali? Bunu yürekten mi söylersin?
0: Elbette.
1: Demek kıyamete kadar çocuğumuz olmasa gene eskisi gibi seveceksin beni.
0: Tabii seveceğim. Eşimsin, dengimsin. Saçları yonca kokulu bir tanemsin benim.
1: İyi yürekli Ali'm.
0: Elif doğurdu. Hem de gene erkek. Kim bilir şimdi köse yüzeyir nasıl bayram ediyordur.
1: Bana çocuk istemem dersin. Halbuki bak, Elif'in oğlu bile nasıl heyecanlandırır seni.
2: İnsanları güzelliğinizle mahrum etmeyin hanımefendi.
3: Bir fırsat ver Leyla. İnan bana küçücük bir fırsat.
4: Hayır, istemiyorum.
3: Benimle İsviçre'ye gel, orada yepyeni bir dünya bulacaksın.
4: İstemiyorum. Getirdiğiniz yaralının durumu?
5: Komada efendim.
6: Sana söylerdim kaptan. Yerde gezmek, bulutlarda gezmekten daha tehlikeli diye.
1: Bir gün anlatacağım her şeyi sana. O zaman bana hak vereceksin.
3: Çok yumuşaksınız Kerim Bey amca. İstediği her şeyi yapıyorsunuz.
7: Gözlerin hasta. Uçarken sana zorluk çıkaracak. Kaza da göz sinirlerinde tıkanma olmuş Hakan.
4: Kendini yorma Serdar, gideceğim.
3: Gideceksin tabii ama İsviçre'ye.
8: Unutma, seviyorum seni.
7: Evlenecek ve bir daha dönmeyecek buralara.
1: Bu merhametsiz hastalıktan hiç kurtulana rastladım.
8: Belki bu sefer...
9: Mavi Eşarp yarın 18'de TV4'te.
10: Can.
11: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus doldun?
11: Bonus kıllı.
10: Ne?
11: Dede sen dedin ya, hesabını değil cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
11: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
10: Yıkıldım şu an.
11: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
13: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
14: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba. Nasılsınız?

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk kalk kalk kalk kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız biraz

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Çetmen çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira. İşte Çetmen, işte hayat.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.

0: ve ferah içim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'te.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Siparişiniz.
5: Ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kurulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
6: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
5: Yeter!
7: Sen desin ki oğlum ne olacak dedin.
5: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
6: Derhal bulunacak.
8: Polis, kapıyı açın.
5: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
9: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
5: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
9: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
5: Hırsız polisçilikle oynamadık. Nikahlar mı kıyılmadı?
7: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
10: Evcilik oyunu yarın 16.15'te TV4'te.

0: Maşallah Elif kızım. Nur topu gibi bir oğlan verdin gene kocana. Allah hepimize böylesini nasip etsin. Nasip etsin kızım. Gelin! Gelin! Bunlar hepsi Elif'in oğulları. El öpenleriniz çok olsun. Maşallah. Kadir Allah hepsini anasına babasına bağışlasın. Şenlik devam etsin. Siz devam edin Emeti bacı.
1: Bey oğlum gene ortalarda yok. Doğum olur, hastalık olur, meydana çıkmaz. Gayri Ali ne obayı ne de büyüklerini düşünür oldu.
0: Haklısın. Ali eski Ali değil gayri. Benim de ne zamandır tasadan gözüme uyku girmez. Aklı fikri Fatma'sında.
1: Bir oba beyi karısından önce soyunu düşünür. Ardından beyin dölü kurudu, sonu geldi diye laf ettirmez.
0: Bunları bana değil, ona de.
1: Bu dediklerimi ilet oğluna. Yeniden evlenmeye razı gelmezse oba meclisine götüreceğim meseleyi.
2: Dandini dandini danalı bebek, elleri ayakları danalı bebek.

0: Sen büyüksün. Derdimi verdin, dermanımı da ver. Bilmeden bir suç işlediysem günahımı gayrı bağışla. Ele güne karşı beni boynu bükük koma. Lütfunu esirgeme benden. Aç görürsem doyurayım, çıplak görürsem donatayım senin için. Bir oğlum olsun, çamdan beşik koydurayım. Ak sütümle emzireyim, ninnilerle beleyeyim. Bir oğlum olsun, oba içinde düşmanım önünde alnım açık dolanayım. Bir canım var ulu tanrım, ya muradımı ver, ya onu da tenimden ayır.
1: Gene vuramadım.
2: Senin aklın bu defa avda değil bey.
1: Yarın oba büyükleri hakkımda karar verecek. Aklım nasıl avda olur kahya? Anam, amcam, bütün oba bir oğlum olsun ister. Dertleri, sıkıntıları hep bu. Beni mutlu görmek değil. Oğlum olmasını ben istemem. İsterim ama... Oğlumu kollarıma alıp koklayınca Fatma koksun isterim. Soyum yeşerdiğinde duyacağım sevinci... Fatma benimle bölüşsün isterim. Anam yatağıma doğurgan bir kadın girerse... Fatma'nın yerini tutar sanıyor. Beni Fatma'dan ayırırsa günüm gecem kararacak haberi yok. Gece yarıları Fatma'nın yanında gözlerimi açsam içime yıl.

yıldızlar dolar. Sabahleyin yastığımda Fatma'nın bir tel saçını bulsam dünyalar benim olur. Fatma'nın sevinmediği yerde benim yüzüm gülmez. Onun bir tel saçına bütün sürü...

0: Adet usul böyledir oğul. Kısır kadın herkes hor görür. Tanrı Teala hor görüp kısır yaratmış. Kul neden hor görmesin? Gayrı uzattık bu konuşmayı derim.
1: Biraz ana lafını bağlasın ki ne yapacağımızı bilelim.
2: Ulu orta söylerim, duyun işte. Fatma'nın üstüne gelinimi seçtim. Üzeyir'in yeşilini alacağım oğluma.
0: Bana bir yılda müddet verin hiç olmazsa. Bu Hidrellez birlikte adak adadık. Biraz daha bekleyin. Adağımızın kırkı dolsun.
2: Olmaz. Sizlerin yıllar henüz önünüzde. Ama benim yıllar ardımda kaldı oğul. Torunumu dizlerime oturtup seveceğim günlerim sayılı gayri. Oğlum sözüme gelmezse bugünden tez yok bana ana demesin. Yüzüme bakmasın, çadırıma gelmesin. At sütüm ona haram olsun.
0: Peki hanım, dediğin gibi olsun.
2: Hayır gör oğlum.
0: Yalnız bir dileğim var senden. Münasip gör de bu kararı Fatma'ya ben söyleyeyim.

0: Fatma'm, ne oldu? Neyin var?
1: Yok bir şeyim. Gözlerim karardı. Ama geçti şimdi.
0: Seni öyle görünce fena oldum. Sanki içimde bir damar koptu, kanat.
1: İyisin Alim, çok iyisin de ondan.
0: Fatma'm, söyle bana, gün gelir de sana başka türlü davranırsam gene inanır, güvenir misin bana? Gene bu kadar sever misin beni?
1: Anladım yüreğindekini. Sana kızmaya, gücenmeye hakkım yok. Benim takatim buraya kadar yetti. Bundan ötesine dayanamam. Beni obanın kem gözlerinden, acı sözlerinden kurtar. Gözün kimi tutar, gönlün kimi severse onunla evlen. Beni köyüme yollamak istemezsen yanınızda kalırım. Evleneceğin kızı ortak tutmam, kardeş bilirim. Çocuklarınızı yedirir, giydirir. Kendi çocuğum gibi bağrıma basarım.
0: Fatma'm, ağırlı Fatma'm, öldürdün beni.
2: Ak yüzümlü!

0: Kaya! Koş! Neyi haber ver?
1: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
2: Kadir Allah'ım, sen ne kadar büyüksün! Fatma'mız yüklü oğul! Gayri yakında bir çocuğunuz olacak!

0: halinle sen iş mi görürsün güzel kızım? Ben varken sana düşer mi hiç? Sen otur dinlen, canın çekerse de dolan, havalan.
1: Aylardır işleri hep sen yaparsın bey ana. Sana reva mı bu?
0: Gelecek torun benim, yorulmak hakkın değil senin kızım. Gel bakalım bey oğlum. Ne gülersin bize, güleceğine Fatma'mızı alıp dolansanıza, faydası olur bebeğe.
1: Bey anam, bey anam, şu Fatma'ya bak hele. Nasıl da ürkek taşıyor yükünü.
0: Kolay mı bu? 7 yıl sonra Fatma nihayet analığı tadacak kızım.
1: Benim güzel bey anam, görürüm ki asıl telaş, asıl yürek çarpıntısı sendedir.
0: Bendedir ya, az mı bekledim torunumu? Rahmetli kocamın, oğlumun sevgisi, bohçalanmış bayramlık urbalar gibi hep gönlümdedir. İlk günden torunumun önüne açacağım onları bir bir.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam bey.
4: Duydum ki oğlu olursa bey bir hafta sofra çekecekmiş obaya.
1: Ardından baksana şu Fatma'nın. Onda oğlan doğuracak hal var mı? Oğlan doğuracak kadının yüzünde nur olur a kardeşim.
5: Göç gecikti Salihkaya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız? Ne olacak davarların hali?
6: Kısmet diyelim.
5: Sizler topunuz boyun büküp buna razı olduktan sonra elbette kısmet.

0: Ali!
1: Düşüyorum sandım. Bebeme bir şey olacak diye korktum. Utanıyorum senden. Sanki mahsustan naz edermiş gibi.
2: Bir tanem, naza çeksen de hakkın sen. Nur topu gibi bir oğlumuz olacak. Onu ak sütünle emzirip ninnilerle beleyeceksin.
1: Al kilime sarıp karamaya da gezdireceğim.
2: Oğlumuz obanın başına geçip bey olacak. Bizi dağlardan aşırıp yaylalara götürecek.
1: Belki de babası gibi sevdalanıp bir köy kızını kaçıracak.
2: Belki de.
1: İçimde öyle bir canlı, öyle bir iştahlı ki... oğlumuzu bağrıma basıp kollarımla sardığım günü bir görsen.
2: Göreceksin Fatma, göreceksin.
1: Ya kız doğarsa gene sever misin beni?
2: Boşuna tasalanıp yüreğini üzersin. Ben rüyasını çoktan gördüm. Nur topu gibi bir oğlan vereceksin bana Fatma.

0: Ah, vakit nasıl da geçmiyor bir türlü.
1: Merak da şimdi ondan. İnsan hep öyle olur, öyle değil mi Kahya?
2: Benim Güllü tam 5 kere doğurdu. 5'inde de onunla birlik sancı çektim vallahi ama hep sancılarım boşa çıktı. Çocukların hepsi kız oldu. Baksana şunlara bey.
1: Tasalanma sen Kahya. Senin kızlar olmasa oğullarımıza nereden gelin bulacağız?
3: Muştumu isterim bey, muştumu isterim.
0: Muştu senin.

0: Davarlarda gayri hastalık başladı bey. Dileğin nedir köse üzeyir?
1: Göçü geciktirdim bey.
0: Bugüne kadar obada ne zaman doğum olduysa bebe kırklanmadan yola çıkmadık.
2: Haklısın bey ama sıcaklar hiç bu kadar kötü bastırmamıştı.
1: Ben davarın kurtulmasını dilerim. Emir senindir.
0: Şenlik kalsın kaya. Gece davarlar yola çıksın. Göçüyoruz.
3: Emir senindir ama beyim. Çiçek daha bu mevsimde geçilmez.
4: Geçilse bile bir kurban almadan geçit vermez.
0: Verilecek kurbanımız yok bizim. Göçeceğiz.
4: Ama

0: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm. Hakkını ödeyemem seni.
1: Uyuyan çocuğa bakılır mı hiç? Nazar değdireceksin benim torunuma. Subhanallah.

0: Hadi bakalım arkadaşlar, çabuk olalım, çabuk çadırları su gelin. Evet, durmayalım, hadi arkadaşlar. Hadi Ömer'e, Ömer'e.
1: Bunu kendi elimle işledim Karamayı. Bilesin ki muradımın uğrudur. Üstündeki yükün cevahirdir. Ona göre ayağını at. Kıymetini bil. Kıh! Kıh! Kıh!
2: Bu sefer göç sırasını değiştirelim. Fatma göçün gerisinde gitmesin, araya alalım.
3: Nedenmiş o? Yıllardır süre gelen düzeni neden bozarız?
2: Emziklidir. Bir ihtiyacı olursa yardım edeni bulunmaz.
1: Bunca yıllık oba düzeni benim için bozulmaz. Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
4: O zaman ben de yanında gelirim. Amcam bu defa önde gidip konak yeri seçsin.
3: Olmaz. Bey obasının önünde gider. Konak yerini kendi seçer. Bütün obayı kendimize güldürmeyelim.
2: Doğrusun Razana ama... Emzikli gelini göçte bir başına arkada bırakmaya benim yüreğim el vermez. Fatma'yla birlik giderim ben.
4: Sağ olasın amca.

0: Hikaye, buyur. İçim rahat değil. Fatma'yı arkada komakla iyi etmedim. Onu bir dolanıver.
1: Baş üstüne bey. Gelin, gelin. Nasılsın bakalım?
2: Beyin aklı sende kalmış. Bir ihtiyacın var mı?
3: Yok Kahya. Söyle beye, beni düşünmesin hiç.
2: Allah yardımcın olsun gelin.
3: Eksik olma Kahya. De! De! Osman emmi, bekle hele Murad'ımı emzireyim. Karnı acıkmış yavrucağım. Kıh! Kıh!

0: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
1: Hayır Osman emri. Yüküm cevahirdir benim. Kimseye emanet edemem. De.

0: Osman emmi.
1: Ne var kızım? Ne oldu?
0: Osman emmi, anlayamadım. Birden nahşurama bir acı oturdu. Ne olur karamayayı çökertip bir kerecik göreyim muradımı.
1: Daha demin emzirdin be beni. Bak göz koluyla arayı ne kadar açtık.
0: Ne olursun Osman emmi, ana yüreği bu. Bir kerecik yüzünü göreyim. Belki açılmıştır, üstünü örterim.
1: Peki ama elini çabuk tut gelin. Bey sonra bize kızmasın.

0: tine, iau mere fără tine!
1: Kelly! Basta!

Oh,

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
6: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kıllı.
7: Ne?
6: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
6: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
7: Yıkıldım şu an.
6: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
9: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
10: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsın?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidelim.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacak.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
5: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
6: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolata.

0: nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: İşte evleneceğin kız bu Kemal.
1: Göz sinirlerin çok zayıflamış.
2: Yoksa kör mü olurum?
3: Kemal'i bu kızdan ayırmam lazım. Bir çocuğumuz olacak Kemal.
2: Sana bir bardak su vereyim de kendine gel.
3: Talihsiz yavrumun ismi Gül olsun.
0: Çalgı çalan üç kız kardeş. Fena bir gösteri değil.
4: Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti.
5: Çocuk bahçesine gidebilir miyim?
6: Benim gözlerim kör.
5: Gözlerin görmüyor mu? Feride Özsoy geliyor.
6: Demek Gül'ün annesisiniz.
3: O görmeyen bakışları gözümün önünden gitmiyor.
7: Karım beni başka bir erkekle aldattı.
3: Ya ona iftira attılarsa?
0: Biz elimizden geleni yaptık.
8: Feride bugün 16.15'te TV4'te.
9: Her kullanımda ilk bilgi tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
15: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
5: kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kulu da yıkılıyor dede.

0: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
1: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
0: Yeter!
2: Sen nesin ki oğlum ne olacak dedin?
0: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
1: Derhal bulunacak.
3: Polis, kapıyı açın.
4: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
5: 30 günlük beylik beyliktir. İkinize de mutluluklar dilerim.
4: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
6: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
0: Hırsız polisçilikle oynamadık. Nikahlar mı kıyılmadı?
2: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
7: Evcilik oyunu yarın 16.15'te TV4'te.

Herkese merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bugün çok uzaklarda alacağız soluğu. Güney Amerika'nın en önemli ülkelerinden ikisini ziyaret edeceğiz. İlk durağımız Peru ve Peru'nun başkenti Lima.

Lima, Peru'nun en büyük şehri olup ülkeye başkentlik yapmakta. Güney Amerika'da bulunan Peru'nun en kalabalık şehri olan Lima, aynı zamanda Güney Amerika'nın da en kalabalık üçüncü şehri. 12 milyona yaklaşan nüfusu ile São Paulo ve Mexico City'den sonra Amerika'nın en kalabalık şehirlerinden biridir. Peru'nun başkenti Lima, bulunduğu coğrafya itibariyle muhteşem doğal güzelliklere sahip. Şehirde dilerseniz ormanlar arasında yürüyüş yapabilir, dilerseniz okyanusun tadını çıkarabiliyorsunuz.

Tarihi eserleriyle de göz kamaştıran Lima, bünyesinde barındırdığı müzeler ve sanat galerileriyle ziyaretçilerine unutulmaz tatiller vaat ediyor. İşte Peru turuna Lima'dan başlıyoruz.

0: Roma'daki ilk durağımız Miraflores semti. Bu semt çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin ve kentin ileri gelenlerinin yaşadığı deniz kenarında bir semt. İşte harika bir manzara önünde başlıyoruz.
1: Sabahın en erken saatlerinde uyandık. Burası Lima, Peru'nun başkenti ve Güney Amerika'nın en kalabalık şehirlerinden birisi. Yaklaşık olarak 12 milyonluk nüfusa sahip. Trafiği İstanbul'u aratmayacak ama tabii ki güzelliği de bir ayrı özel ve güzel şehir diyoruz. Güney Amerika'nın özellikle gastronomiyle ilgili başkentlerinden biri Peru ve işte görmüş olduğunuz gibi okyanus kıyısı kendine has dokusuyla Peru'yu, Lima'yı keşfetmeye başlıyoruz.

0: ve artık tur başlasın. Otobüsümüze geçiyoruz.
1: Ne yapıyorsak sizler için.
0: İlk durağımız Lima şehir merkezi. Eski Lima diye adlandırılan bu bölgede çok özel meydanlar var. O meydanlardan biri San Martin Meydanı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Lima'da ana merkezlerden bir tanesi, uğramanız gereken duraklardan birisi Plaza de San Martin, yani San Martin Meydanı'ndayız. Arkamızda görmüş olduğunuz bu heykel de San Martin'e ait bir heykel. San Martin kimdir derseniz, Peru'nun özgürlük savaşçılarından bir tanesi, önemli isimlerinden birisi ve Peru'nun kurucularından birisi diyebiliriz. Görmüş olduğunuz bu nokta, buradaki meydan İspanyollardan kalma birçok binaya da sahip ve gerçekten kalbinin attığı yer diyebiliriz.

0: ve yanımıza Peru parası alma zamanı.
1: En uygun yer Plaza de Martin'in hemen yan tarafındaki döviz büroları. $1.24 Peru parası ve $100 bozdurduğunuz zaman en azından öyle 2 gün, 2,5 gün gibi sizi idare ediyor.
0: Paralarımızı bozduruyoruz, alışverişe ve tura hazırız.
2: Değerli izleyenlerimiz, paraları bozdurduk ve şu anda artık Peru parası solesterimiz de yanımızda ve şimdi Plaza de Martin'den doğru yürüyoruz ve eski limanın ara sokaklarında birazcık kaybolacağız. Farklı plazalar, farklı meydanlar var. Bu meydanları tek tek keşfedeceğiz diyoruz. Hadi bakalım, buyurun.
0: Burası eski lima. Eski lima dar ara sokaklarıyla meşhur.

0: İspanyollardan kalma binalar ve işte her an karşınıza çıkabilecek bu tip kiliseler var.
1: Plaza de San Martin'den, yani San Martin Meydanı'ndan Plaza de Mayor'a doğru yolculuğumuza başladık. Dar ara sokaklardan yürüyoruz. İki meydanı birbirine bağlayan, ana meydana doğru bizi sürükleyen bir yol burası. Ve tabii ki eski binalar, İspanyollardan kalma binalar hakim. Arkamızda da yine eski bir kilise var. Bu kilisede yaklaşık olarak 200-250 yıllık bir kilise. Bunun gibi kiliseler, katedraller bu bölgede çok fazla. Çünkü İspanyollar ilk geldikleri zaman bölgeye öncelikle dinlerini getirmişler. Hristiyanlığı ve Katolikliği buradaki yerli halka empoze etmişler. Bunun da en önemli yapı taşlarından birisi hiç kuşkusuz arkamızda görmüş olduğunuz kiliseler ve ileride göreceğimiz katedraller diyoruz.

0: Şimdi de Plaza de Mayor'dayız. Bu meydanı Pizarro kurmuş. Etrafına da limayı oluşturmuş.
1: Birazcık tarihe bakacak olursak eski çağlarda İspanyol kaşif ve asker Pizarro bu bölgeyi keşfettiğinde kendine bir krallık kurmak istiyor ve o krallığın başkenti olarak da Lima'yı tercih ediyor. Lima kelime anlamıyla krallar şehri demek zaten ve buradaki bu noktaya bir meydan kurmayı arzu ediyor. İspanya'dan, Madrid'den bir mimar getiriyor ve grid plan olarak adlandırılan şehir planını bu Plaza de Mayor etrafına kuruyor. Yani şehrin kalbini bu meydan yapıyor. Hali hazırda Lima'ya geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir durak Plaza de Mayor. Çünkü burada İspanyollardan kalma birçok yapı var. Aynı zamanda tarihi eserler var. Plaza de Mayor'dan güzel görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Burası da Kakao Müzesi. Peru'nun en önemli ihraç ürünlerinden biri kakao.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Plaza de Mayor yani ana meydanın hemen yan tarafında yer alan görülmesi gereken özel müzelerden bir tanesi arkamızdaki Kakao Müzesi. Burada kahve ve kakao tabii ki çok çok popüler. Güney Amerika burası ve Peru bunun başkentlerinden bir tanesi. İçeriye geçtiğimizde kakao yapımıyla ilgili, çikolata yapımıyla ilgili ve kahve ile ilgili detaylı bilgiler alabileceğimizi öğrendik. Bakalım bu müzeyi ziyaret edelim. Neler bulacağız? Bu arada Lima'ya geldiğinizde Plaza de Mayor uğranması gereken bir nokta. Katedralleriyle, hükümet binalarıyla, İspanyollardan kalma binalarıyla gerçekten çok keyifli ve çok güzel diyoruz. Şimdi Kakao Müzesi'ni gezme zamanı. Buyurun.
0: Ve Kakao Müzesi'nde Perululara uzatıyoruz mikrofonu.
1: Çikolata çayı, kakao çayı daha doğrusu. Can I try? Evet, ben de denemek istiyorum. Bizim neyimiz eksik diyoruz değerli izleyenler. Evet, kakao çayını içiyoruz.
0: Hmm,
1: it's good.
0: Oh,
1: o gerçekten çok acı. This so so
2: it's
1: hot, ha?
2: Pisco, chocolate and chili, yellow chili.
1: Oh. It's really so hot, ha?
2: Yeah, it is.
1: Evet, gerçekten çok acı. Ama güzel, böyle boğazı genzi yakıyor değerli izleyenler. Hani böyle bir boğaz ağrınız falan varsa bademcikleri temizler diye düşünüyoruz. Hadi ya Allah.

0: Bu müzede milattan önceki yıllardan itibaren kakaonun tarihçesi anlatılıyor.
1: Tadımlarımızı yaptıktan sonra şimdi de müze tarafındayız. Görmüş olduğunuz gibi burada -2000 diyor. -2000 yani milattan önce 2000 yılından itibaren kakaonun tarihçesi söz konusu burada. Önce Mayalar, sonra Aztekler, sonra gelen İspanyol koloniciler ve daha devamında da yeni dönem ve endüstri dönemi kakaonun üretimi. Elbette çikolatanın ham maddesi kakao ve burada çok çok güzel, çok çok lezzetli Peru çikolataları tadabiliyorsunuz. Hemen gösterelim size. Kakao bitkisinin orijinali bu. Daldan bu şekilde olgunlaştığı anda toplanıyor ve içindeki tohumlar öncelikle ayıklanıyor ve o tohumlar kurutularak kakao elde ediliyor diyoruz. O tohumlar da burada. İşte bunlar da kakaonun tohumları, bunlar da kurutuluyor. Artık kakao üretimi başlıyor. Çikolatalar, o güzel kakao çayları ve kakao ile ilgili bütün ürünler de işte görmüş olduğunuz bu ham maddeden yapılıyor.

0: Kakao Müzesi'nde kakaoları tattık, yola devam ediyoruz. Burası San Francisco Kilisesi. Ve kilisenin bahçesinde Endülüs bölgesinde de görmeye alışkın olduğumuz çuruyu bu küçük kız satıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, San Francisco Kilisesi'nin bahçesindeyiz şu anda. Burada yeraltı mezarları da var ama bütün onlardan önemlisi ne var? Churro var. Churro genelde Güney İspanya'da, Endülüs'te çok sıklıkla rastlanan bir tatlı türü. Ve bu küçük kardeşimiz de satıyor. What is your name?
2: Julissa.
1: Julissa. Julissa bize churro satacak. How much? How much?
2: Two.
0: Churro'muzu alıyor, enerji topluyoruz.
1: Kızartılmış bir hamur, üstüne de şeker döküyorlar. Bunu genelde Endülüs'te çikolata sosuna batırarak yiyorlar ama burada üstüne şeker atmışlar. Gracias, mucho gracias.
2: Gracias.
1: güzel. İçinde de karamel koymuşlar değerli izleyenler.
0: Kilise bahçesinde çocukları buluyoruz ve o hassas soruyu soruyoruz onlara. Messi mi, Ronaldo mu?
1: Football team soccer Messi, do you know Messi, Ronaldo?
3: Ronaldo.
1: Ronaldo or Messi?
3: Ronaldo.
4: Messi.
1: Messi. Messi, Ronaldo görüyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında bu ünlü topçular hala kavga malzemesi. Espanyol.
0: Perulu bir hanımefendiye uzatıyoruz mikrofonu. Ve mikrofonu veriyoruz kendisine.
5: Are you handsome?
1: Thank you very much. You're so beautiful as well. Come on. What's your name?
5: How old are you?
1: I am 40.
5: I am a teacher. Yes, of course.
1: Have you ever been to Turkey before? Turkey, Istanbul, Turkey. Turkey.
5: Nothing, Turkey, nothing.
1: Come. Why don't you come to Turkey? Vamos, let's go. Biz gidiyoruz değerli izleyenler. Vamos, haydi bakalım.

0: Ne güzel kıyafetler var. Kruvasan gerçekten mükemmel arkadaşlar. Ve sevgili izleyicilerim. Yıldız Vintage mağazayı karıştırmadı mı dedirteyim ben. Müzeyyen Senar odasındayız. Arkada da çalıyor bu arada şarkı.
1: Evet.

bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün gezmek olsun da nereye gezeceğiz? Hemen onun bilgisini verelim. Öncelikle nerede olduğumuzu belirtelim. Şu anda Taşkışla mevkiindeyiz. Neresi bu Taşkışla diyeceksiniz. Birazdan göstereceğiz. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç'ın hemen arka tarafında Taşkışla Caddesi var. Aslında hepimiz burayı biliyoruz. Harbiye tarafında burası. Yani Maçka'yla Harbiye arasında. Ben anlatacağım birazdan. Susuyorum. Bütün güzel enerjimizle gezmek olsun. Başlasın.

Burası da Maçka Park aslında sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şöyle göstersin sizlere. Burası Maçka Parkı. Biz tabii ki burada durmayacağız. TRT İstanbul Radyosu'nun hemen arka tarafında oluyor aslında burası. Buradan yürüyerek nerelere gidebilirsiniz? Taksim'e gidebilirsiniz. Onun dışında Nişantaşı'na gidebilirsiniz. Yani aslında birçok yere gidebilirsiniz burada yürüyerek. Biz ne yapacağız? Tabii ki burada vakit geçirmeyeceğiz ama bence nefes almak için çok güzel bir yer. Taksim'in hemen arka tarafında böyle şehrin karmaşasından ay ben nerede soluklanayım, köpeğimi nerede gezdireyim, nerede spor yapayım diyorsanız bence burası size göre. Biz dediğim gibi burada durmayacağız. Ben size şimdi Maçka Parkı'na götüreceğim. Oradan da Nişantaşı'na geçeceğiz. Önce Taşkışla teleferiğine binelim. Değil mi? Taşkışla teleferiğe binelim. Sonrasında bir Maçka tarafına geçelim teleferikle. Sonra programa tüm hızımızla devam edelim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Teleferiğe binmeden şuradan yürüyerek de gidebilirsiniz Maçka Parkı'na. Ama ben ne yapıyorum? Size teleferiği gösteriyorum. Çünkü bu teleferik fazla aslında bilinmiyor. Hadi gelin. Teleferikler gidiyor şimdi sevgili seyirciler. Ya o kadar güzel ki şehrin içinde böyle bir şey olmasa. Sırf gezmiş olmak için bile bu teleferik kullanılır bence. Siz şöyle bu güzel manzaraya bir göz atın. Biz de sıramızı bekleyelim ve teleferiğe binip Maçka Parkı'na teleferikle geçiş yapalım.

Haftanın 7 günü sabah 8'den akşam 8'e kadar çalışıyor teleferik. Çok keyifli bence ya. Biz kameraman arkadaşlarımızla birlikte bindik. Daha önce binmiş miydiniz? Soralım mesela. İki kameraman arkadaşım da ilk defa biniyormuş. Maçka Parkı'nın enfes bir manzarası var. Gerçekten de sevgili seyirciler görmeniz lazım. Ki şu an ekranlara da getiriyordur kurgu yönetmeni arkadaşımız Fitnat. Palabıyık kameraman arkadaşlarımızın güzel görüntülerini.

0: onların da ilk binişi oldukları için muhteşem manzarayı onlar da tekrar izlemek istiyorlar. Şunu söyleyeceğim size. Şimdi dakika bilgisini vereceğim. Kaç dakikada gidip geldiğini hesaplayamadım, bakmadım da süreye. Fitna, sen dakikaya aç teleferik çalıştığında, onun da bilgisini izleyicilerimize verelim. Güvenlik görevlisi arkadaşımız dedi ki bir el sallayın. Hoş bulduk. Emeğinize sağlık. Onlar da vallahi bütün... Dur ya, ineceğim. Bir dakika, çalıştırmayın. Bütün güler yüzleriyle bakar mısınız ya? Nasıl güler yüzlüsünüz?
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ne sağ olun ya. Vallahi ben böyle güler yüzlü insanları çok seviyorum. Hasret kaldım ya.
1: Bizim operatörlerimiz de aynı şekilde bunları kumanda edecek kişiler. Hepsi burada aynı şekilde, aynı saygıda, aynı güler yüzlere.
0: Vallahi Allah gülen yüzünüzü soldurmasın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. 2 dakika 70 saniye dedi bu arada. Dur bakayım bir de Fitnaz, sen dakikayı çalıştır teleferiğe bindiğimizde. İzleyicilerimiz onu da görsün.

Bakın görmüş olduğunuz gibi Maçka istasyonundan indik. Ay ekip çok güler yüzlü bu arada, içerideki ekip. Hepsine teşekkür ediyorum. Hemen Maçka Parkı'nın içine geldik. Dilersek hemen şu merdivenlerden yukarıya çıkarak Nişantaşı'na geçebiliriz. Mithat göster istersen merdivenleri. Hemen şöyle. 10 dakikada bir kalkıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Sabah 8'den akşam 8'e kadar. Şimdi biraz Maçka Parkı'nda bence temiz hava alalım. Sonrasında Nişantaşı'nın içine girelim ve güne şöyle güzel atıştırmalıkla başlayalım. Ve günümüzü en güzel şekilde devam ettirelim. Ama önce bir nefes.

Bu arada ilkbaharda, yazın ve sonbaharda burası çok güzel oluyor. Akşamları gelip çimlere masa örtünüzü serip arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Benim bir kız arkadaşım var, Sema. Geçen sene biz böyle buraya gelip köpeğimi de alıp getiriyordum. Gayet de güzel sohbetler ediyorduk. Şunu söylemek istiyorum size tekrardan. 24 saat açık Maçka Parkı. Hemen şöyle bir Maçka Parkı'na göz atın. Artık Nişantaşı'na doğru yürüyelim ve ne yapalım? Güne bence güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Haydi bakalım.

Sağıma soluma bakmaya doyamadım ya. Papatyalar o kadar güzel duruyor ki. Benim aslında bugünkü düşüncem piknik soframızı serip hazırlayıp bir güzel burada çimenlerde piknik yapmaktı. Ama hava bugün böyle oldu şansımıza. Neyse vardır bunda da bir...

Hayır diyelim. Tabii ki sizi Maçka Parkı'na gezdirdik ama görmüş olduğunuz gibi çok güzel kahvaltı yapmak için bir yere götüreceğim Nişantaşı'nda. Şimdi Maçka Parkı arkamda sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim sizlere. Hemen zaten üst taraf Taksim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Dolmabahçe'ye Beşiktaş'a iniyor. Hemen sağımızdaki yol. Biz de yürüyerek kahvaltı yapacağımız yere gideceğiz şimdi.

Güzel kıyafetler var. Tesvikiye Caddesi'ndeyiz şimdi de Nişantaşı'nda. Sevgili seyirciler, Harbiye Polis Merkezi'nin olduğu yerdeyiz. Aşağı tarafta da yine çok güzel alışveriş yapabileceğiniz caddenin sağlı sollu mağazalar var. Yukarı tarafta da yine sağlı sollu alışveriş yapabileceğiniz çok güzel mağazalar var, onu söyleyebilirim size. Şimdi biz Teşvikiye Caddesi'nden sokağın adını göremedim. Hemen Harbiye Polis Merkezi'nin karşısındaki bu sokağa girdik. Sokağın adı yazmıyor hiçbir yerde. Beyefendi de benimle birlikte sokak adı arıyor. Göremedim. Öğreniriz, öğrenince de bilgisini veririz. Hadi gelin. Ilamur Yolu Sokak'mış burası. Ve Ilamur Yolu Sokak'ta şimdi böyle çok güzel bir mağaza var. Buraya girelim. Beyefendiye hemen sordum, dedim ki ben bu mağazayı izleyicilerime gösterebilir miyim? Evet dedi. Ben gözükmeyeyim yeter dedi. Herkes ekrana çıkmak istemiyor. Zaten ben anlatıyorum. Herkesin yerine ben konuşuyorum. Şimdi burada birbirinden güzel, şöyle görmüş olduğunuz gibi takılar var sevgili seyirciler. Ve tasarım kıyafetler var. Bir başkasının üzerinde göremeyeceğiniz tasarım kıyafetler var. Hemen şuraya gelelim. Bakın şöyle tasarım el emeği, göz nuru, büstiyerler var şöyle. Bir gömleğin içine giyebileceğiniz, siyah bir eteğin üstüne giyip kombinleyebileceğiniz. Aa, en sevdiğim. Ne kadar bu çanta? 2000 lira. Bu tek tek Swarovski taşlar var bunlarda sevgili seyirciler. Onu söyleyeyim. Sustum. Böyle mağazaya bir göz atın, çok güzel şeyler var. İlla bir şey almak zorunda değilsiniz. Bakarsınız, hayırlı işler der gidersiniz. Göz atın, sonrasında tamam kruvasancıya gidelim, bir karnımızı doyuralım, öyle gezelim bence.

0: Ya çok komik. Ben bugün var ya, Mithat dikkat et Arkan'a. Mithat düşüyordu şu an, gördünüz. Bir gösterir misin bir daha Fitnat? Mithat dikkat et Arkan'a. Teşekkür ediyorum. Şuraya takıldı. Sevgili seyirciler, ben bugün var ya Nişantaşı sokaklarının altını üstüne getirdim. Şu sokak Şakayık Sokağı. Hemen bulunduğumuz bu sokak Avukat Süreyya Ağoğlu Sokağı. Sizi fazlasıyla meşhur bir kruvasancıya götüreceğim. Bu kruvasancıda boş yer bulmak imkansız. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi birazdan Mithat gösterecek. Önceden arayıp rezervasyon yaptıramıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman eğer oturulacak yer yoksa içeride, sadece kapıdaki görevli arkadaşlara isminizi yazdırıyorsunuz ve öyle içeriye giriyorsunuz. Hadi gelin içeri girelim ve kruvasanlarımızı sipariş edelim. Şimdi burası gerçekten çok meşhur bir kruvasancı. Hem içeride hem de dışarıda oturacak yer neredeyse yok. Onu söyleyebilirim. İnsanlar dışarıda sırada bekliyor sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık. Sabah 8'de açılıyor. 3.50, 4 gibi mutfak kapanıyor. Ama kruvasanlar 2'de de bitebilir. 1'de de bitebilir, 3'te de bitebilir. Taze taze kruvasanlar çıkıyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Buraya geldiğiniz zaman kruvasanların yanı sıra birbirinden güzel tatlı ve tuzlu hem kurabiyeleri hem de çok güzel tatlılar yiyebilirsiniz. Şimdi beyefendi bana yardım ediyor sevgili seyirciler. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben hayatımda bu kadar çok kruvasan çeşidi görmedim. Kalktım, beyefendi bana sayıyordu. Ben anlamadım menüden. Sonra anlattı anlattı. Nerede onlar dedim. Vitrinde dedi. Bir geldim, o kadar çok kruvasan var ki bakar mısınız? Yani çeşidi. Ben hem tatlı kruvasan söyleyeceğim siz de görün diye. Hem de şöyle bir serpme kahvaltı söyleyeceğim kruvasanlı. Mis gibi vallahi billahi. Siparişlerimle şimdi sizi karşılayacağım. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Afiyet olsun efendim.
0: O zaman biz bir tane bence çilekli.
1: Tamam.
0: Değil mi? Bir de kakaolu fındık kremalı olsun.
1: Tamam. Şeyden ben size Nutella'lı çilekli.
0: Aynen öyle.
1: O şekilde bir tane.
0: Bir de serpme böyle. Serpme güzel. Aynen öyle. Şu güzel duruyor.
1: Bir tane de çilekli.
0: Tamam. Aynen.

Kahvaltım geldi. Bir kere şunu belirteyim kesinlikle. Şu çilekli kruvasan ve kakaolu fındık kremalı kruvasan ekstra. Onu ben siz görün diye söyledim. Onun dışında kahvaltının içinde bu kruvasan, acuka, peynir tabağı, zeytin çeşitleri, bal kaymak, tereyağı ve menemen. Yumurtayı kendiniz seçebiliyorsunuz. Omlet ya da bunu göz yumurta da seçebilirsiniz. Şimdi bu serpme kahvaltının içinde 4 çay var. Bu arada ben İlhan'a sordum, bu serpme kahvaltıyı 3 kişi de yapabiliyormuş, 4 kişi de yapabiliyormuş. Herhangi ekstra bir ücret ödemeden. Ne kadar güzel bir işletme ya burası. Ben dayanamıyorum ve başlıyorum menemenle. Hmm. Çok güzel. Mithat dedi ki menemen de kahvaltıya dahil mi dedi. Evet dahil. 3 yumurta çeşidi var. Aslında biraz önce söylemiştim. İster göz yumurtayı seçiyorsunuz, ister menemeni seçiyorsunuz, isterseniz de omlet seçiyorsunuz. Bana buradan menemen tavsiye ettiler. Ben menemeni seçtim. Şimdi ben şu sade kruvasanın tadına bakmak istiyorum. Kruvasan aslında Avusturya kökenliymiş, biliyor musunuz? Kruvasan gerçekten mükemmel arkadaşlar ve sevgili izleyicilerim. Bir de şu köşesinden keseyim. Şunların da tadına bakayım. Vallahi muazzam. Şimdi bir de çilekli kruvasan tadına bakalım. Kreması falan efsane. Kahvaltım bitsin. Önümdekileri bitireyim. Nişantaşı gezimize kaldığımız yerden devam edelim.

İşte böyle çağırıyor bekleyenleri bu güzel hanımefendi. Sevgili seyirciler, bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben hayatımda bu kadar güzel kruvasan yemedim. Şimdi sizi Avukat Süreyya Ağoğlu sokağında çok güzel bir vintage mağazaya götüreceğim. Belki vintage severler vardır aranızda. Şimdi o mağazaya gidelim, neyin ne kadar olduğunu soralım. Size neler olduğunu orada gösterelim. Tesfikiye Camii de şurası bu arada. Görmüş olduğunuz gibi. Vintage mağazası da burası. Bakın. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor. Yine Avukat Süreyya Ağoğlu sokağında. Hadi gelin bakalım. Önümdeki takılara bakmaya doyamadım. Hepsi geçmişten günümüze gelen takılar. Arkamdaki kıyafetlerin hepsi de geçmişten günümüze gelen kıyafetler. Şimdi burada vintage kıyafetlerin yanı sıra özel dikim kıyafetler de var. Ama buraya geleyim ben, bedenime göre kıyafet diktireyim diyorsanız öyle bir şey yok. Sadece burada olanları 34 bedenden 42 bedene kadar satın alabilirsiniz. Hem vintage kıyafetler hem de kendi tasarladıkları kıyafetleri. Nilüfer Hanım var. Buranın sahibi çok tatlı bir hanımefendi. Burası Niluş Vintage zaten. Eski bir yer sevgili seyirciler. Geçmişten günümüze ipek, gecelik, şöyle görmüş olduğunuz gibi gelinlikler, şöyle görmüş olduğunuz gibi blazer ceketler. Son zamanlarda bayağı moda. Burada da renk renk, çeşit çeşit.

Ceket çok güzel. Zaten böyle oversize ceketler moda. Yani eşinizin, abinizin, babanızın ceketlerini giyip çıkabilirsiniz. Ya tarz duruyor yani. Doğru bir kombinle çok güzel olur. Vintage ürünlerden burada birer tane var. Üretimi yok. Onu söyleyeyim. 80'lerden, 90'lardan, 70'lerden kalma ürünler bunlar. Üretim yok. Ama kendi tasarımları olan ürünlerin üretimi var. Onu söyleyeyim. Üstünüze göre ürün dikilmiyor, tekrar belirteyim. Bakın şöyle, eskiden klipsli küpeler fazlasıyla modaydı. Klipsli küpeler var burada. Şöyle bakın. Bunlar kiralanmıyor bu arada sevgili seyirciler, onu söyleyeyim. Sadece satın alabiliyorsunuz bu ürünleri. Ve şimdi after party isteme ya da bir nikah töreninde gelinlik almak istiyorsunuz ama bütçeniz biraz kısıtlı. Şimdi şöyle bir gelinliklere bakın. Hatta ben size şöyle göstereyim bir tanesini. Bakın. Şöyle. Ne kadar bunun fiyatı? 6000 lira. Şimdi ben dediğim gibi pahalı olanları nedense cımbızla çekiyorum ama 2500 ile 8000 arasında gelinlikler. Yanlış bir şey söylememek için de beyefendiye bakıyorum. Şimdi mesela şu ne kadar? Ay çok güzelmiş bu da. 3500 lira. Yine bak şunu göstereyim mesela. Bunun iç elbisesi de var. Hani transparan değil. Şu en değerlisini elimde tutuyormuşum. Full dantel. Fransız üretimiymiş. 1960'lardan kalmaymış. Diğer bildiğiniz bütün vintage mağazaları unutun bence. Ve gerçekten mis kokulu bu güzel vintage mağazaya gelin. En azından fikir edinirsiniz. İlla bir şey almamıza gerek yok gittiğiniz yerlerde. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum yani. Burada geçmişin izlerini bulabilirsiniz. Fikir ediniyorsunuz yani gerçekten de. Babaanne, anneanne elbiselerimizin nasıl günümüze modernleşerek geldiğini görüyorsunuz. Tamam, susuyorum. Haftanın 7 günü 11'den 7'ye kadar açık. Buyurun, mağaza sizin. Biraz daha göz atın bu güzel kıyafetlere.

Teşvikiye Camii'nin hemen arka tarafındaki sokaktayız. Teşvikiye Camii hemen Mithat'ın sağ tarafında, şöyle göstersin. Arka giriş kapısı Teşvikiye Camii'nin. Nişantaşı'nda sokak aralarında kayboluyoruz. Şimdi biz Vali Konağı Caddesi'ndeyiz. Sizi var ya, nereye götürüyorum biliyor musunuz? Mükemmel bir yere. Gene yiyerek kapatacağız programı. Çünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ufak bir Nişantaşı turu yaptık. Bilmiyorum, ben çok keyif aldım. Siz de aynı keyfi almışsınızdır umarım. Akkavak Sokağı arıyoruz şu anda. Tabelalara bakıyoruz. Ha, burası, gelin. Şimdi buraya gireceğiz. Hadi gelin. Sizi Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nin hemen yan tarafındaki Akkavak Sokak'ta çok meşhur bir kebapçıya getirdim. 63 yıllık bir yer sevgili seyirciler, onu söyleyebilirim. İçeriye girdiğinizde fazlasıyla kalabalık bir yer, iki katlı. Hemen Akkavak Sokağı girdiğiniz zaman sol tarafta burası. Onu belirtmek istiyorum size. Haftanın 6 günü açık burası, pazar günleri kapalı. 11'den akşam 9'a kadar açık. Siz şöyle mekanın içine dışına göz atarken ben de siparişimi vereyim ve sizleri karşılayayım.

Lahmacunum geldi. 50 lira bu görmüş olduğunuz lahmacun. Çok teşekkür. Ay ben şişeden içeceğim. Şişeden içeceğim. Şişe aynen öyle eski usul. Korkuttum birazcık ama ne yapayım yani? Şişeden içilen ayranın tadı farklı yani. Yanlış mı düşünüyorum? Ayran çok güzel bu arada. Bir şey soracağım. Normalde lahmacunun üstüne işte maydanozdur falan. Ha, ayrıca veriyorlarmış. Vallahi çok güzel. Yemin ederim. Nişantaşı Akkabat Sokak'ta bu muhteşem kebapçıya gelmenizi tavsiye ediyorum. Geldiğinizde illa kebap yemek zorunda değilsiniz. Tavsiye, büyük tavsiye lahmacun yemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle Adana'nın ucundan bir tadına bakayım ve sonrasında programı kapatıp yemeye devam edeyim. Hmm. Eti çok güzel. Ama birazdan devam edeceğim. O zaman bir hatamız olduysa affola efendim. Allah abi gel gel gel gel gel. Kadayıf en sevdiğim, annem ne güzel yapardı ama buram o kadar doluyum ya. Sözüm olsun bir daha Nişantaşı'na geldiğimde bu güzel kadayıftan da yiyeceğim. Ellerinize emeğinize sağlık. 63 yıllık bir yer, dile kolay. Tekrar söyleyeyim. Bir hatamız olduysa affola efendim. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Size hem alabileceğiniz, hem yiyebileceğiniz, hem ücretsiz gezebileceğiniz Nişantaşı'nda yerler gösterdim. Dediğim gibi benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. İster teleferikle Nişantaşı'na gelirsiniz.

İster metroyla, ister belediye otobüsüyle, ister vapurla Beşiktaş'tan gelirsiniz. Nişantaşı'na ulaşım kolay. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerine olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.

0: Peşimde dolanma dedim, eteğime sürünme!
1: Dayımın bir çiftliği var, sana hediye edeceğim onu!
2: Nerede kaldın gene?
0: Fabrikadan anca! Bizim oralara gidelim! Birkaç dönüm toprağımız, bir de küçük evimiz olsun!
3: Kız da istiyor mu seni?
1: Heee, fazlasıyla!
0: Bin şükür olsun ki ölmedi Kemal!
2: Az önce gittiler anasıyla! Alacağı vardı, hem de helalleşmeye gelmiş!
0: Kimi kimsesi yok mu beyim?
4: Yok, Ramazan'dan başka o!
5: Kaza yapan araba trafik şubesinde size kayıtlı görünüyor!
3: Benim de, evet!
4: Başınız sağ olsun! Beyefendi sana göndermiş bunlar!
2: Babam mektubunda, git kız kardeşinin eline! Eniştenin ayaklarına kapan diyor!
0: Ne bu?
3: Çiftliğin tapusu!
1: Tamamdır ahbap, yolcudur Abbas, yol versen durmaz!
6: Sevba, anlatmak bu kaza nasıl oldu?
3: Nasıl olduğunu hala anlayamadım!
1: Allah bir daha göstermesin!
7: Vukuat var, birazdan... TV 4'te.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Sen ne geldin? Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Pis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık.

0: Netto'yla aç kalbini yaza.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.

0: Duymalıydım Pakize. Baban, anan, kardeşin buz gelir dedi. Seviyorum seni Güllü, dünya ne umurumda dedi. Sen ne dedin cevaben? Güldüm, baka kaldım yüzüne. Anladı sevindiğimi.
1: Parılıp öpmedi mi kız?
0: Aklın gözün fesatlıkta. Helali olmadan el dokunabilir miymiş bana?
1: Delisin, cahilsin bu kadar.
0: Ben olmalıydım oracıkta ben! Ah, olamazdım! Kemal sen gibisine yanmazdı zaten. Yemini billahla tutulmazdı. O da acemisiymiş bu işin. Gören de yanılıp baba yiğit biri sanır. Baba yiğit olmak sarılıp öpmeyle mi? Nikahsız duvaksız telaşlanıp saldırmayla mı? Vay senin erkeğine! Her bir şey vakitli saatli olmalı Pakize. Güneşin, yağmurun, depremin bile, ecelin bile hesabı zamanı önceden. Sen bilip anlamamışsan Kemal'in günahını.
1: Ne var? Ne var kız?
0: Bak seni kıl kuyruk gene aşağıda. Bıktım o kıl kuyruktan.
1: Bak aklıma bir şey geldi. Bizim arkadaşlar çıksın ondan sonra çıkalım.
0: Tamam.
1: Çıksınlar, çıksınlar.
0: Paydos çoktan oldu. Ne varmış hala bekleyecek?
2: Sen, senden gayrı ne olur ki?
0: Peşimde dolanma dedim, eteğime sürünme.
2: Dayımın bir çiftliği var, sana hediye edeceğim onu. Hem öylesine bir çiftlik ki, senin Adana'da ananla ırgatlık yaptığın çiftliklerden daha da büyük. Yoksa saklıyor mu Adana'da ırgatlık yaptığını?
0: Ne diye saklayacağımışım? Her bir şeyimle güllüyüm ben. Adana'dan İstanbul'a göç ettik, şimdi de fabrikada işçi oldum. Yarın da gene oralara dönerim belli.
2: Sen hele beni bir dinleyiver.
0: Kapı eşiğinden, yol kiliminden betersin. Kaç bir defa çiğneyip geçtim. Söylemekten bezdim, yoruldum.
2: Küfrüne, öfkene razı olmayan kim? Tek konuşuver benimle, iki çift lafın olsun.
0: Defol dedim, bas git, rezilliğe bahane arama.
2: Güllü!
0: Sen sesleniyorsan o ismin baksın.
2: Bunca mı be?
0: Daha beteri! Anlamış olsan yatıra evliyaya adam var zaten.
2: Ah ulan ah! Senin feleğini şaşırtıp bucağıma düşürtmezsem bana da zal olur Ramazan demesinler anladın mı?
3: Güllü! Anca bitirebildim işimi. Ha. Beklemezsin diye koşmuşum ki otobüs ardımda kalmış.
0: Aa, beklemez mi olur?
3: Şöyle evimde bir görebilsem seni. Sonra da çoluk çocuk geliverse tez zamanda, çığırışsalar, oynatsalar...
0: Hı? Hayırlısı inşallah. Biliyorsun benim gözüm İstanbul'da değil, bizim oralara gidelim. Birkaç dönüm toprağımız, bir de küçük evimiz olsun ama bizim olsun. Birkaç koyun, birkaç tavuk. Şey... İstersen Güllü'nün çiftliği deriz oraya. Gider miyiz ha?
3: Gideriz tabii. Şey, gecikmiş olma, söz edip gücenmesinler.
0: Hı.

0: 过去过去。
1: Nerede kaldın yine?
2: Fabrikadan anca.
1: Bir saat mi tutarmış onca çık yol? Bastı mı tokatı tekmeyi, feleğin mi kalır, Habibin mi?
3: Sus lan, ne varmış çığırışacak? Haftalık aldın mı kız? Bu bidene bakayım, ya. Çek! Çek!
2: Basma alacaktım kendime, bir de çorap!
3: Bayrama çok var daha kız!
1: Say gelsin hele! Hı. Bir onluk kâpla neyin eksilirmiş?
3: Al!
2: Yemeğini ye kızım, peki!
3: Tabii gayfiye, değil mi?
1: Ya, Ramazan Bey'e! Haber göndertmiş sağ olsun, görüşecekleri varmış. Eyvallah!
2: Sustum, söylemedim şimdiye dek. Sebepsiz belaya bulaşmanı istemedim.
1: Kimin belasına?
2: Ramazan diye bir boynu kırık var. Karşıma çıkıyordu, bir laflar ediyordu.
1: Niye demedin bana?
2: Ben kendim yeterdim hakkından gelmeye. Şimdi ise iş değişti. Dayı parasına yaslanarak bana pençe atmaya hevesli.
1: Öyle kaç bin pençe olsa kaça yazar, ne yazar?
4: Muzaffer Bey'in sekiz silindirli arabasına vurulmaz mıyım?
3: Vurulmaz mısın ki canım? Yabancı mı? Eniştenin dayısı.
4: Direksiyonda öğrenirim, caddelerde gazladım mı? Alış!
3: Vullu'yu Ramazan'a nikah ettikten sonra Muzaffer Bey ölü vermeli mesela. Emri hak vaki olmalı.
4: Bütün her şeyler Ramazan'a mı kalır ki?
5: Elbet.
4: Güllü'ye kalır demektir. Ramazan kara sevdalı. Güllü'ye karşı mı gelir, olmaz mı der?
3: Ne yandan baksan tadından yenmez bir iş.
6: Hoş geldin kızım.
3: Vay kızım, bir dene yavrum benim, hele geciktin, meraklara saldın bizi.
4: Az daha taksiyle geliyorduk.
2: Ne?
3: Onca yorgunluktan sonra yaya yürümeyesin diye.
2: Ne oldu sizlere, açıkça deyin lafınızı.
3: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle talip oldu sana.
2: Kim?
4: Ramazan Bey'imiz.
2: Adı batsın, boyu devrilsin! Allah onu nasıl bilirse öyle etsin!
3: Şşş, koca kısmına beddua edilir mi ki kız, geri teper vallaha!
4: Dayısı Muzaffer Bey'imiz, memleketten ismini duymuşluğun olmalı!
2: Ne olmuş duydumsa?
3: Ha, buralarda pavlikeler, şirketler, oralarda arazi, çiftlik, çubuk, bankalarda para!
4: Biz evet dedik, verdik, gitti!
2: Kimsiniz be? İki üvey! Elden beter yabancı! Kursağımda lokmanız mı var? Üstümde hiçbir hakkınız mı var?
4: Az biraz hoş tuttuğumuza pişman etme, gebertirim!
6: Vurma Hamza! Vurma! Elin ayağını sen vurma! Etme Cemşir!
2: Evlenmez olaydın bu adamla!
4: Dövmüyorsam eniştemin hatırına! Yoksa çiğnemiştim, depinmiştim göğsünün üstünde!
2: Hiç durma! Depin! Çiğne! Bıçakla istersen! Ramazan'la evlenmeyeceğim!
4: Aa, bak senin yeğen geldi! Bak!
3: Ne istiyorsun?
5: İznin olursa evleneceğim dayı!
3: Kimmiş o bassız kız?
5: Namuslu, güzel, ailesi de sağlam! Babası, ağabeyisi, anası... Görmüş olsan aferin dersin bana!
3: Bile bile mi veriyorlar kızcağızı? Gönül rızasıyla mı?
5: He dayı, hem de itibar ederek, sayende tabii.
3: Kız da istiyor mu seni?
5: He, fazlasıyla. Bir ikiden fazla konuşamadık ya, beni gördü mü eli dili tutuyor yani.
3: Korkudandır. Kumar borcunu ödedim gene.
5: Sağ ol, var ol dayı.
3: Kaybol hadi! Ne istiyorsun?
5: Ellerini saygıyla öperekten...
3: Gene mi para?
5: Hayırlı iş işim bu sefer. Kızın ailesine vereceğim.
3: Ha? Yoksa benim paramla başlık mı ödeyeceksin?
5: Başlık değil, çeyiz yapacaklar kıza. Üst, baş, giyim, kuşam...
3: Neyin nesi bu kız?
5: Babası işsiz biraz. Kendi de fabrikada çalışıyor.
3: Bula bula görgüsüz, fakir, cahil bir fabrika kızını mı buldun? Gözün yüksekte değil, çöplükte! Aklı başında kız da bana gelmezdi desene!
5: Aman elini ayağımı öpeyim dayı, ne olur!
3: Yarın muhasebeye orada al.
5: Allah razı olsun, Allah ne muradın var?
3: Kes! Şişirme kafamı, defol!
5: Peki dayı, tamam dayı, hey dayı.
2: Korktuğum geldi mi başıma?
0: O halde kaçıp geleceksin.
2: Diklendiler mi, güçlerine, kuvvetlerine inanıp da saldırdılar mı? Günah benden gidecek gayrı. O zaman kapındayım Kemal.

0: Hoş gelmişsin.
1: Ne hoş geldim, ne hoş buldum.
2: Kıymetli hediyeler getirmiş Ramazan Bey'imiz, sağ olsun. Sana getirmiş, daha Beyoğlu caddelerinden taşımış.
1: Sen giyin o mantoyla fistanı, ayakkabıları, sana yaraşır. Sen de cehennem ol buradan. Dayı beyinin parasıyla bunları satın alırsın sen. Beni sil ebedi, unut.
3: Kalın sağlıcakla, başka bir zaman uğrarım gene.
2: Başımızla beraber.
4: Görmüş duymuş olma, bu iş bit tamamdır.
2: Bugün yarın yola gelmiş sayo deli.
3: Siz varken içim rahat mı olmaz?
2: Ömrüm var.
3: Eyvallah dayı, eyvallah.
2: Güle güle,
3: eyvallah
2: güle güle.
4: Ne olacak şimdi?
1: Ne olacaksa, ben dedim diyeceğim.
2: Bak, para bu! Kaç bin banknot var biliyor musun sen burada? Daha da 15.000 verecek. Hele sen köşke gelin gittikten sonra alış! Sen gibi bizler de insan gibi yaşayacağız.
1: Parayla satılmışlığın insanlığı nerede ki? Yapmayın!
2: Sen nankör rezil! Yılan!
4: Bu kapıdan gelin olarak çıkmadan cenazen çıkacak! Bakalım sen misin, bizler miyiz?

0: Sen sebepsin. Mukayyet olmadın kızına. Başında beklemedin.
1: Bunun hesabı sonra. Önce Allah'ın belasını bulmamız gerek.
0: Bulamazsak kullu yerine senin canın çıkacak.
2: Her şeyin bir usulü, bir kaidesi olmalı. Böyle çulsuz, çeyizsiz kaçıp gelmenin, Kemal'imi aniden bastırıp nikaha mecbur etmenin faydası kime? Kırılıp gücenme! Senin gibi anasına, babasına, ağasına karşı gelmiş bir kız, yarın bir gün bana da neler yapmaz diye korkarım.

0: git de söyle Güllü'nün kuyruğunda dolaşmasın. Bir daha yoksa onu da sülalesini de kazırız bu dünyadan.
1: Zaten kimseler duymayacak, illa Ramazan. Kuvana gitmiş olur da caydın bu işten derse, kendini de, o kızını da ölmüş bil. Kokusu daha fazla çıkmadan bitecek bu iş. Ramazan bugün götürecek Güllü'yü. Nikah düğünü bekleyecek zaman değil. Ayrılma kapısından, Ramazan.

0: Güllü! Güllü!
1: Ne oldu? Güllü nerede?
2: Geldiler, tekme yumruk götürdüler. Boş yere istemem dememiştim o kızı ben. İyi ki kaçıp gelmesini benden bilip dövelim ve öldürmediler beni.
3: Şükretmeli gene. Evde sen de olsaydın, bırakmam diye de dikilseydin, tutuşsaydınız, yanlış yakılmıştık o zaman. Kemal, nereye? Dur oğlum, dur beni dinle Kemal!
1: Güllü içeride mi?
4: Üvey babası odaya kapattı. Bu işi git buradan! Anahtar ceplerinde, şimdi gelecekler, durma dedim, kan getirme hepimize!
3: Kemal, biliyordum, beklemekteydim!
4: Durmam bari, kaçın!
3: Aklına sığınır mıyız?
1: İkimiz de!
4: Bana kalmış olsa bebeniz bile doğmuştu şimdiye kadar! Helallaşmak zamanı mı, gidin!

0: yolumuzu kesmeniz nafile.
1: Hele buyurun, geçin gidin de görelim.
0: Ejderha olsanız yazmazsınız, bilmiş olun. İnsan gibi bitsin bu iş. Hiçbirimize yazık günah olmasın.
2: Artık günahı vebali sizin boynunuza.

0: Kemal. Kemal.
1: Bekleme lan, git polise teslim ol.
2: Hapishanede bakarım sana, meraklanma.
0: Katiller, katiller! Vurdular, vurdular Kemal'imi! Vukuat var, vukuat var!
3: Kıza söz kestiğimizi duymuş. Gelip zorla kapıları omuzlayıp kırarak evimize girmiş. Dövüp çekeleyerek götürürken bir tesadüf sokak başında karşılarına çıktık. Güzellikten, usallıktan anlamadı. Üste de küfredip saldırdı üstümüze.
0: Dedikleri hep yalan. Dinlemeyip küfreden, saldıran kendileri. Kemal'e bıçakla ardından saldıran da Hamza. Bin şükür olsun ki ölmedi Kemal, kurtuldu. Allah bana bağışladı. Evleneceğiz hayırlısıyla.
4: Gereği düşünüldü.

0: biraz önce taburcu oldu Kemal.
1: Bir haberde mi bırakmadın?
0: Hayır.
1: Beklemedi demek.
2: Sana dedim, o olumsuz başımıza bir felaket getirecekti besbelli. İçime doğmuş meğerse. Allah'ım korusun! Ya öleydin, bir bıçağa kurban gideydin, ben yaşar mıydım? Mezarın üstünde kıymaz mıydım canımı, ha? Nereye birden?
3: Güllü'ye.
2: Gidemezsin! Bir dinlemedin ana sözünü, ölümlerden döndün! Bir daha tövbe bırakmam seni, bırakmam!
3: Alıp geleceğim hemence!
2: Ah! O kızdan yıka elini! Bunca beladan sonra bırakmazlar sana o uğursuzu! Hiçbirimize rahat yüzü göstermezler! Belası çok, taliplisi zengin! Bu defa kıyarlar sana! Kıyar da bitirirler! Benim cesedime basıp geçmeden gidemezsin!
3: Etme ana!
2: Sen etme! Kemal'im, oğlum! Dünyada her şeyim sensin! Ağacım, dalım! Gözümün yaşı, ak sütüm Kemal'im! Unut o kızı! İkimizin de eceli olma! Kaçıp gidelim buralardan! Köyümüze, obamıza dönüp kurtulalım!

0: Az önce gittiler anasıyla. Alacağı vardı, hem de helalleşmeye gelmiş. İstanbul'da yapamayacak, barınamayacakmış. Yoksa ondan çok memnundum. Haftalığını bile arttırmayı düşünüyordum.
1: Dört yıl verdiler Hamza'ya, sizin yüzünüzden! Dağ gibi oğlum mahpuslarda çürüyecek! Hareket ağır tahrik var Kemal tarafından! Haniye tecavüz var dedi hakim! Yoksam 10 seneden fazla hüküm giyeceğim!
2: Ya benim günahım ne? Ya benim suçum ne? Oy anamın!
1: Özünü razı edeceksin! Yoksam herif parayı geri istiyor! Kulluk... Gene de evlenmeyecek olursa, acısını senden çıkartırım! Sabah akşam demez, bastırır sofrayı, gebertir!
3: Duydum dün gece başına geleni!
4: Yalan demişler, münafık hepsi! Kağıt çalmadım, kazanıyordum, o bahaneyle paraların üstüne yattılar!
3: Yapmışsındır! Senden her şey beklenir yazık ki! Hile yapmamış bile olsan, kumarhanede ne işin var? Senin gibi bir yeğenim olmaz olsun! Zaten olmayacak yakında, reddedeceğim seni!
4: Dayı, dayı! Bu son olsun dayım! Allah Kur'an çarpsın ki bir daha ne kumar ne de başka bir tatsızlık!
3: Evleniyorum diye de yemin etmiştin!
4: Evleniyorum!
3: İnandırdın beni, evlilik bahanesiyle para sızdırdın! Sonra içkiye, kumara! Dünyada senden akıllı kimse yok değil mi?
4: Tövbe billah, evleniyorum! Bir aksilikten sebep

0: uzadı biraz. Bugün, yarın tamamdır dayıcığım.
1: Nikahlanmadan, kız bu eve gelmeden bir daha 10 para yok.
2: Evet, maalesef tehlikeli bir sarılık. Mikrobik de olabilir, korkudan, ani bir üzüntüden de.
3: Ne yapmalı?
2: Hemen tahlil. Yazacağım ilaçları muntazam kullanacak. Bir de bütün vücudu sarsılmış. Böbrekleri zedelenmiş sanıyorum. Bir yerden mi düştü yoksa kavga mı etti? Röntgenini çektirmek gerekiyor. Hastaneye yatırabilseniz çok daha iyi olurdu. Devamlı kontrol altında tehlikeyi daha kolay atlatırdı.
3: Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Geçmiş olsun.
1: Eylen yapacağız doktorun dediklerini. Sen sebepsin ananın bu halına. Senin derdin kahretti zavallıyı. Hayırlı evlat. Hadi iyileştir gücün varsa. Ramazan Bey gelmiş arabasıyla. Cebinde para beklemekte. Gayrı sen bilirsin.
0: Kötü bir hal mı var Allah korusun?
3: İlk peşin hastane. Anamın yapması, bakımı, ilacı ne lazımsa.
0: Can baş üstüne.

0: Seninle geleceğim. Nereye dersen, nereye götürürsen.
1: Tamam,
2: şükür nihayet.
0: Hiçbir zaman karın olmayacağım.
1: O nasıl işmiş?
0: Düşünüp hemen vazgeçmesi sana kalmış.
2: Buyurun gidelim hele, buyurun hele, buyurun.
0: Sen şoförün yanına oturacaksın.
2: Allah Allah, hadi bakalım.

0: işte.
1: Evimiz burası
2: hoş
1: işte.
2: Hoş gelmişsiniz efendim.
1: Merhabalar. Arka tarafı da denizdir kamilen. Koca rıhtım, balkonlar, Gülizar. Yaklaş hele. Evin hanımı geldi hayırlısıyla. Hoş geldin demezler mi? Bunca zaman hiç mi öğrenemedin?
0: Üzülme hiç. Karşındaki bir adam olur da bağırması incitir. Düş önüme, yol göster, oda göster.
1: Bu yatak, bu da yatak odası.
0: Ne beklemektesin?
1: Şaşkınlığıma bağışla. Seni burada görmek rüyadan baskın bir şey.
0: Kapıyı çekiver çıktıktan sonra.
1: Eksik bir şey var mı?
0: Yok.
1: İstediğin bir şey olursa Gülizar diye seslenirsin. Yarın üst baş da alırız sana. Hani ne lazımsa alırız, anladın mı? Dikilip durma başımda.

0: Ne var?
1: Sen yetmez mi? Yanıma gel.
0: Çık içeri!
1: Şişişi, deli derler adama. Dünyanın parasını say, aldığın mala dokunma. Olacak gibi mi?
0: Peşin peşin kavilleştik. Karın olmayacağım dediydim.
1: Sabah da o. Hadi gel yanıma. Nazlanma kız, gel yanıma be!
0: Gece oldu da ne oldu? İçki içince canavar mı kesildin ha? Ne Allah'ın cezası yapışkansın be!
1: Yeter gayrı! Sabur taşı çarpmamış şimdi ha!
0: Yolunu sapıtan sensin! Başından beri umdurmadım seni, umutlamadım! Defol dedim, dışarı!
1: Peki, peki, peki, peki, peki! Hele bir öpücük ama!
0: Dışarı be!
1: Kimseler yok! Olan da duyup gelemez! Çaresizsin Güllü!
0: Sen çıkmazsan, ben korkarım!
1: Dur, kaçma, korkma, dur!
0: Senin nereden kaçıp korkacağım ki?
2: Ne oluyor? Sana soruyorum!
0: Odama girdi, saldırdı namussuz!
1: Şişişi, biliyorsun ya dayıcığım, evlenecektik! Güzel güzel geldi, sonra da çıldırdı nedense!
0: Hiçbir zaman istemedim! Beni zorla hayvan satar gibi sattılar bu rezile!
1: Yalan, vallahi billahi yalan iftira dayı! Yoluma can atıyordu! Paranın fazlasını koparmak için gürültüsü şirretliği!
0: İftiraymış, yalanmış! Dünyada bir sesen de tükenmez!
2: Çık dışarı! Sen de odana git! Daha duruyor musun?
3: Seni bey çağırıyor!
0: Sırası mı yani? Gelmiyorum!
3: Gelmiyor musun?
0: Ha, gelmiyorum, gelmiyorum işte! Var mı ötesi?
3: Seni beye söylerim, o bilir yapacağını!
0: Aman, bir de selam söyle! Gelmiyor! Bey kim oluyormuş? Lazımsa o benim ayağıma gelsin diyor! Bir de selam söyledi! Olur küstahlık değil! Hiç utanması yok edepsizin!
2: Gidebilirsin!
4: Beni istetmişsiniz!
2: Evet!
4: Geldim işte!
2: Buyur, otur! Hani gelmezdin ayağıma? Hani ben kimdim? Korktun da mı geldin?
4: Ben Allah'tan başka kimseden korkmam!
2: Yok canım!
4: Belki bu evlilikten cayarsın diye konuşmaya geldim!
2: Madem öyle, hiç gelmeyecektim buralara!
4: Zaten gelen kim?
2: Ama buradasın!
4: Aslında Ramazan'ın değil de, senin zenginliğinin kurbanı oldum!
2: Zenginlik kötü şey mi? Evlenirsen sen de zengin olacaksın!
4: Ramazan'la evlenip para içinde yüzeceğime, açlıktan ölmeyi tercih ederim!
2: Peki, ne düşünüyorsun?
4: Seni! Tek çarem var, o da senin elinde!
2: Benim mi?
4: Evet! Verdiğin parayı helal edip, bana bir büyüklük yapar salarsın!
2: Ya salmazsa?
4: Bilirim ben yapacağımı!
2: Söyle bakalım, ne yaparsın? Söyle de biz de bilelim!
4: Kaçarım!
2: Nereye?
4: Nereye olursa!
2: Benim kolum çok uzundur! Nereye kaçsan buldururum seni! Nereye kaçsan, gelip seni bulacağıma inanmıyor musun?
4: İnanıyorum!
2: O halde?
4: Kendimi öldürürüm ben de!
2: Gülizar! Nereye?
3: Nereye olursa beyim! Köyüme! Veyahut başka bir evde çalışma!
2: Niçin? Ne oldu?
3: Benimle evlenecekti Ramazan! Yemini vardı! Daha mı söyleyeyim? Öz düşmanı ne olacak? Dur!
1: Allah'ıma kitabıma yalan dayı! Göğününde beni gizlice yatırmışsa, hayal kurmuşsa günahı kimin? Bütün suçum evde yakışıklı yakışıklı dolaşmak! Dediğinde yalan varsa ölülü öpem dayı!
2: İğrenç bir herifsin! Uzun boylu konuşacak değilim! Neydi getirdiğin kızın adı?
1: Güllü dayı!
2: Hemen evleneceksin!
1: He, tamam dayı!
2: Güllü için de yalan söyledin bana! Seni iyi tanımış, nefret ediyor!
5: Oh, aklına ağzına sağlık!
1: Bakma dün geceki halına! İlk peşin korkmasın nazı olacak tabii!
2: Öyle korku, öyle naz olmaz! Belli ki ailesini parayla susturmuşsun! Mecbur etmişsin kızcağızı! Al şu parayı, götür babasına! Güllü'nün sırtından biraz daha geçinip rahata kavuşsunlar!
1: Anası da hastanede yatmakta! En azından 5.000 lira da o zavallıya lazım!
2: Bana değil, Güllü'ye acıdığım için veriyorum!
1: Sağ ol dayı!
2: Yazık kıza! Ama iş bu hale geldikten, kızın adı çıktıktan sonra dönüş olmaz! Duyarlarsa benim itibarım da zedelenir!
1: Allah korusun dayı!
2: Ben konuşup razı edeceğim Güllü'yü, durma!
1: Evet dayı!

0: duydum her bir şey. Öyle bir iğreniyorum ki anlatmaya lafın gücüm yetmez. Evleneceğim mecburen. İyice borca battık çünkü. Kaçtım mıydı üvey babam dayaktan, zulümden bitirir anamı. Üveyim Hamza desen daha belalı. Mapustan çıktı mı dünyayı yıkar başımıza. Dayanacak hiçbir dalım da yok. Hastane parasını da sen verdin. Anam sayende iyileşecek.
1: Annenin iyiliği için gereken her şeyi yapacağım.
0: Sağ ol. Nikah, düğün tamam. Fakat Ramazan sanmasın ki karısı olurum.
2: Kimi kimsesi yok mu beyim?
3: Yok, Ramazan'dan başka.
2: Vah vah! Keşkim Ramazan olmayaydı da, işsizin, fakirin biri olaydı adamcağız.
3: Yalan değil.
2: Metkar Gülizar nerede?
3: Senin yüzünden koştu. Ramazan evleneceğim diye bugüne kadar oyalamış. Sen gelince...
2: Bana dert dökeydi ya, anlataydım. Gavak ağacından limon, güllüden Ramazan'a kadın olmaz diye.
4: Merak edilecek bir şey kalmadı. Yakında ayağa kalkacak. Hafta sonunda da evine dönebilir.
2: İnşallah.
5: Darılmaya, Ramazan Bey'in sayesinde. Önce senin sayende elbet. Senin uğruna para pul saçmayaydı, bunca doktor ilacı nereden bulurdu?
2: Olanı biteni düşünme gayrı. Dinlen iyice. Tadını çıkart istirahatinin.
5: Nikah ne zamanaymış?
2: Yakın, bu ay çıkmadın.
5: Kısmet böyle yazılmış. Ne kadar inatlaşsan nafile.
2: Yarın olmazsa ertesi gün gelirim gene.
5: Güle güle kızım, güle güle bir tanem, yavrum.
1: Annen nasıl?
2: Bugün yarın ayağa kalkacak inşallah.
1: Geçmiş olsun.
2: Çok sağ ol.
1: Otur. Acıkmadın mı?
2: Seninle bir sofrada mı?
1: Tabii. Ne var bunda?

0: Bahçenin çiçekleri besbelli.
1: Bahçıvanı senin için toplattım.
0: Benim için mi? Ne sebeple?
1: Açık sözlü, açık yürekli olduğun için. İçin dışın bir olduğu için. Parayı değil, namusu, ahlakı sevdiğin için.
2: Oo, bizim kaçak burada! Merhaba sevgilim!
3: Merhaba!
2: Bonsoir, Sherry!
1: Hoş geldiniz!
3: Hoş bulduk!
1: Buyurun!
2: Seni almaya geldik! Birer içki alıp, sonra da Boğaz'da yemek yiyeceğiz!
3: Ben de terapiyada bir masa ayırttım!
1: Çok yorgunum, erkenden yatacağım!
2: Aa, nazlanmak yakışmıyor sana!
1: Önceden haberim olsaydı, elbette gelirdim!
3: Alındı yavrum!
2: Üktü, üktü! Keyfini kaçırdık galiba!
3: Başkana uğradık diye şaşırma, biz yabancı değiliz!
2: Kimdir bu sahi? Nereden buldun onu?
4: Pek şık, pek zarif, pek alımlı!
2: Çok doğru! Distingue bir Madonna!
3: Ne demeksin, morto beni!
2: Kaçıyor, kaçıyor!
1: Bir dakika müsaade edin! Tanıştırayım! Güllü Hanım!
2: Allı dallı, güllü, ismi de bir harika!
3: Böyle garip zevklerin olduğunu bilmiyordum!
2: Hizmetçilere mi düştün artık?
3: Nefis bir parça, fıstık gibi doğrusu!
1: Uzattınız, şaka yapmasını bilmiyorsanız kapayın ağzınızı!
3: Peki, peki, kızma, çıkalım hadi!
2: Seni öyle özledim ki, bilemezsin!
0: Onlar gibi olamam elbet! Elimmiş, saçımmış, giyimimmiş, ne haddime! Bizler fabrika kızıyız! Gönlümüz ister ama, vaktimiz, paramız olmayınca...
1: Üzülme, kötü bir niyetleri yoktu! Kızdırmak istediler sadece!
0: Sağ ol, yoruldum buraya kadar!
1: Geçti mi?
0: Geçti, bekletme sebepsiz!
1: Uykun yoksa aşağı in!
0: Yatacağım!
2: Kilios'a gidelim seninle. İki gün baş başa kalalım. Sana söylüyorum. Ne düşünüyorsun kuzum?
0: Yoksa düşünüyorsan o çamaşırcı.
1: Bana bak, böyle konuşursan kırarım. Kırarım.
2: Affedersin sevgilim, ama hak ver bana. Öyle biriyle karşılıklı oturmana nasıl şaşırmam? Nasıl tenezzül edebilirsin? Hala anlamış değilim.
3: Monşer, gelecek hafta sevgili Muzaffer'imizin doğum gününü kutlayacağız. Onun için hediyelerinizi hazırlayın!
5: Yaşasın, en güzel elbiseleri giyeceğiz! Hey!
3: Getir onları da! Getir bakayım bunu! Seninmiş bunlar!
0: Neymiş bunlar?
3: Giyim, kuşam! Elbisesinden, bluzundan, papucuna kadar! Beyefendi sana göndermiş bunları!

0: Çok sevindim kısaca. Hangi birisini giyeyim diye şaşırmaktan yoruldum bugün.
1: Pek yakışmış.
0: Hangisi öbürüyle güzel gider, hangi renk öbürüne uygun düşer pek bilemiyorum şimdilik.
1: Yok, bilenlerden eksiğin yok.
0: Açsan otur hemence. Ne bildiysem yapıverdim. Memleket işi çiğ köfte, lahmacun, şalgam suyu sever miydin?
1: Çok.
2: Ben Sarıyer Emniyet Amiriyim, hastaneden telefon ediyorum. Az önce vuku bulan bir kaza hakkında Muzaffer Bey'le görüşmek istiyorum.
1: Buyurun, benim.
2: Arabasıyla uçuruma yuvarlanan ağır yaralı bir erkek, ifadesinde sadece sizin adınızı verebildi. İlk yardım hastanesine kaldırdık.
3: Otopsiye göre ikisi de had derecede içkiliymiş. Ramazan Bey'in uyuşturucu madde kullanmış olduğu da anlaşıldı.
2: Kaza yapan araba trafik şubesinde size kayıtlı görünüyor.
1: Benim de, evet.
3: Başınız sağ olsun.
1: Dostlar sağ olsun efendim.
4: Başın sağ olsun beyim.
0: Başın sağ olsun. Ne demeli? Bir paralar vermiştin, götürmemiş demek. Onları yiyeyim derken iş getirmiş başını.
4: Su testisi su yolunda. Tövbe yarabbi, tövbe.
1: Olacak şey değil.
5: Olacak şey. Süslü, boyalı, yaldızlı bir çevrenin içindeydin şimdiye kadar. Eğlenceden ne oyundan, modadan başka söz etmeyen kadınların arasındaydın. Oysa sen, aslında toprak adamısın. Geleneğine, göreneğine bağlı bir erkeksin. Güllü de senin gibi. Senin topraklarının kızı üstelik. Onu beğenmen, ona ilgi duyman kadar tabii ne olabilir? Sen, Güllü de kendini buldun. Ha, az kalsın unutuyordum. Yaş gününü kutluyoruz, değil mi?
1: Biraz geciktiremez miyiz? Biliyorsun, hiç neşem yok.
5: Boş ver dostum, biz çok neşeliyiz. Bizim neşemiz sana yeter.
6: Bırak onu. Sordun mu? Al dedim mi sana?
0: İçmeyeceksin sandım.
6: Konuşma, git! Lazım olursan çağırırız. Ne sorsam kız bu kuzum? Bu evde işi ne, yeri ne, niçin bulunuyor anlamıyorum.
3: Hala anlamadın mı? Dedikoduları da mı duymadın ya?
6: Bütün toplantılarda da mı konuşuluyor? Muzaffer bir sokak kızını kapatmış...

0: tutmuş diyorlar.
1: Yeter be, yeter! Sen kimsin asıl? Senin sıfatın ne? Senin çuvalın ne yazar? Kaça yazar?
0: Aa, ne oluyor be?
1: Eşek! Balayı kaldırmak ne haddine senin?
2: Dur! Kendine gel, gülü!
3: Kadını kaçırdın, defol!
1: Sen defol! Kaçtır iftira atıyorsun bak! Sen gibisin, ne işin ya bu evde, ha? Bir daha ey kötü ismimi anarsanız beter ederim hepinizi!
3: Açtı karı be!
4: Oldu bir defa. İstemezdim ya. Oldu.
5: İyi ettin, hak etmişlerdi.
4: Öfken, hiddetin yok mu bana?
5: Kendime var.
4: Neden kendine?
5: Anlatması uzun, zor.
4: Onlar daha bir haklıydılar. Dedikleri gücüme gitti ya. İşler böyleyse... herkesler beni burada kötülükte bilmekteyse... sen, ben... istediğimiz kadar yemin edelim. Faydası ne? İnsanlar böyle demek. Biz ikimiz de uzaktan böyle görünmekteyiz demek. Aramızda hiçbir şeyler yok.
5: Yok, evet. Hiçbir şey yok.
4: Kime anlatır? Kime inandırırsın? Eşeklik bende oldu zaten. Daha önceden defolup gitmeliydim buradan.

0: Şeyleri soracaktım, Meryem Hanım'la Cemşir.
1: Ha, buyurun.
2: Alış, baksana kadın, veli nimetimiz kızımız geldi.
0: Kızım, yavrum. Buyur canım, buyur güllüm. Beklemekteydik seni, dün akşamdan beri gözlemekteydik.
1: Nereden bilirdim?
2: Biz gelecektik ya, el öpmeye davetsiz çekindik.
0: Haberin yok mu yoksa?
1: Yok.
0: Muzaffer beyimiz almış bize bu katı. Dayamış, döşemiş. O arabayı da çekmiş evin önüne.
2: Dükkan dükkan gezdirdi ya. Paltolar, elbiseler en pahalısından.
0: Bu hanımı da tutmuş, Allah ondan razı olsun.

Sen gibisini tanımadım şimdiye dek. Hiçbir erkek sen gibi iyi, namuslu, sen gibi mert olamadı. Olabilemez ki! İyice bir düşün. Beklemeye telaşım yok. Cahilim ben, fakirim. Görmüşlüğüm, bilmişliğim burada ne gördüysem anca. İleride bir gün pişman oldun mu,

0: güzelmiş. Rüya gibiymiş aynen.
1: Bu rüya hiç bitmeyecek. Hiç uyanmayacağız.
0: İnşallah. Ne bu?
1: Çiftliğin tapusu. O çiftlik, o arazi senindir artık. Senin ve çocuğun. Bana verdiğin mutluluğa karşılık, sana bütün dünyayı hediye etmek isterdim.
0: Bir sen, bir de çocuğun. Dünya bu işte. Dünya ikinizden fazla bir şey mi?
2: Eyvallah, Öpem abi!
3: Aleyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
2: abi için bundan sonra sen ne dersen ne olacak?
3: Uyan evladım uyan, 4 sene kış uykusu uyudum.
2: Babam mektubunda git kız kardeşinin eline, eniştenin ayaklarına kapan diyor.
3: Peki sen ne yapacaksın evlat?
2: Bir daha o moruğun yüzünü görürsem iki olsun. Aynı senin öğrettiklerini, hadi İstanbul'a döpüsüne, yürü!

0: Demek Hamza sensin.
1: Benim, evet. İznin sayesinde.
0: Tövbe ettin mi? Bir daha kavga, hapishane, bıçak yok, değil mi?
1: Evet beyimiz, ne haddime?
0: İyi. Al şunu, açlık yaparsın.
1: İstemem, katiyen.
0: Al dedim.
1: Ömrüne bereket.
0: Yarın da fabrikaya gel. Münasip bir iş versinler sana, çalış.
2: Kaç para verdi?
3: Milyoner enişte beyimiz sadaka verdi.
2: Koruyu çalıştır, gözünü korkut Güllü'nün.
3: O ne gözü kara domuzdur, bilmiş olamazsın.
2: O eskidenmiş oğlum, o zamanlar fabrika işçisi biz zavallıymış. Şimdi ise hanımefendi, köşkler, çiftlikler, arabalar, mücevherler bolluk içinde yaşıyor. Sevdiği bir erkek var, üstelik de anne. Uç bakalım, yıldırım gibi düş tepesine. Al paraları, burada bekliyorum.
4: Defol dedim.
3: Ağır ol, dellendirme beni.
4: Ben dellenmekteyim asıl. Bir daha kapımdan içeri adım atarsan gelmişliğine pişman ederim seni. Bu İstanbul hızından kestiririm sana.
3: Güllü, tanırsın beni.
4: Tanımaz mı olurum senin gibi köpeğe? Çık, defol! Kocama da diyeceğim, fabrikasına da almayacak sen gibi nankörü.
3: Nankörün baş büyüğü sensin asıl! Sayende hanım oldun! Elimi seni cingana bulamasaydım rüyanda mı görürdüm bunca hayatı?
4: Kendi çıkarına beni satmışlığınla mı övünmektesin utanmadan boynuzlu rezil?
3: Daşko lafına!
4: Defol dedim! Sana bu aklı fikri kim öğrettiyse, ona da selam söyle benden! Şerrinizden korkacağım, rahatıma keyfime haraç vereceğim size, öyle mi?

0: Yedi tarla sıçanları, ağaç kurtları, beleş çikene bitleri!
1: Bu lafların hesabı sorulmaz mı ola?
0: Siz gibilerden korkan, sizden beter olsun be!
2: Kocasına güveniyor, demek ki o herifin aradan çıkması lazım önce.
1: Kimin?
2: Muzaffer'in bir kazaya uğraması icap ediyor.
1: Ah, çok zor!
2: Ayıp ettin! Otomobil denen Meret sırasında en büyük dost, sırasında demir tabut olur insanoğluna. Evvelallah İbrahim kardeşim de bu işin kitabını yazmıştır. Ver anahtarı. Tamamdır ahbap, yolcudur Abbas, yol versen durmaz.

0: Ölemedi ve de bitti bu iş. Avucumuzu yalasam, birer de taş bulsak başımıza vurmak için.
1: Dokuz canlı değil ya bu köpek. Peşini bırakmayacağız. Kellemiz koltukta artık.
0: Döneklik eden namerttir.
1: Talih denen evet bize de gülecek.
2: Günaydın, seni tekrar evinde gördüğümüze çok çok sevindik.
3: Geçmiş olsun.
4: Tamamıyla iyileştin değil mi?
0: Bilmiyorum.
3: Sen bana anlatmak, bu kaza nasıl oldu?
0: Nasıl olduğunu hala anlayamadım.

0: Boş ver, yeniden hayata dönüşünü kutlayacağız.
1: Ben var, çok üzülmek Muzaffer.
0: Ne? Kızım, meyve getir, buz çıkar çabuk. Ben içki hazırlamaya gidiyorum.
1: Sen çok hızlı sürmek araba.
2: Hayır, polis tahkikatı bilirkişi raporu ne diyor?
3: Fren balataları gevşemiş, aşınmış. Kaza sırasında direksiyon da kilitlenmiş birden.
2: Kaza işte, geliyorum demez.
1: Bu koltuk değneklerle sürünmek hep sen.
2: Yürüyebilecek misin tekrar?
3: Zamanla belki.
1: Yürüyecek elbet. Doktorların hepsi yeminle söyledi. Kocam da gayret gösterdi mi birazcık, çarçabuk ayağa kalkacak inşallah. Pardon Muzaffer, seni böyle görmek çok fena, çok zor alışmak.

Sıkıldım buralarda. Hem de çiftliğe merakım çok. Görmek, bilmek istiyorum.

0: koca çiftliğin, arazinin sahibiyim. İsim bile takmışlarmış, hanımın çiftliği diyorlarmış. Hanımsa çiftliğinin yanından bile geçmedi şimdiye dek.
1: Gidelim istersen.
0: Hemence, yarın sabah.

0: Hem de çok çabuk.
1: Çiftliğimizde. Ama çalışmamız lazım.
0: Çalışacaksın. Oğlumuz da şimdiden görüp tanıyacak baba toprağını.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşanır.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız biraz

0: Filenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı site

0: Oteldeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu, karar anında yanında.
8: Bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
9: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
8: Yeter!
10: Sen desin ki oğlun ne olacak dedin.
8: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
9: Derhal bulunacak.
11: Polis, kapıyı açın.
8: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
12: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
8: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
12: Babası, parası... Etrafı fena şımartmışlar.
8: Hırsız polislik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı?
10: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
13: Evcilik oyunu bugün 16.15'te TV4'te.

0: Nasılsın Yasin ha?
1: Sağ olun, var olun deyimiz. Geçmişler olsun. Allah bir daha göstermesin.
2: Amin. Sağ ol.
1: Allah ömrünü uzun etsin. Analı babalı büyür inşallah.
2: İnşallah.
1: Sizler buyurun istirahat edin. Ben yanaşmayla taşıtırım bavulları.
2: Toprak mühendisi, su mühendisi gibi bir şey olsun beyince. Yok mudur öyle mektepler?
0: Vardır.
2: Bitti mi mektebi, askerliği? Dönüp gelir arazisinin başına. Bir daha da ayrılmaz.
0: Bir de güllü bulur evlendiririz.
2: İnşallah.
0: Bulamayız. Güllü bir tanedir. Bir daha da gelmez yeryüzüne.

0: Hiçbir kimselere görünmeden bitireceğim işlerimi.
1: Bu defa kazan maza, dümen mümen yok. Basacağız mermiyi üçüne de.
0: Ya, Muzaffer'e, Güllü'ye, çocuğuna.
1: Dayının zürriyeti kuruyacak. Hiç kimsesi kalmayacak ki bütün mirası sen korasın.
0: Bütün beyaziler benim mi olacak?
1: İkimizin olacak.

0: Cinayetten bir iş gelmez mi başımıza?
1: Deli misin be? Senle beni İstanbul'da biliyorlar. Dayınsa kalkmış çiftliğe gitmiş. Oradaki bir düşmanı tarafından meçhul bir sebebe binaen öldürülmüş.
0: Sende akıl, bende para, yandı bu dünya! Aleyş!

0: işi tamam, şimdi doğru çiftliğe!
1: Ey gidi! Muzaffer Bey dendi miydi dudağı uçuklardı insanın? Bu kadar mı kolaymış?
0: Yürü be! Şimdi Güllü ile çocuğunu da bitirdik mi? Hamza Bey diye senin ayaklarına kapanacak herkes!
2: Yasin ağa, Muzaffer'i gördün mü?
3: Ciple gitmiş hanımcığım!
2: Bana bir yanaşma çağırır mısın?
3: Bütün yanaşmalar ilerideki tarlaya gitti! Benden başka kimse yok! Bir emrin varsa bana söyle!
2: Yok yok, işine bak!

şu an neresiydi? Canavarın tohumları! Masuma, günahsıza ejderha olsa el dokandırmaz! Babanın uğradığı kazanın sebebi de... Muzaffer! Muzaffer'i de pusuladıysanız, eyvah o zaman!

시월 절병이 bizler yaşamaktayken senin ölümün nasıl bir şey? Ölme! İkimize! Bebeğiyle bana bir can bağışla! Yüreğim bacağında benim gayrı! Yükleneceğim değnek de benim!

0: geldi mi ayaklarına? Nasıl bir gayretle yürüdüysen, acele de dikil öylece. İstedim ölmezsen gibiler. Ölmezsen gibiler.
1: Senin yanında ölmeye utanır insan.
0: Virajı döndük mü, tarlalar insan dolu. Silah sesine koşup geleceklerdir elbet. Doğruca kasaba hastanesine.
2: İnsanları güzelliğinizden mahrum etmeyin hanımefendi.
1: Bir fırsat ver Leyla, inan bana küçücük bir fırsat.
0: Hayır, istemiyorum.
1: Benimle İsviçre'ye gel, orada yepyeni bir dünya bulacaksın.
0: İstemiyorum. Getirdiğiniz yaralının durumu?
3: Komada efendim.
4: Sana söylerdim kaptan, yerde gezmek bulutlarda gezmekten daha tehlikeli diye.
0: Bir gün anlatacağım her şeyi sana, o zaman bana hak vereceksin.
1: Çok yumuşaksınız Kerim Bey amca, istediği her şeyi yapıyorsunuz.
5: Gözlerin hasta, uçarken sana zorluk çıkaracak. Kazada göz sinirlerinde tıkanma olmuş Hakan.
0: Kendini yorma Serdar, gideceğim.
1: Gideceksin tabii ama İsviçre'ye.
6: Unutma, seviyorum seni.
5: Evlenecek ve bir daha dönmeyecek buralara.
0: Bu merhametsiz hastalıktan hiç kurtulana rastladım.
6: Belki bu sefer...
7: Mavi Eşarp bugün 18'de TV4'te.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne, Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara antik kentinin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deyrul Zaferan Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de aşere-i mübeşşerenin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmiş.

Şile, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Anadolu'nun ortasında bir mucizedir Kapadokya. Erciyes'in, Hasan Dağ'ın, Güllü Dağ'ın tutuştuğu bir kavgadan sonra hiddetini savurduğu büyülü topraklardır. Kavganın şiddeti volkan olur taşar vadiye ve güzel atların ülkesi Kapadokya yükselir Anadolu'nun bağrında. İlk yaşam kalıntılarının Paleolitik döneme denk geldiği Kapadokya, kimlere ev, kimlere vatan olmamıştır ki? Hititlere, Perslere, Romalılara, Bizanslılara, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne. Özgür ve kuralsız, belki de Kapadokya'yı anlatan en doğru iki kelime. Bulutlar elinde.

Elinizi uzatsanız dokunacağınız kadar yakın, peri bacaları başına buyruk. Sanki o dağınıklık içinde kendi ahengini oluşturmuş. Yeraltı şehirleri, bilinmeyen dünyalarını sizlere aralamak için sabırsızlıkla bekler milyonlarca senedir. Girdiğiniz her kapı başka bir dünyaya açılır. İçi alev alev, davetkar bir ülke Kapadokya. Özgür atların ve kadim dostların ülkesi. Toprak doğurur Kapadokya'da. Her gidişinizde daha da çoğalmış bulursunuz sanki. Gelin gibidir Kapadokya. Duvağında asılı duran balonlar, gelin teli misali dökülür zülüflerine. Zamansızdır Kapadokya. Bir ayağı masalların üzerinde, bir ayağı fezanın en tepesinde. Ve Kapadokya, gökyüzünün efsanelerle kucaklaştığı kadim topraklardır.

0: Nasılsınız?
1: Mükemmeliz.
2: Gayet bomba gibiyim.
0: Evet. Fikri bugün böyle seni öyle uykudan kalkmış da gelmiş gibisin.
1: Gayet ya. Enerjiliyim. Hatta
0: hiç görmedik. Göster.
1: Yani gayet enerjiliyim. Hatta bu benim yemeğim programı için kısa bir şarkı yazdım. İsterseniz onu sizlerle paylaşmak isterim.
0: Bizim için yazdıysan,
1: evet.
0: Sana aitse,
1: evet.
0: Söyle gelsin hadi.
1: Oy dağlarım dağlarım da gece gündüz yanarım da gece gündüz yanarım. Yaptığım yemeklerin da lezzetine şaşarım da lezzetine şaşarım. Çay topluya topluya da ortalığı yakarım da ortalığı yakarım. Hamsi tava görünce de oynamaya başlarım da oynamaya başlarım. 360 TV'den de sevgi saygı yollarım da sevgi saygı yollarım.
2: Fikri Bey bence hayatın en büyük hatasını yaptı. Bir daha asla şarkı söylemesin.
3: Ben eğlence olsun diye söyledim şarkıyı yani. Bunun neresi hata ben bilmiyorum yani. Gayet de güzel söyledim şarkıyı yani.
0: Bu enerji süper. Yarışmaya başlamadan önce yarışmamızın ikinci gününde de tekrardan sizlere bir formatı hatırlatmak istiyorum. Benim yapmış olduğum bir yemek var. Şu an sepette malzemeleri duruyor. Ve vermiş olduğumuz süre zarfında bu yemeği yapıyorsunuz. Sonrasında gözlüğümüzü takıyoruz. Sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Sonrasında benim puanlarım başlayacak. Ben de puan veriyorum. Perşembe gününe kadar bu şekilde gidiyoruz. Perşembe gününden cumaya geçiş günü de sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz. 10 bin liranın sahibini belirliyoruz. Hepsi bu. Benim yemeğim. Bakın işte bunu istiyoruz.
2: O şimdi pide hamuru mu?
0: Peki bu mu pide hamuru? Bu mu?
2: Ne oldu? Ha buldum buldum. Buldum.
0: Sen ne yapıyorsun? Belki oradaki yanlış yapıyor. Olsun. Sen niye kaldırdın kaşarları?
2: Senelerdir yemek yapıyorum. Gördük.
4: Siz nasıl finaldesiniz? Herhalde rüyadasınız. Siz finalde değil, rüyadasınız herhalde.
2: Rüya görsem herhalde sizi görmem rüyamda ben.
4: Ben insanın hevesini kursağında bırakırım.
1: Bugünkü sloganım yemeklerle konuşacağız, soğanla.
0: Dilinden anlıyor mu?
2: Fikri Bey yemeklere fısıldayan adam kesildi başımıza.
0: Nerede pazılar?
1: Pazılar, pazılar aynen. Burada.
0: Oğlum o pazı değil, hamur pazıları nerede?
1: Onu mu söylediniz şefim?
2: Ya yemekten anladığı şeye bakar mısınız şefim?
1: Ha pazı dediğiniz bende şöyle kuvvetli pazılar
2: olur. Pazısı, hamurun pazısı evet. Fikri Bey. Sizin pazınızdan bize ne? Fikri Bey ya.
0: Göster şu pazıları bir Bahar.
2: Fikri Bey.

0: var. O pazı değil, nane.
1: Pazı dediğiniz normal ıspanak, ıspanağa pazı deriz.
0: O da haklı.
2: O pazı değil.
1: Ya bu yemek benim olabilir ya. Evet, sanırım bu benim yemeğim. Aslında bu yemek de benim olabilir. Dördü de birbirinden güzel ya. Gerçekten kararsız kaldım. Bu da benim yemeğim olabilir ya.
3: Bir insan dört kere bu benim yemeğim, bu benim yemeğim, bu benim yemeğim, bu benim yemeğim
2: diyebilir canım. Niye diyemez? Strateji geliştiriyordur.
1: Yansın stratejiciler, kelimeyi de söyleyemedim.
3: Harbiden gerçekten yakacağım yani.
2: Su, peçete. Hangisi?
4: Su. Bir köfte bu kadar kuru olabilir ya.
0: Doğruttum. Tabak benim değil.
4: Hiç beğenmedim.
5: Bu benim yemeğim değil asla.
4: Yutamadım.
0: Bu benim tabağım diye düşünüyorum.
2: Benim yemeğim. Hazır mıyız?
3: Hazırız şefim.
2: Peki hazırsak kaldıralım şöyle güzel peçeteleri bir. Mübarek Ramazan ayına özel sofralarımızdan eksik etmediğimiz muhteşem bir tarif geliyor. Tarifimiz köfteli pide. Bakalım Rafo Şef nasıl yapmış, izleyelim.
6: Benim yemeğim.
2: Muhteşem köfteli bir pide hazırlayacağım. Gelsin malzemeler. Un, maya, tuz ve şeker. Üzeri için köfte hazırlayacağım. Köftenin malzemeleri için kıyma, domates, soğan, biberiye, sarımsak, pul biber, kimyon, kırmızı toz biber, beyaz soğan, kaşar, fıstık ve zeytin. Başlayalım. Öncelikle mayamı ılık bir suda çözdüreceğim. Çatallar eritmeye başlayacağım. Mayam eridikten sonra unumu ilave edeceğim. Şeker ilavesi yapıyorum. Tuzumu ilave ettim. Mayayı aktardım. Unumu yavaş yavaş karıştırıyorum. Şimdi biraz su ilavesi yapacağım. Pideyi açmak için yaklaşık 2 yemek kaşığı unu ayıracağım. Hamurum hazır. Üzerine streç çekeceğim. Yaklaşık 10 dakika dinlendireceğim. Şimdi pidemin üzerine gelecek malzemeleri şöyle parçalayacağım. Domatesim, soğanları halka halka doğrayacağım. Biberiyi dalından ayıracağım. Şimdi köfte için kıymamı kaba boşaltacağım. Üzerine sarımsağımı ezeceğim. Kimyon, pul biber, kırmızı toz biber, soğanı rendeleyeceğim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım. Karabiber, tuz, eldivenle güzelce yoğuracağım. Köftem de hazır olduğuna göre artık pidenin hamurunu açma zamanı. Şimdi hamurum mayalandı. Streçinden çıkartacağım. Üzerine hafif un. Tezgaha şöyle güzel bir unlayacağım. Hamurumu güzelce şöyle bir şekil vereceğim. Şu şekilde pazılar hazırlayacağım. Pazıların üzerine hafif un atacağım. Pazılarımı ikiye böldüm. Bu şekilde pazılarımı yaptıktan sonra 2 tane pide isteyeceğim. Şimdi hamuru açma zamanı. Merdaneyi hafiften unlayacağım. Pide hamurunu tepsime alacağım. Pidelerimi açtım. Şimdi köftelerini yapacağım. Evet, misket küçüklüğünde küçültüyorum köfteleri. Domateslerimi yerleştireceğim. Şimdi soğanlarımı yerleştireceğim. Fıstığımı gezdireceğim üstüne. Biberilerimi atacağım. Son olarak kaşar peynirini rendeleyeceğim. Şöyle güzel bir zeytinyağı gezdireceğim üzerine. 180 derecede 10 dakika nar gibi kızartacağım. Muhteşem bir lezzet kokusu. Buyurun efendim, görmüş olduğunuz gibi çıtır çıtır ses geliyor. Şimdi pideyi şöyle tutacağım. Aldım. Keseceğim. Evet, muhteşem çıtır çıtır bir pide. Sizlere kolay gelsin, bana afiyet olsun.
6: Benim yemeğim.
2: Evet, baktık, izledik. Bütün malzeme köftenin üzerinde olacak. Hamuru zaten anlattım. Un ayırmayı unutmayın. Bak, bütün yarışmacılar genelde bu hatayı yapıyor. Size benden bitiyor. Peki, süremizi söyleyeceğim. Hazır mıyız?
3: Hazırız şefim.
0: Hazırız.
2: 5 dakika yarışma başlamıştır.
5: Günün yemeği tam bana göre. Kesinlikle güzel yemek yapacağım ve yemeğimi bulacağım.
2: Bugün sloganımız var mı Fikri Bey?
1: Bugünkü sloganım yemeklerle konuşacağız. Soğanla, soğanla mor lahanayla konuşacağız. Nasıl yemekleriyle yani? Konuştuğun zaman daha güzel yapıyorum. Lezzetleri güzel oluyor.
2: Onlar senin dilin.
1: Mesela soğana söyleyeceğim. Soğan nasılsın, iyi misin? Yakma beni soğan.
5: Fikri Bey, yemeklere fısıldayan adam kesildi başımıza.
1: Yani yemeklerle konuştuğum zaman daha bir enerjik oluyorum. Evet, kıymaya bak. Şimdi kıyma çok güzel. Kıymadan konuşacağım.
5: Fikri Show peşinde. Bakalım bugün kimi nereyi yakacak? Hangi yemeğini yakacak? Fikri Karadeniz'i bıraktı, Roma'yı yakacak bu sefer.
1: Bana çok yüklediler gerçekten. Ama bugün en yüksek puanı ben alacağım.
5: Hayırdır Ülker? Tuzu boca ediyorsun, hayırdır?
3: Yani dün biraz tuzsuz olmuş diye.
5: Hayırdır, yeni taktiklerin mi var?
3: Artık bilemiyorum, çözersin herhalde.
5: Takibimdesiniz.
3: Farkındayım
5: arkadaşlar.
3: Da gözüm bende yine her zamanki gibi.
7: Yapacağım taktik inşallah elimde patlamaz. Ben kendime bu konuda güveniyorum.
5: O taktik elinde patlar, ben size söyleyeyim.
1: Maya koyacağım şeye de mayayı bulamadım.
2: Maya önünde bak burada.
1: Bu ha.
5: Tamam, mayanın
1: mayayı
5: ne
1: beyaz biliyorum da.
5: Evet. Fikri.
2: Mayanın ne olduğunu
5: bilmiyorum. Mayanın ne olduğu
1: hayır,
5: belli değil.
1: Hayır, mayayı biliyorum da. Böyle toz maya ilk defa gördüm şefim.
5: İlk defa.
1: Yani normalde şöyle oluyor, paket içinde oluyor. Bu toz maya.
5: Bu da paket içinde.
1: Yani normalde ben normalde şey kullanıyorum, paket içinde böyle...
2: Yaş maya.
1: Yaş maya kullanıyorum. Bu toz maya tabii, evet.
5: Fikri Bey daha mayanın ne olduğunu bilmiyor ve yemek yarışmasına gelmiş. Başka bir şey de söylemek istemiyorum.
1: Mayanın tabii ne olduğunu biliyorum yani. Espri amaçlı öyle söyledim orada yani.
3: Kıymalı pide benim işim. Bugün inanılmaz bir size Ramazan sunumu yapmayı düşünüyorum.
2: Evet hocam. Temiz çalışalım dağıtmadan.
3: Evet, kesinlikle.
2: Bu hamur oldu mu sence?
5: Nasıl görünüyor?
2: Bilmem, nasıl görünüyor sence?
3: O birazdan taşa döner.
5: Biraz daha mı yoğursaydın?
2: Zamanın var, kurtarabilirsin. Bu ne bu?
5: Onu bir dakika, ben ona bir çözüm bulacağım. Geçen sefer de aynı hatayı yaptım.
3: Damla Hanım'ın pasaklığı hala sürüyor. Dünden beri aynı şekilde yine devam ediyor çalışmaya yanımda. Bir de komşu olacak.
5: Ya sen önce kendi yani, yemeğini bul ya.
3: Ya her şey yemek bulmakla olmuyor işte. Kendi yemeğimi bulmamış olabilirim ama şeften 2 puan olsa da dahi en yüksek alan puan benim. Onu ne yapacağız?
5: Ya ha 2 ha 1.
3: Ha 2 ha 1
5: mi? Değil mi arkadaşlar? Ülker çok tuzlu yapıyor yemeklerini, ona göre puan verin.
3: Korkunun bedeli.
5: Ülker bence şov peşinde değil de bence yemeğini güzel yapmaya odaklansın. Yoksa böyle giderse yüksek puanlar alamayacak.
7: Ben şovmenlik yapmıyorum. Tamamen kazanma hırsıyla bu yarışmadayım.
2: Ülker, en düşük puan sende 4 puan. Damla ve Bahar 11'er puandalar.
3: Evet şefim.
2: Ve karşıda Fikri var. Fikri de toplamda 6 puan.
3: Evet. Evet şefim.
2: Kendi aranızda böyle bir strateji uygulayacak mısınız hanımlara karşı?
3: Yani ben strateji uygulamayı düşünüyorum tabii. Çünkü gerideyim. Ama geride kalmak hiçbir şey ifade etmiyor. Bir anda en önde olup ekarte edebilirim onları. 7 puan bence kapanacak bir şey. Ligin daha başı. Cuma'ya kadar çok var. Ben kendime çok güveniyorum. Onlara da başarılar dilemiyorum. Hiçbir zaman da dilemeyeceğim.
5: Ülker Bey'in başarı dilemesine ihtiyacım yok benim. Bence onun başarıya ihtiyacı var.
2: Niye böyle kızdın mı birilerine ya?
3: Evet, biraz düne nazaran kızgın geldim. Fikri Bey'e kızgınım biraz.
2: Aha.
3: Yani vereceği puanı dün... Kendi yemeğe diye bir insan kendi yemeğine 2 puan verir mi ya?
1: Ama Ülker Bey, sen de benim horonumu yerde bıraktın. Tam ben havaya girmişken, horon ederken, efendime söyleyeyim, hemen bana 0 puanı verdin. 5 puan verecektin, ben horonumu güzel edecektim ama horonum yerde kaldı ya senin yüzünden. 0 puan aldım, horonu da edemedim yani.
7: Bu yemek benim yemeğim.
2: Puanın gelsin. Ben
7: düşünüyorum ama...
4: Şefim. Vazgeçtim. Sıfır. Ben insanın hevesini kursağında bırakırım.

0: Hamurumu da güzel bir şekilde açtım. Herhalde güzel olmuştur.
1: Hamuru ne yaptın?
0: Güzel açtım onu.
1: Şimdi... Hamur açılmaz, hamur yoğrulur.
0: Yoğrulur, yoğrulur da...
1: Ama alt daha olmamış o.
0: Biraz unlu kaldı ama üst ama tarafı oldu.
1: Sen yoğurmuyorsun ki, hamuru açtım diyorsun. Yoğur, bir göster, Karadeniz erkeği görsün millet.
0: Biraz daha su...
1: Su koyarsan o cıvır. Şöyle güzelce bir, öyle bak öyle değil, böyle. Nasıl yorulur bir göster, yardım...
2: Yo, ben yardım edemem.
1: Hayda.
2: Rakibime neden yardım edeyim? Gelmiş.
1: Hamurun nasıl yoğrulduğunu söyle bari.
2: Ama yemek yarışmasına gelmiş. Şova gelmemiş muhakkak değil mi?
0: Yani yoğuruyorum ama işte biraz yapışıyor, yapışmaz.
1: Tamam, yapışmaz. Elin işi... Elini una değdir
0: biraz.
1: Evet, biraz
0: doğrudur.
1: Sonra güzelce yoğur.
2: Fikri Bey bence hamur yoğurmayı bilmiyor. Aslında yoğurma işlemini hiç bildiği yok. İşte bir şeyler yapmaya çalıştı, karıştırdı, bocaladı, elini ayağına bulaştırdı.
0: Bahar bana niye kafayı taktı anlamadım.
3: Sakin.

0: Şimdi Damla soğanlarını blenderdan geçirdi. Sizce neden?
1: Kolaya kaçtı.
2: Kolaya kaçtı. Artı, çünkü siz strateji yapabilir.
1: Daha ince gelebilir soğan ağza. Evet. Bunun tadını oradan çıkaracak gibi geliyor bana. Yani o deniyorsa biz de deneriz ama herkesin kendine göre şekli var tabii ki.
2: Pratik olacaksınız arkadaşlar mutfakta.
1: Evet ben de bir rende gibiyim.
2: Bence yarışıyoruz.
3: Bence taktik uygulamaya çalışıyor. Biz rendeledik.
2: Size kalsa her şey taktik.
3: Küçük olacak o blender'ın adı. Büyük olacak.
0: Onu gören Ülker o da blender'dan geçiyor. Siz de neden rendelediniz?
2: Taklitler asıllarını... Dur bir dakika. Beni manipüle etme. Susar mısın? Taklitler asıllarını yaşatır. İşte taklit ediyor beni.
3: Şefim biz sizin yolunuzdan gidiyoruz. Onlar
0: vallahi
3: taklit
0: ben
3: uyguluyor.
0: Ben rendelediğimi düşünüyorum.
3: Ben de rendeledim.
0: Soğanları rendeleyeceğim.
1: Damla'ya ben kesinlikle bakmadım. Sadece yanımda oldu ve herkese verilen blender'ı ben de kullandım.
2: Soğanın rende olması gerekiyordu. Tarifte öyleydi. İyi dinlememişler olayı.

0: Evet, ne durumdayız Fikri Bey?
1: Hamurumuzu yoğurduk, o biraz bekleyecek. Şimdi şu harcı yapacağız.
0: Hangi harcı?
1: Kıymanın harcını.
0: Evet. Kabuklar kıymanın içine gitmesin.
1: Evet, ona dikkat edelim şefim. Temizlik önemli.
2: Evet, temizlik önemli. Her zaman diyoruz.
1: Evet, soğanın...
2: Elimizi kesmeyelim.
3: Ay bunu Damla Hanım, siz mi söylüyorsunuz?
2: Evet, ben söylüyorum.
3: Dün gördük temizliği.
0: Soğanlar var. Bu soğanlar bununla birleşmiş.
2: Yok yok yok.
0: Nasıl yok yok? Allah aşkına şuna bakar mısın ya? Burayı temizle.
2: Dün dağınık çalıştım arkadaşlar. Temizlik anlamında hiçbir kusurum yoktu.
4: Temizlik şirketi gelse işi bırakır senin yüzünden. Yani
2: çok şükür markaların hepsi
4: o dereceydi.
2: Hijyen puanlarının hepsi yüksek.
3: Damla Hanım, hijyen konusunda bize en son akıl verecek kişi kendisi.
2: Bahar niye böyle bir söylemde bulundu inanın hiç bilmiyorum. Oo!
0: Ne oldu?
3: Fikri Bey beni benden alıyor şu an. Kendi bile farkında değil yaptığı hatanın. Devam et Fikri Bey, devam et.
4: Fikri Bey...
3: koluna sağlık.
1: Şefim yanlış bir şey, soğanları kıymaya ilave etmeyecek miydim? Öyleydi.
0: Oğlum atsana, herkes blender'da çekiyor. Sen niye bununla uğraşıyorsun?
3: Ay keşke demeseydim ya.
0: Ama hızlı Fikri, çıkmaz. Al bu soğanı.
1: Rendelesem olur mu acaba? Rendelesem de olur.
0: Hız,

0: senin yerinde olsam daha kolayını söylüyorum. Al kıymayı, soğanı, at blenderın içerisine. Çek, hızlı. Haydi.
1: Evet. Şefim Fikri Bey dün yaktı, bugün de farklı bir
2: ya
1: strateji.
2: Ya herkes beni taklit ediyor ya. Ben soğanları blenderdan geçirdim. Çünkü burada zamanla yarışıyoruz. Sonra benden gören herkes de soğanları blenderdan geçirdi. Herkes rondayla rendeliyor. Neden? Çünkü benden gördüler. Finaldeyim ya ondan.
3: Ben de finaldeyim canım yani. Çok havadan uçma istersen
1: siz
3: ya.
1: Siz nasıl finaldesiniz? Eşitiz. Herhalde rüyadasınız siz. Finalde değil, rüyadasınız herhalde. Rüya mı görüyorsunuz ikiniz? Gayet de uykular, gözler uykusuz.
3: İlker Bey, rüya görsem herhalde sizi görmem rüyamda ben.
0: Bir hata var.
2: Hayır, hiçbir hatam yok. Kendime güveniyorum.
3: Damla Hanım sürekli hata üstüne hata yapıyor. Sonra ben güzel yemek yaptım diyor. Çok iddialıyım diyor. Yarışma sonunda Damla Hanım'ın fos çıktığını göreceğiz.
0: Peki blender kullandın mı?
2: Ay kıyma blenderda mı?
1: Hayda.
3: Peki sen şampiyonluğa koşuyorsun ya.
4: Görüyorsunuz köfteyi, bakın rengi, mevgi, etten süper oluyor.
1: Şefim, etli pidede kuymak yapacak galiba bunlar.
0: Bilmem.
1: Kuymağa doğru gidiyor. Kuymağa doğru gidiyor.
0: Çek daha, zeytinyağını koyarsa.
2: Fikri yemek yapmayı bilmiyor, blender'ı bile kullanamıyor. Ya hatta ben artık Fikri'nin daha önce mutfağa girdiğinden bile şüpheliyim.
4: Tabii ki mutfağa girdim yani. Ben annemle ablamla hep yemek yapıyorum. Damla öyle konuşmuş işte.
0: Damla Hanım, sizin köfteler ne durumda?
2: Köfteler gayet kıvamında şefim. Mis gibi kokuyor bir kere.
0: Maşallah, blender'da çektim de soğanlar da var ya.
2: Ama biraz dışa gelsin istedim.
0: Yani...
3: Strateji.
0: Bol evet. Soğanlı, bol sarımsaklı.
1: Kesinlikle şefim. Biz öyle seviyoruz.
0: Sen de blender'da çektin ama pek blender'da çekilmiş gibi değil bu ya. Acayip büyük soğanlar var bunun içerisinde.
1: Şefim erecek.
0: Sarımsaklar.
1: Evet, evet, şefim erecek zaten o.
0: İnşallah.
1: O erecek, eminim.
0: Bu ne Fikri?
4: Harcı biraz, efendime söyleyeyim biraz.
0: Harcı, ne harcı oldu bu?
4: Toprak rengine benzedi.
0: Toprak rengine, baharatları nerede?
4: Toprak rengine benzedi.
0: Hani evet. Kimyon, tuz, karabiber, kırmızı evet. Toz biber.
4: Evet.
2: Şimdi show zamanı. Burası çok önemli.
0: Damla göster bakayım show'u bir. Maşallah yoğurdun içerisine de gitti unlar.
2: Yok yok gitmedi.
0: Unlu bir ayran istemiyorum.
3: Damla dağınık çalışıyor, eksik çalışıyor. Tamamen yarım yapıyor. Damla ne yaptığını kendisi de bilmiyor bence.
4: Şunu şefim şöyle biraz elimizde yoğurduğumuz zaman güzel kıvamını alacaktır.
1: Kıvamını alacak dedi de buradan bir acayip renkte bir kıyma görüyorum ben. Yani bu rende... Mahvetti o kıymayı. Onun ne tadı kaldı, ne tuzu kaldı, ne suyu kaldı. Karadeniz'in bağrından gelmiş.
3: Yoğur.
1: Bana.
4: Biz ne yapıyoruz, görüyoruz.
3: Sen mıncıklıyorsun.
4: Evet, gayet güzel oldu. Yani evet.
0: Artık diyorum hamura geçsin.
4: Hemen hemen.
0: Karıştır, karıştır. Bahar sana bugün puan vermeyi düşünmüyormuş. Röportajda öyle diyor. Fark atacağım demiş hatta.
2: Çok iddialı konuşmuş.
3: İddiam olmasa burada ne işim var güzelim?
2: Ben yine bugün kendi yemeğimi adım gibi bulacağım.
1: Hem kendi yemeğini bulursun hem Fikri'nin yemeğini bulursun sen.
2: Yok, Fikri'nin yemeğini bulmam.
4: Evet, en güzel benim yemeğimdi. Ondan dolayı benim yemeğimi buldu yani.
2: Bugün daha iyi, güzel bir gözlemciyim. Bahar asla bugün bana fark atamayacak. Bunu bugün çok net bir şekilde göstereceğim.
0: O pide çıkmayacak. Sürekli kıyma yoğur. Kıymayı zaten yoğurdun makinede.
4: Aynen.
0: Artık
4: aynen.
0: Hamura geç.
4: Aynen.
0: Köftelerini yuvarlak yuvarlak yap. Evet. Ezbere iş yapıyorsun.
4: Hemen geçiyorum şefim. Hemen şey yapıyorum hemen. Şöyle.
0: Hani pazılar nerede pazılar? Pazıları göster.

0: göster. Nerede pazılar?
1: Pazılar, pazılar burada.
0: Oğlum o pazı değil, hamur pazıları nerede?
1: Ha, o, onu mu söylediniz şefim?
2: Ya yemekten anladığın şeye bakar mısınız şefim?
1: Ha pazı dediniz, ben de şöyle kuvvetli pazılar...
3: Hamurun pazısı, hamurun pazısı evet. Fikri Bey. Sizin pazınızdan bize ne?
2: Fikri
3: bizene.
2: Bey ya.
0: Göster şu pazıları bir
1: pazı
0: bana.
1: Pazı var bu.
3: Fikri Bey, bak, pazı. Bak. O pazı değil, nane.
1: Pazı dediğiniz... normal ıspanak, ıspanağa pazı deriz.
3: O da haklı.
0: O pazı değil.
1: Yani biraz karıştırırım herhalde.
0: Pazu, pazu bak.
1: Pazu.
0: Bu pazu.
1: Pazu evet.
0: Tamam mı? Hamur pazı budur. Tamam.
1: Hamur pazısı.
4: Fikri Bey... pazı muhabbetinde tamamen bilgisinin altına düştü. Bu şekilde her anlamda pazının ne anlama geldiğini bilmedi ve sürekli haykırmaya başladı. Galiba yandı.
1: Onlar beni anlamıyorlar. Yani ben espri yapıyorum. Bende Karadeniz kafası var yani.

0: Hamur böyle açılır. Fikri Bey bir bak istersen buraya. İstersen bir bak hamurun güzelliğine bir bak. Bir hamurun güzelliğine bir bak hamurun. Hamurun bir güzelliğine bak.
1: Şimdi ben de açacağım hamurumu.
2: Bu sizce pide hamuru mu oldu?
3: Evet evet.
0: Bu tepsi hamuru
3: olmuş. O şey olmuş. Şefim, ama siz lavaş de uzun yaptınız şefim.
2: Ben böyle bir pide hamuru yaptığımı düşünmüyorum. Pidelerimi açtım. Bunu alıyorsun. Tamam. Bu hamuru da çok ıslak suyla, sıcak suyla yapmışım.
3: Biraz evet şefim.
2: Hamurun maalesef çok yumuşak. Uzunlamasına bu şekilde. Tamam Fikriciğim?
1: Evet.
2: Bak. Sonra bunu eline alıyorsun şöyle. Şöyle yapıyorsun. Al. Tamam. Böyle. İncecik. Gördün? Şimdi biz bunu alıyoruz tekrardan.
3: Tamam öğrendim ben.
0: Bir de buraya bir bakalım ya. Bir de buraya bir bakalım bir de.
1: Biraz heyecan.
0: Bir de buraya bir bakalım.
2: Vallahi.
0: Bir de buraya bakalım.
2: Uzaktan gördüğüm en güzel şu an hamur sende.
0: Bir de buraya bakalım.
2: Açma işte o. Bak evet. Bozdun. Hamuru bozdun. Bu bir hamur pazısı. Bunu sıktın. Bana bak bak bak.
0: Evet.
2: Aldın. Şöyle yuvarladın. Hı hı. Şu.
0: Evet. Okey. Okey.
3: Dün Fikri Bey şovmenlik yapıyordu. Bugün Ülker Bey elinden almaya çalışıyor. Şovmenliği o devralacak sanırım.
2: Şu ana kadar en güzel pide hamuru burada. Bakın işte bunu istiyoruz. Böyle güzel bir hamur.
4: O ne ince uzun ya? O şimdi pide hamuru mu?
2: Peki bu mu pide hamuru? Bu mu?
4: Benziyor.
2: Bir tarafı kalın. Bir tarafı ince. Bu pide hamurundan ziyade gözleme hamuruna benzemiş. Pidenin bir şekli var.
4: Şöyle olması lazım.
2: Bir zahmet. Ha, peki, çok biliyorsunuz ya hani. Ben bundan puan kırarım ha. Sana söyleyeyim. Sen ne yapıyorsun oğlum?
1: Yapıştı biraz.
2: Nereye yapıştı?
1: Un biraz yapıştı.
3: İşte pideyi unutalım
2: abi,
3: bugün.
2: Köfteyi ne diyeceğiz?
1: Onu da yapacağız.
2: Terleri falan kim silecek? Ben mi sileyim?
1: Siliyorum bazen.
2: Ah canım kıyamam ben sana. Fikri.
0: Fikri Bey daha yeni mi açıyorsunuz?
2: Bak hep aynı yeri buralar kaldı. Her yerin eşit eşit. Hamuru bozma niye bozdun hamuru ya?
1: Bozalım onu da tekrardan yapalım onu.
4: Fikri hamur yoğuruyor diyemeyiz. Fikri zaten yemek yapamıyor.
0: Paçanga böreğine bakmaya geldim.
2: Neye baktın?
0: Paçanga böreğine. Herhalde onu yapmaya çalışıyor şu an. Yardım edeyim mi? İster misin?
2: Yardım istiyor musun?
1: Yardım.
0: İster misin? Açayım mı?
4: Ya hayır yardım etme.
0: Bak bunu kimse yapmaz ha. Yanındaki
2: yardım et.
0: Yanındaki memleketin yapmıyor sana. Memleketin.
3: Şu an memleket meselesi değil bu.
1: İsterim şefim ya. Yapacak bir şey isterim çünkü... Belki 5 puan veririm sana ilk et yani.
0: Ver. Oo, ver. Damlacığım, aslan parçası.
3: Kulise bak 5 puan veririm.
0: İki yemek yapıyorum Fikri bak. Bir orada bir burada. Değerini bil Fikri. Görüyor musun?
1: Bakacağız.
0: He? Yani... Nerede bunun tepsisi? Nerede bunun açılımı? Kağıdı nerede? Bu kadar yavaş olunur mu ya?
2: Hepsi ayarlasın oğlum. Yarım saatten beri elinde köfte yiyorsun ya.
0: Seni çırak.
2: Bana mı geçiyorsun sen benimle?
4: Ülker bugün

0: bugün çok büyük bir yanlış yaptı. Kendi yemeğini bırakıp Fikri Bey'e yardım etti. İnşallah bunun pişmanlığını yaşamaz.
1: Fikri Bey, çay gelmedi bize Karadeniz'den. Sen burada bize ekmek yaptırıyorsun. Haydi buyur. Nasıl olacak bu iş?
0: Ver coşkuyu Ülker, ver coşkuyu.
2: Ne arıyorsun?
1: Fikri.
3: Hepsi için.
1: Fikrimin ince gülü. Yolunu kaybettin, yolunu. Yolunu kaybettin.
0: Al Fikri.
3: Kağıtları almışsınız, saklamışsınız. Bize bir şey bıraktığınız yok.
0: Tabii. Suçlu bildiğiniz yok. Fikri yemek yapamaz. Suçlu kim? Biz.
3: Şefim yardım etti bana, buna şey Ülker Bey'e sıfır versem, yani yanlışlıkla sıfır.
1: Senin canın sağ olsun ya. Senin canın sağ olsun. Fikri'ye yardım ettim çünkü tamamen iyi niyetimden kaynaklı. Bu karaktere sahip bir insan olduğum için yarışma da olsa onu o şekilde üzgün görmek beni gerçekten üzdü.
3: Yardım etmese de yani bir şekilde ben yemeğimi çıkaracaktım. Yardım etti, kendisine teşekkür ettim.
2: Bak arkadaş.
3: Az alalım şey.
2: Tamam. Tamam.
3: Sağ ol.
2: Bu soğanları ne yapacağız?
3: Soğanlar rendeye vurduk ama aralarda kaldı.
2: Ha. Tamam mı?
3: Şöyle evet.
2: Küçült ha? Aferin bak bu çok güzel. Çok iyi hadi.
3: Aslında ben yaparım da.
2: Ya bırak aslında
3: ya.
2: Yaparım da ya. Niye yapamıyorsun o zaman ya?
3: Çok üstüme geldiler ya.
2: Kim üstüne gerçekten geldi?
3: Hepsi çok üstüme geldi.
1: Ben mi geldim üstüne senin?
3: İlker Bey hariç. Ya İlker Bey hariç de.
0: Bence Fikri Bey az bile yapıyoruz. Burası bir yarışma. Yemek yapacağız. Oyun oynamaya gelmedik.
1: Eline ekmeğini verdim ben senin. Eline ekmeğini verdim. Daha ne olsun? Fikri daha ne olsun? Eline ekmeğini verdim.
0: Şefim köftelere bakın Allah aşkına.
1: Ya sen önce sen kendi köftene bir bak
0: ben
1: Allah aşkına.
0: Ben farkına vardım da
1: küçüküyorum. Sen bir ekmeğine bak ya. Ekmeğine bak. Taş fırın çıkacak birazdan haberin yok.
0: Ülker sen Akçabat köfte mi yapıyorsun?
2: Ülker bu ne?
1: Büyük mü olmuş biraz?
2: Yok çok küçük olmuş. Biraz daha büyütelim bunları.
0: Ülker'in pidesindeki köfteler tam bir fiyaskoydu.
1: Kesinlikle değildi. Köfteme tamamen %100 onay veriyorum. Ben çok beğendim köftemi.
0: Ya zeytin nereye koyuyorduk gerçekten?
2: Zeytini nereye mi koyuyordunuz? Raflara.
0: Yani yanına garnitür olarak onu sunmayacak mıyız?
2: Garnitür olarak ne yapacağız?
0: Yani böyle şey...
2: Ayranın zeytinle ayran hiç içmedik bu arada. Yapabilirsiniz mesela.
0: Yok tabağın yanına...
1: Şefim gerçekten çok değişik olur zeytinli ayran.
0: Denesene.
1: Sen dene biz de içelim.
2: Of of of of of of of.
0: Hala devam ediyor bence o otay. Şefim ya. Yok böyle bence.
2: Ben bir şey yapmıyorum. Siz doğrusunu yapıyorsunuz.
0: Şu an patladın.
2: Nerede
0: yanlış
2: patladı
0: bir şey
2: sence?
0: Yaptı. Ben de fark ettim.
2: Ne yaptı? Söyle bakayım.
0: Söylemeyeyim de taktik yani başkalarına. Bence bilmiyor. Ama ben çözdüm ne oldu.
2: Başka bir hata sonra.
0: Onun mu? Ha, senin var mı şekerim ya bana ne? Var mı? Az önce söylediğim galiba. Oh. Bakabilir miyim?
2: Bak.
1: Bahar Hanım.
0: Ay durun Ülker Bey.
4: Al bak şekerim al. Mis gibi kokular geliyor bak daha şimdiden. Ne oldu?
0: Ha buldum buldum.
4: He buldum buldum.
0: Damla pidesini yaparken bazı malzemelerini eksik kullandı. Ve strateji yaptığını düşünüyorum. Rafet Şef'in gözünden kaçmaz diye umuyorum.
4: Bahar benim için eksik malzeme kullanarak strateji yaptığımı söyledi ama asla buna katılmıyorum. Ben neyse onu yaptım.
2: Sen ne yapıyorsun ya?
0: Hocam bunları sonradan atacağım şefim.
2: İyi de sen belki oradaki yanlış yapıyor. Olsun. Sen niye kaldırdın kaşarları?
0: Kaldırmayayım mı? Erken yanacak ama pidelerim pişmezse. Erken yanacak.
2: Yo ben aynı şekilde benim yaptığım gibi yapıyorsun. Doğru yapıyorsun sen.
0: Tamam o zaman geri koydum hocam.
4: Senelerdir yemek yapıyorum. Ha.
2: Sarımsaklar
4: gördük.
2: Sarımsaklar ne yapacaksın?
0: Cacık.
2: Cacık mı?
1: Cacık mı?
0: Sarımsak konur.

0: Cem benim bildiğim. Biz ayran yapacağız yalnız.
1: Pardon, biz ayran yapacaktık. Cacık nedir ya? Oldu, kuru fasulye pilav yiyelim. Tamam, sorun
2: yok o zaman. Ben pidenin üzerine sarımsak atmamıştım ama. Sarımsağı başka bir yerde kullanmıştım ama.
1: Şefim, ay, strateji yapabiliyor işte, strateji
0: tamam,
1: yapıyor.
0: Koymadım, koymuyorum, tamam. O kadar ağlamayın.
1: Sarımsağı ya. Gördüm doğradığını, pidenin
0: tamam.
1: Üstüne sarımsağı.
0: Ağlama, koymadım, ağlama, üzülme bak. Sarımsak bir strateji değildi kesinlikle. Sadece yanlış yerde kullandım ama strateji yapmıyorum.
3: Günün sonunda bence o çuvallayacak.
2: Birinci hatanı söyleyeyim. Biberiyeyi ne yaptın?
3: İçine attım.
2: Normalde nereye atman lazımdı?
3: Üstüneydi.
2: Üstüne. Niye üstüne atmadın?
3: Yani şaşırdım.
2: Şaşırdın. İkinci hatanı da az sonra söyleyeceğim.
3: Biberiyeyi içine attım. Gerçekten bu bir taktik değildi aslında. Videoda öyle gördüğümü düşünüyorum. Ama bence çok büyük bir hata değil.
2: Bu... Kaşarları ayranın içine mi koymayı düşünüyorsunuz?
3: Onu sonra koyacağım
2: bu
3: ki
2: fıstığı,
3: yanmasın.
2: Fıstığı sonradan mı koymayı düşünüyorsunuz? Kaşarı niye koymadınız?
3: Şefim öncesinde koyarsam yanar diye düşündüm. Ben bir iki dakika sonra koyacağım kaşarlarımı.
2: Unuttun, unutmadın
3: yani. Hayır unutmadım.
2: Kesin yani.
3: Kesin.
2: Beni izlerken ben öyle bir şey yapmadım.
3: Bunu hatırlayamadım. Siz ben nasıl öyle... yapmışsınız?
2: İzleseydin son olarak kaşar peynirini rendeleyeceğim. Şöyle güzel bir zeytinyağı gezdireceğim üzerine. Bak büyük hata, fırına pideyi çıkarttık, tekrar kaşar rendelersen o pide...
1: Geçmiş olsun.
2: Ne olur biliyor musun? Taş olur, taş. Bu pideler pide olmadı, başka bir şey oldu. Oh. Seninki de...
1: Şefim rendeliyorduk değil mi?
2: Neyi?
1: Pancarımızı.
2: Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Bana bir tane ayran yapın. Evet, ne oldu burası?
1: Şefim ben ayrana geçtim.
2: Evet, geçelim görelim ayranlarımızı. Haydi.
1: Ben farklı bir yönden.
2: Artık güzel bir ayran bekliyorum sizden. Haydi Fikri.
1: Bol bol köpüklü bir ayran gelecek şefim.
2: Fikri hızlı. Hoş dur.

0: Allah gitti pancarlar.
1: Yok.
0: Çöpe gitti, çöpe.
1: Posaları onlar.
0: Posası da olsa çöpe niye atıyorsun? Belki ben isteyeceğim. Belki ben posalı seviyordum.
1: Tamam koy, şefim, koydum ben size posa.
0: Efendim sizler de bizimle burada yarışmak isterseniz ama bu şekilde değil. Güzel yemekler, hijyenik çalışma, eli lezzetli olan herkes bize başvuru yapabilir. Altta geçen başvuru adreslerinden bize başvuru yapabilirsiniz. 10 bin liranın sahibi olmak isterseniz burada yarışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi muhteşem lezzetler, yemekler geliyor. Bakalım ayranlar, pideler bugün çıkabilecek mi? Bak bunu buraya koyalı 5 dakika oldu. Hala uğraşıyorsun Fikri Bey.
2: Hemen yapıyorum.
0: Oğlum o pisi niye getirdin oraya?
2: Alacağım onu, temizleyeceğim onu şey. Onun üstüne yapacağım.
1: Fikri Bey bugün yemek yapmadı. Ülker Bey hamurunu açtı. Köftesine şef yardım etti. Fikri öyle kukla gibi durdu.
0: Sil orayı, ben sana ayranı yaptıracağım, yap. Bırak tamam,
2: Tamam.
0: Yoğurdu dök bunun içerisine.
2: Evet, hemen tökelim.
0: Dök, hızlı. Hızlı. Hızlı. Boşalt.
2: Evet, hemen.
0: Dök. Dök. Naneyi at.
2: Naneyi biraz kesmeli.
0: At. İçine.
2: İçinde de olsun.
0: At. Şefim. Pancarları dörde böl. Bıçağın nerede?
2: Şöyle.
0: At, eline dikkat et ama, evet. Tamam mı? Dörde böl.
2: Şöyle.
0: Ya boş ver orayı, sana ne diyorsun?